ya bana bağışla hakkını bileyim, yahut da ortağı olmayan Allahü Teala'ya bağışla, buyurdu. Riya ile yapılan işler. Riyanın hakikati, kendini insanlara zahit ve abid tanıtmak veya insanlar arasında makbul olup onların gönüllerine yer etmek ve böylece hürmet, tazim beklemek, kendisine iyi gözle bakmalarını sağlamaktır. Bu da dinde zahitlik ve büyüklük olan şeyleri onlara anlatmak ve açıklamaktır. Bu da beş cinstir. 1. Beden ile olan riya. Kendisini gece uyumuyor göstermek için yüzünü sarı ve solgun yapar. Kendini zayıflatıp çetin mücahede yaptığını bildirmek ister. Yüzünü mahzun ve asık tutar. Ahiret ve Allah korkusundan böyleyim demek ister. Saçını taramaz. Güya bunu yapacak zamanı yoktur, bildirmek ister. Kendinden ve dünyadan bahsetmez. Alçak sesle konuşur. Kalbinde vekar olduğunu, dudaklarını kuru bırakmakla da oruçlu olduğunu bildirmek ister. Bunu insanların oruçlu sanması için yaptığından, nefsi bu su ve lezzetlere kavuşmak arzusunda olur. Bunun için İsa aleyhisselam, oruç tutan kimse saçını taramalı, gözüne sürme çekmeli, dudağını yağlayıp oruçlu olduğunu kimseye bildirmemelidir, buyurdu. 2. Elbise ile olan riya. İnsanların zahit sanmaları için yünden elbise, kötü, kısa, şekilsiz ve yırtık elbiseler giyer. Mavi elbise giyip sofilere ait seccade kullanır. Sofilik ne demek olduğunu bilmeden sofi geçinmek ister. Yahut sarığının altına izar bağlar. Abdeste ihtiyatlı olmadığı halde ihtiyatlı görünmek için daima ayakkabılı gezer. Yahut kıymetli elbise giyer. Sarığının taylasanını, yani serbest bırakılan ucunu uzatır. Alim kılığında görünmek ister. Riyakarlar elbise hususunda iki kısma ayrılır. A. Bir kısmı avamdan kabul görmek isteyip ve daima yırtık, eski ve yamalı elbise giyerler. Hatta bunlara ince keten elbise ve helal olan kürk giysene deseler, bu teklif onlara ağır gelir, kabul etmezler. Çünkü o zaman halkın zahitlikten pişman oldu diyeceğinden korkarlar. B. Bir kısmı da hem avamdan hem de sultandan ve diğerlerinden kabul görmek ister. Bu kısımda olan kimse eğer eski elbise giyerse sultanın gözünde hakir görünür, süslenirse halkın gözünde küçük görünür. Bunun için ince yünlü elbiseler ve çizgili kumaşlar elde etmeye uğraşıp salih kimselerin giydiği gibi giyinir. Halkın kendisine bakmasını sağlar. Elbisesi ise zenginlerin elbisesi kıymetinde olup sultanlar da hakaretle bakmazlar. Böyle yapanlar bir takım ahmaklardır. Zira bu yaptıklarının halka tapmak olduğunu bilmezler. Belki bilseler de korkmazlar. 3. Konuşma ile olan riya. Daima dudağını kımıldatıp hep zikrettiğini bildirmek, öyle görünmek ister. Evet, zikrediyor olabilir. Fakat kalb ile zikrederse ve dudağı oynamazsa yapamaz. Bunun için zikrettiğini göstermemekten korkar. İnsanlara emr-i maruf ve nehy-i münker yaptığı şeylere yalnızken riayet eylemez. Yahut sofilerin olur olmaz sözlerinden bahsedip tasavvuf ilmini iyi bildiğini sanmalarını ister. Yahut daima başını eğik tutup ve sallayıp vecd halinde bulunduğunu göstermek ister. Yahut
soğuk ah çeker. Yahut Müslümanların Müslümanlığı bilmemeleri sebebiyle daima üzüntülü görünür. Yahut birçok hikayeler ve hadisler söyleyip ilminin çok olduğunu ve çok büyük zatlar gördüğünü, çok yerlere gittiğini bildirmek ister. 4. Taatte riya. Uzaktan gelmekte olan birisini görünce namaza daha çok dikkat eder. Başını öne eğer, rükû ve secdelerde daha çok eğlenir, etrafına bakınmaz. İnsanların yanında sadaka verir ve böyle işler yapar. Yürürken yavaş yavaş gider ve başını önüne eğer. Yalnızken süratli yürür, sağına soluna bakar. Uzaktan birinin geldiğini görünce hemen yavaşlar. 5. Müridinin ve talebesinin çok olduğunu gösterir. Eşraf ve emirlerin yanına gelip selam vermesini, onunla bereketlenmelerini, meşayihin ona hürmet etmesini ve iyi gözle bakmalarını ister. Hatta bunu diliyle de söyleyip birine kızdığı zaman, "Sen kimsin? Kimin müridisin? Üstadın kimdir? Ben öyle pirler gördüm. Kaç sene filan üstadın huzurunda bulundum. Sen kimi gördün ki?" gibi sözler söyler. Bu sebeple çok sıkıntılara katlanır ve riya sarhoşluğuyla her sıkıntı ona kolay gelir. Hatta bazı rahipler yemeğini bir nohut miktarına kadar düşürür ki insanların yediği bu kadardır deyip onu met etmelerini ister. İbadet ve zahitlik hususunda oldukları için bütün bunlar haramdır. Çünkü zahitlik Allah için olmalıdır. Fakat ibadet olmayan bir şeyle insanların kabulünü ve rütbe almayı istemesi caizdir. Çünkü güzel elbise giyip dışarı çıkmak ve süslü elbiseler giymek mübahtır. Hatta sünnettir. Bununla güzelliğini ve mürüvvetini ishar ediyor. Zahitliğini değil. Hatta lügat ilminde, nahivde, hesapta, tıpta ve din ilimlerinden olmayan ilimlerde ve taat için olmayan şeylerde üstün olduğunu göstermek mübahtır. Çünkü bu riya makam içindir. Makam sahibi olmanın hududu aşmayacak şekilde olmasının mübah olduğunu anlatmıştık. Fakat taat ve ibadet için riya olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dışarı çıkmak istedi. Ashabı kendisini bekliyordu. Küpteki suya bakarak sarığını ve sakalını düzeltti. Âişe radıyallahu anha, "Niçin böyle yapıyorsun ya Resulallah?" diye sorunca, "Evet, Allahü Teala din kardeşlerini görmek için süslenen kulunu sever." buyurdu. Resulullah'tan görülen bu hareket aslında din içindir. Çünkü kendini insanların gözüne ve kalplerine düzgün göstermek, onları çekmek ve kendine uydurmakla vazifeliydi. Riya ibadette olursa iki sebeple haram olur. Biri, olduğu gibi görünmeyip insanlara ibadet hususunda muhlis olduğunu gösterir. Kalbi insanlara baktığından muhlis değil, müflis olduğu anlaşılır. İnsanlar kendilerine böyle davrandığını anlayınca onu sevmez ve ona yüz vermezler. Diğeri, namaz ve oruç Allah için olan ibadetlerdir. Bunları kul için yaparsa Allahü Teala ile alay etmiş olup aciz ve zayıf bir kulu maksat Allahü Teala olan bir işte maksat edinmiş olur. Bu durum padişahın önünde hizmet ediyor gibi ayakta durup maksadı kölelere ve cariyelere bakmak olan kimseye benzer. Padişaha hizmetinde olduğunu gösterir, maksadı ise başka şeydir. Bu ise padişahla alay etmek ve oynamak demektir. Çünkü onun huzurunda ona hizmetten daha mühim maksat edinmiştir. Bunun gibi riya ile namaz

kılan, aslında rükû ve secdeleri başkasına yapıyor. Eğer secde ile bir kimseye tazim etmek muradında ise, aşikâre şirk olur. Lakin insanın tazimi, kabulü maksadı olduğu sebepledir. Ama Allahü Teala'ya secde etmekle bu kabule de kavuşacağını bilirse, buna açık şirk değil, gizli şirk denir. Riyanın dereceleri. Riyanın birçok dereceleri vardır. Bazıları çok büyüktür. Bu fark üç asılda olur. Birinci asıl. Riyayı istemek, sevap istemeksizin olur. Namaz kılıp oruç tutması gibi. Yalnız olsa bunları yapmayacaktı. Bu çok büyük riyadır ve cezası da büyük ve şiddetlidir. Namaz ve oruçta sevaba da niyet etse aynıdır. Çünkü yalnız olsa bunları yapmayacaktı. Bu da birinci dereceye yakındır. Bu zayıf niyet onu Allahü Teala'nın azabından kurtaramaz. Ama sevap niyeti fazla olursa ve yalnız iken de bu ibadetleri yapıyorsa, fakat başkasının görmesine seviniyor ve daha çok yapmaya gayret ediyorsa, böyle ibadetin yok olmayacağını, sevabının verileceğini ümit ederim. Gösteriş ve riya aşıkı ise ona azap olunur yahut sevabından o kadar eksiltilir. Ama her iki niyet de aynı olur. Biri diğerinden fazla olmazsa bu şirk olur. Zahir haberlerine göre tamamen kurtulamaz, cezasını çeker. İkinci asıl. Riya yapılan şey taattir. Bu da üç derecedir. Birinci derece. İmanın aslında riya olur. Bu ise münafıkların imanıdır. Onun kıyamette hali kafirden daha zordur. Çünkü o da kalpten kafirdir. Görünüşte ise bunu örtmektedir. İslamiyet'in ilk zamanlarında böyle kimseler çoktu. Şimdi ise daha azdır. Ama zındık ve mülhitler, şeriate ve ahirete inanmayanlar, açıktan buna muhalefet edenler de bu münafıklar gibi olup ebedi cehennemde olurlar. İkinci derece. İbadetlerin aslında olan riyadır. İnsanların yanında abdestsiz namaz kılmak, oruç tutmak ve fakat yalnızken bunları yapmamak da büyük riyadır. Fakat imanın aslındaki riya gibi değildir. Velhasıl Allahü Teala'ya yakın olmaktan ziyade kullara yakın olmak isteyenin imanı çok zayıftır. Kafir değilse de ölüm vaktinde tövbesiz giderse küfürden korkulur. Üçüncü derece. İmanın ve farzların aslında olmayıp sünnette olan riyadır. Ayıplanmaması veya övülmesi için gece namazı kılar, sadaka verir, cemaate gider. Arefe ve aşure günü, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutar. Hatta der ki, bu bana vacip olmasaydı yapmazdım. Bir sevap beklemiyorum. Herhalde azap da olmaz. Hayır, böyle değildir. Çünkü bu ibadetler Allahü Teala içindir. İnsanların bundan payı yoktur. Eğer bunu insanlar için yaparsa, Allahü Teala için yapılması gereken bir işte insanlara öncelik vermiş olur. Bu ise Allahü Teala ile alay etmek olup farzlar kadar şiddetli olmasa da azaba sebep olur ve sünnette yapılan bu riya ibadet şeklindeki riyaya yakın olur. Şöyle ki birisini görünce rükû ve secdeleri iyi yapar. Bir şeye bakmaz. Uzun sureler okur. Cemaati bekler, yalnız kılmaz. Ön safta durur. Zekatta daha iyi olanı verir. Oruçta dilini de korur. Halvette oturur. Ama bütün bunları Allah için değil, insanların ayıplamasından korktuğu için yapar.
Üçüncü asıl. Çeşitli şeyler için riyakârlıktır. Çünkü riyakârın elbette riyalı bir maksadı olur. Bu da üç derecedir. Birinci derece. Riyadan maksadı bir makam sahibi olup ondan fısk ve günaha geçmektir. Emanet, takva, şüphelilerden kaçma gibi haller gösterip valilik, kadılık, vasilik, emanet ve yetim malına yedi eminlik gibi makamlara kavuşmak ve sonra hıyanet etmek gibi yahut zekat ve sadaka için kendisine mal ve para verip hakkı olanlara teslim etmek yahut hac yolunda fakirlerin ihtiyacını karşılamak yahut hankâhtaki sofilerin ihtiyaçlarını görmek yahut mescit, misafirhane ve imaretlere sarf etmek için öyle görünür. Yahut da meclis kurup kendini zahit göstererek göz koyduğu kadının kendisine yüz vermesini ister. Onu elde etmeye çalışır. Yahut vaaz meclisine gider ki maksadı kızlara ve genç olanlara bakmak olup ve bunun gibi gayet çirkin işler için öyle görünür. Böylece Allah yolundaki ibadeti işleyeceği günahlara alet ediyor. Bunun gibi bir kimse bir mal veya kadınla onu töhmet altında bırakırsa, malı sadaka verir, takva sahibi görünüp o töhmeti üstünden atmak için kendi malını veriyor, nerede kaldı ki başkalarının malını almaya helal olsun, dedirtir. İkinci derece. Maksadı bir mübah olur. Vaizlik elde etmek gibi. Bunun için kendini zahit gösterip kendisine bir şey vermeleri yahut bir kadının onunla evlenmek istemesi gibi maksatlar güder. Bu da öncekiler gibi olmasa da yine Allahü Teala'nın gazabına düçar olur. Çünkü bu da Allah için olan taati dünya çıkarına vesile etmiş oluyor. Halbuki taat Allahü Teala'ya yaklaştıran yol ve ahiret saadetine erişmek içindir. Bunu dünya işine alet ettiği için hıyaneti büyük olur. Üçüncü derece. Bir şey istemez. Fakat zahit ve salihlere bakılan hürmet nazarıyla kendisine bakmalarından kaçınmaz. Mesela hızlı hızlı yürür. Birisini görünce yavaşlar. Başını öne eğip şeyhler gibi yürür. Kendisinin cahil, gafil olduğunu göstermez. Diğer insanlar gibi dinde söz sahibi olduğunu belirtmek ister. Yahut gülmesini saklayıp lüzumsuz şeyler yapıyor dedirtmez. Yahut soğuk ah çeker ve elem ishar eder. Yahut başını önünden kaldırıp istiğfar eder ve Sübhanallah, bu insanların gafletinden. Bizde ne gaflet olur ki? Başımız öndedir, der. Allahü Teala onun kalbindekini ve yalnız olsaydı bu teessür ve istiğfarını yapmayacağını bilir. Yahut yanında gıybet edilir ve insanın bundan mühim işleri vardır. Kendi gıybeti ve aybını düşünmek daha iyidir deyip gıybet etmediğinin söylenmesini ister. Yahut teravih namazı, gece namazı kılanları, perşembe ve pazartesi günleri oruç tutanları görür ve kendisi yapmazsa tembel ve gevşek deneceğinden korkarak onlara uyar. Yahut arefe ve aşure günleri oruç tutmaz da susuyunca su içmez ve oruçluymuş gibi gözükür. Yahut bir kimse buyurun yemek yiyelim dedik de özürüm var yani oruçluyum der ve yemez. Böyle davranmakla iki kötülüğü bir araya toplamış olur. Bunlardan biri münafıklık olup oruçlu olmadığı halde oruçluyum demesi, diğeri ise ben açıkça oruçlu olduğumu söylemiyorum. İbadetimi gizleyip oruçluyum demiyorum da özürlüyüm diyorum deyip muhlis olduğunu belirtmek ister. Bazen de sabredemeyip

su içer. Ama bir özür beyan edip, gece rahatsızdım, onun için bugün oruç tutamadım. Yahut filan kimse orucumu açtırdı der. Fakat riya olduğunu anlayacakları zaman söylemez. Bir müddet durur ve sonra sözü başka taraftan açar. Mesela, anne yüreği ne yufkadır. Çocuğu bir gün oruç tutsa sanki ölecek sanır der. Yani annesinin hatırı için oruç tutmadığını hissettirmek ister. Yahut da insan oruç tutunca gece tez uykusu gelir ve geceyi ihya edemez der. Bunun gibi sözlerle şeytan dili üzerinde döner durur. Dilini o hareket ettirir. Bu riyanın pisliği içinde olduğundan zavallı cahiller de bunu anlamazlar. Bilmiyor ki kendinin aslını ve köklerini söküyor ve riya ile ibadetlerini ziyan ediyor. Bunlar riyanın açık bilinenleridir. Riyanın öyle çeşitleri vardır ki karıncanın ayağının sesinden bile gizlidir. Zekiler ve alimler bile onu anlamazlar. Nerede kaldı ki aklı az olanlar anlasın? Karıncanın ayağının sesinden daha gizli olan riya. Bazı riyalar aşikar olur. Bir kimsenin insanlar arasında gece namazı kılıp yalnız iken kılmaması bu cinstendir. Bundan daha gizlisi şudur. Gece namaz kılmak adeti. Fakat yanında birisi bulunursa daha sevinçli ve daha hafif olur. Bu riya da açıktır. Herkes anlayabilir. Bu, karıncanın yürümesi gibi anlaşılmayacak şey değildir. Bundan da gizlisi vardır. Mesela, sevinci artmaz ve kendini hafif hissetmez. Şöyle ki, her gece namaz kılar ve halinden bunu belli etmez. Fakat riya kalpte, demirin içindeki ateş gibidir. Bunun eseri, İnsanların onun bu sıfatta olduğunu bilmeleriyle memnun olacağı ve kendinde rahatlık bulacağı vakit meydana çıkar. Bu memnuniyet ve rahatlık kalbinde örtülü olarak riyanın bulunduğunu gösterir. Bu memnuniyeti iyi bulmayıp üzüntüyle karşılamazsa bu gizli damar harekete geçerek gizli riya halini alır ve bir sebeple insanlar bunu anlayabilir. Açıkça söylemezse ima ile söyler. İma ile söylemezse sureta öyle görünür. Kendini kırık ve mahcup eder. Böylece gece uyanık olduğunu anlarlar. Hatta bundan da gizlisi olur. İnsanların bilmesine de memnun olmaz. İnsanların yanında sevinç ve şevki artmaz. Ama riya kalpten tamamen ayrılmaz. Mesela yanına gelen bir kimse selam vermezse, kalbine neden selam vermedi diye bir şey gelir. Bir kimse kendisine hürmet etmezse, yahut bir ihtiyacını görmezse, alışverişte kendisine hiç kolaylık göstermezse, yahut onu iyi yerde oturtmazsa, kalbinde yine bir burkulma sezer. O ibadetleri gizli yapmasaydım, şimdi böyle olmazdı diye düşünür. Sanki nefsi o gizli ibadeti sebebiyle hizmet olunmayı ister. Velhasıl o ibadetin olması ve olmaması kendine göre beraber olmayınca kalbi henüz gizli riyadan kurtulmuş olmaz. Çünkü bir kimseye 1000 altın verip ondan 100 bin altın kıymetinde bir şey alsa başkalarına minnet etmez, boyunu eğmez ve kimseden hürmet beklemez. Hürmetin olup olmamasını aynı görür. İnsanlar için böyle olunca Allahü Teala'ya ibadet edip ebedi saadete kavuşmak isteyen bunun karşılığı olarak için kimseden hürmet beklesin. İşte en gizli riya budur. Ali radıyallahu anh kıyamet günü malları size ucuz satmadılar mı? İsteklerinizi yerine getirmediler mi? Size daha önce selam vermediler mi? Denir buyurdu.
yani

bütün bunlarla amellerinizin karşılığını aldınız ve halis sırf Allahü Teala için amel etmediniz demektir. İnsanlardan kaçıp ibadetle meşgul olan bir kimse, biz fitneden kaçtık. Korkarız ki bu işte fitne bizi bırakmadı. Çünkü bir kimseyi gördüğümüz zaman bize hürmet etmesini, hakkımızı gözetmesini istiyoruz, dedi. Bu sebeptendir ki muhlisler ibadetlerini günahları gibi gizlemişlerdir. Çünkü kıyamet günü yalnız Allah için olandan başkası kabul edilmez. Onlar hacca gidip yolda saf altından başka paraların işe yaramadığını öğrenen kimsenin helak olma korkusu olduğu için halis altın elde eden ve işe yaramayan şeyleri atan ve ihtiyaç gününü gözeten kimseye benzerler. İnsanların kıyamet gününden daha aciz kalacakları bir gün yoktur. Bugün salih amel işlemeyen o gün ziyandadır. Kimse ona yardım etmez. İbadetini insan veya hayvan görmüş, ikisini bir tutmayınca riyadan kurtulamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, riyanın en azı, en gizlisi şirktir buyurdu. Yani Allahü Teala'ya ibadette ortak ve eş koşmaktır. Allahü Teala'nın bilmesini yeterli görmeyince başkasının bilmesi ibadetine tesir eder. İbadetini başkasının bilmesine sevinmek ne zaman caizdir? İbadetini başkalarının bilmesine sevinen riyadan kurtulamaz. Ancak Allahü Teala ile sevinme bundan hariçtir. Bu da dört şekilde olur. 1. Kendisi ibadeti gizlemeye niyet eder ve gizler. Allahü Teala o kimse istemeksizin ishar eder. İşlediği kusur ve günahları ise Allahü Teala açığa vurmaz. Burada Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanının kendisiyle olduğunu bilir. Çünkü kötülüklerini gizlemekte, iyiliklerini göstermektedir. Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanına sevinmekte olup insanların övmesine ve teveccühüne sevinmez. Nitekim Allahü Teala Yunus Suresi 58. ayetinde mealen şöyle buyuruyor: De ki, Allahü Teala'nın ihsanı ile ve rahmeti ile ancak bununla ferahlansınlar. Bu onların toplamakta olduklarından daha hayırlıdır. 2. Sevinir ve şöyle der: Benim kötü işlerimi dünyada açığa vurmaması ahirette de gizleyeceğini gösterir. Çünkü Allahü Teala bu dünyada bir kulunun günahını örtüp öbür dünyada onu rezil etmekten daha kerimdir. 3. Kendisini gördükleri zaman kendisi gibi ibadet yapıp saadet-i ebediyeye kavuşacaklarına ve kendisi de bu yolda sevap elde edeceğine sevinir. Çünkü ibadetini gizlemek istemiş ve istemeden de aleni sevaba kavuşmuştur. 4. İbadetini görüp kendisini methedenin kendisine inanmasına, bu meth ve inanmayla Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uyduğuna, hürmet ettiğine sevinir. Allahü Teala'ya itaate sevinip o kimse yanındaki mertebesine sevinmez. Bunun da alameti başkalarının taatini duyunca kendi yapmış gibi sevinmesidir. Ameli gideren riya. Riya tehlikesi ya ibadetten önce ya bitirdikten sonra yahut da ibadet arasında olur. İbadetten önceki riya ibadeti giderir. Çünkü niyette ihlas, yani Allah rızası için yapmak şarttır. Bu riya ile ihlas gitmiş olur. Ama riya ibadetin kendisinde olursa, mesela
riya olsun diye vaktin evvelinde namaza başlaması gibi. Yalnız iken de namazı terk etmezdi fakat böyle erken de kılmazdı. Vaktin evvelinde kılma sevabı gider. Namazın kendi sevabı gitmez. Ve namazı doğru olur. Çünkü namaza niyeti yalnız Allah-u Teala içindir. Nitekim gasp edilen bir evde namaz kılan asi olsa da farzı eda etmiş olur. Namazın kendisine asi olmuş olmaz. Burada da riyakâr namazın kendisinde değil vaktinde riya etmiş olur. Eğer namazı ihlas ile kılarsa sonra aklına riya gelirse ve bunu açığa vurursa geçen namaz boşa gitmez. Fakat bunun cezasını çeker. Derler ki bir kimse dün gece Bakara suresini okudum demiş. İbn Mesud radıyallahu anh onun ibadetinden nasibi budur demiş. Yani bu ishar ettiğidir. Bir kimse Resulullah'a her gün oruç tutuyorum deyince ne oruç tutuyorsun ne tutmuyorsun buyurdu. Böyle söyleyince ibadet boşa gider demişlerdir. Bize göre işin doğrusu şöyledir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve İbn Mesud'un radıyallahu anh böyle buyurmaları bu sözlerle ibadette riyadan kurtulamadıklarını anladıklarındandır. Ama ibadetleri riya için olmazsa ibadet dürüst olur ve tamam olan bir ibadet sonradan batıl olmaz. Bu hadis-i şerifin manasını açıklarken ara vermeden her gün oruç tutmayı yasaklıyor demişlerdir. İbadet arasında olan riya. Niyetin aslı ibadeti yok ediyorsa namaz batıl olur. Sihirlik bir şey olduğunda veya kaybettiği bir şeyi hatırladığında yalnız olsaydı namazı bozardı. Burada utancından namaza devam ediyor. Bu namaz bozulur. Çünkü ibadet niyeti gitmiştir. Burada durması insanlar içindir. Ama niyetin aslı yerinde kalırsa, fakat insanların görmesine de sevinirse, namazı iyi kılarsa, bu riya ile asi olsa da bize göre namazı bozulmaz. Yani İmam-ı Gazali'ye göre. Ama bir kimse ibadetini görür ve bundan dolayı yüzünde memnuniyet ve sevinç ifadesi olursa, bunun için Haris-i Muhasibi buyuruyor ki, namazının bozulup bozulmayacağı ihtilaflıdır. Ben bunda tereddütlüyüm. Şimdi zann-ı galibime göre bozulur diyorum. Bir kimse, birisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ben amelimi gizli tutuyorum fakat duyulunca seviniyorum deyince, sana iki karşılık verilir. Biri gizli tutmak, diğeri aşikar olmaktır buyurdu derse cevabında deriz ki bu hadis-i şerif mürsel hadislerdendir. İsnadı Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dayanmıyor. Olabilir ki bununla namazdan sonra duyulması, görülmesi söylenmiştir. Yahut taatin isharında Allah-u Teala'nın ihsanına sevinmiş olabilir. Burada delilimiz şu olur ki, hiç kimse insanların bilmesi günaha sebep olmasa da karşılığın yani sevabın artmasına sebep olur da diyemez. Haris-i Muhasibi'nin sözü budur. Bize göre en açığı şöyledir ki, bu kadar sevinmekle amelde bir şey artmaz. Niyetin aslı da yerinde olur ve bu niyete göre amel ederse bu riya ile amel bozulmaz. Kalbi riya hastalığından korumanın ilacı. Riya büyük bir hastalıktır. Tedavisi farzdır. Tam manasıyla iyileşmez. Çünkü öyle bir hastalıktır ki insanın kalbinin mizacıyla karışmış
kalbin

bende kuvvet bulmuştur. Çok zor tedavi olur. Bu hastalığın kuvvetli ve ilerlemiş olmasının sebebi, insanın küçüklükten beri başkalarını riya üzere görmesi, kendilerini başkalarının gözünde süslemelerine şahit olması, işlerinin hepsi veya çoğu böyle olduğunu sezmesindendir. Tabii olarak çocuğun kalbinde de büyümeye, her gün artmaya başlar. Akıllı bir insan oluncaya kadar böylece devam eder. Aklı olgunlaşınca bu işin zararlı olduğunu anlar. Halbuki o huy adet halini almıştır ve hakim mevkiye geçmiştir. Onu yok etmek gayet zor olur. Hiç kimse bu hastalıktan kurtulamaz. Bununla mücadele etmek herkese farz-ı ayn'dır. Tedavide iki makam vardır. Birinci makam, müsil alıp aslını ve kökünü içten söküp atmaktır. Bu da ilim ve amel terkibidir. İlmi ilacı. İnsan ne yaparsa yaparken ondan lezzet aldığı için yaptığını zaruri olarak bilir. Sonundaki zararı dayanamayacak derecede bulursa ondan el çekmesi kolay olur. Mesela balda öldürücü zehir olduğunu bilen balı çok sevse de onu yemez. Riyanın aslı, makam ve itibarı sevmek ise de üç ana kökü vardır. Birincisi, övülmeyi ve methedilmeyi sevmek. İkincisi, kötülenmekten ve ayıplanmaktan korkmak. Üçüncüsü, insanlara tamah etmek. Bunun için köylünün biri Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, hamiyet ve başkasının görmesi veya kendisinden bahsedilmesi için cihad eden hakkında ne buyurursunuz diye sorunca şu cevabı aldı. Kelime-i tevhidin yayılması için, galip olması için cihad eden Allah yolundadır. Buradan isminin söylenmesi ve övülmesi için yapılan iyi olmadığı anlaşılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Devenin diz bağını elde etmek için gaza edenin, gazadan nasibi niyetinden fazla değildir. O halde riya bu üç kökten doğuyor. Fakat insanların övmesini çok istemeyi kırmak lazımdır. Bunun için de fena halinden bahsedilerek kıyamet günü kendisine herkesin huzurunda "Ey riyakâr, ey günahkâr, ey sapık, Allahü Teala'ya taati insanların senden bahsetmesine satmaktan utanmadın mı? İnsanların gönüllerini gözetmekten, Allahü Teala'nın rızasına kavuşmamaktan, Allahü Teala'dan uzaklaşıp kullara yaklaşmayı tercih etmekten, insanların kabulünü Hak Teâlâ'nın kabulünden çok sevmekten, insanların övmesiyle seni Yaradan'ın seni ayıplamasına razı olmaktan haya etmedin mi? Allahü Teâlâ'nın indinde senden alçak kimse yoktur. İnsanların rızasını arayıp onun şiddet ve gazabından korkmadın denileceğini düşünmelidir. Akıllı bir kimse o gün rezil rüsva olmasını düşünürse, insanların övmesinin buna yardımcı olmayacağını anlar. Hele yaptığı taat sevap kefesine konduğu zaman ağır gelecekse, riya ile yok edilince günah kefesinin ağır basmasına sebep olur. Bu riyada bulunmasaydı, peygamberlerin ve evliyanın arkadaşlığına kavuşurdu. Şimdi bu riya ile azap meleklerinin eline düşmüş, onlara uzak olanlarla arkadaş olmuştur. Bütün bunları insanların rızası için yaptı. Halkın rızası ise elde edilemez. Birisi memnun ve razı olunca diğeri memnun olmaz. Biri överse diğeri söver. Eğer hepsi kendini överse onların eliyle ne rızkı ne ömrü
ne de dünya ve ahiret saadeti artar. Kalbini çeşitli şeylere dağıtmak, böyle maksat için azap ve gazap tehlikesine atılmaktan büyük cahillik olur mu? Böyle düşüncelerle kalbi daima uyarmalıdır. Kendini tekdir edip şöyle demelidir: bu tamağa devam etmez. Devam ederse mezellet ve minnetle olur. Para için Allahü Teala'nın rızasını kaçırmış olur. İnsanların kalpleri Allahü Teala dilemeyince elde edilmez. Hak Teala'nın rızasına kavuşunca o zaten kalpleri onun emrine verir. Allahü Teala'nın rızası elde edilmeyince ayıp ve kusurları ortaya çıkar. İnsanların kalpleri de ondan nefret eder. Kötülemenin, ayıplamanın ilacı kendine şöyle demekte olur: eğer Allah'ın indinde övülüyorsan, insanların ayıplamasından bir şey çıkmaz. Allahü Teala'nın indinde ayıplanıyorsan, insanların övmesinin faydası olmaz. İhlas yolunu tutarsan, kalbini insanların dağınıklığından temizlersen, Allahü Teala bütün kalpleri senin sevginle süsler. Böyle olmazsan kısa zamanda riya ve nifakını bilirler ve korktuğun ayıplanmaya düşersin. Allahü Teala'nın rızasını da elde edemezsin. İhlas üzere kalbin hazır, himmetin tek, düşüncem bir olunca insanların kalplerini gözetmekten kurtulur, kalbine ardı arkası kesilmeden nur akar, lütuf ve inayetler kesilmeden gelir, lezzet ve tatlılıklar kalbine doğar. Ameli ilacı. İyilik ve taatlerini bir kimsenin günah, kusur ve ayıplarını gizlemesi gibi gizler. Taatini yalnız Allahü Teala'nın bilmesiyle iktifa eder. İlk zamanlar bu zor olur. Fakat uğraşınca kolaylaşır. İhlas ve münacat lezzetini tadar. Hatta öyle olur ki insanlar görseler de o insanları görmez, bilmez ve düşünmez. Riya düşüncelerini teskin etmek. Mücahede ile insanların malına tamağı ve insanların methetmesinden kurtulmuş ve hepsini aşağı görmüş olsa da şeytan ibadet arasında riya düşünceleri akla getirir. Birinci düşünce, bir kimsenin bunu bilmesi veya bilmesini ümit etmesidir. İkincisi, içinde bir rağbet doğup insanların yanında bir değeri olduğunu düşünebilir. Üçüncüsü, bu arzu ve rağbeti makbul olup bunun tahkikini azmeder. Birinci düşünceyi def etmek için uğraşmalı ve insanların bilmesini ne yapayım? Çünkü Allahü Teala biliyor. Benim için onun bilmesi yeter. Benim insanlarla işim yoktur demelidir. Eğer ikinci düşünce insanların kabulüyle harekete geliyorsa, evvelce bahsettiğimiz riyanın afetlerini hatırına getirmeli ve insanların kabulü Allahü Teala'nın red ve gazabına bir fayda vermez demelidir. O rağbetin karşısında bir aşağılık ve ayıplama meydana gelinceye kadar devam etmelidir. Böylece o şöhret onu insanların kabulüne çağırmakta, bu ayıplama ve kerih görme de onu yapmamaya zorlamaktadır. Kerih görmesi galip olunca nefis de ona uyar. Bu üç tehlike karşısında üç iş daha vardır. Birincisi, Allahü Teala'nın lanet ve gazabında olacağını bilmektir. İkincisi, bu bilmeden meydana gelen kerâihtir. Üçüncüsü, riya düşüncesini geri çevirmek ve def etmektir. Bazen riya arzusu o kadar diretir ki, bu bilmeye ve kerahiyete kalpte yer kalmaz. Riya afetlerini biliyor olsa da
bu bilmek ve kerih görmek gözüne gelmez. Böyle olunca şeytanın dediğini yapar. Bu şöyle olur ki, kendini hilim üzere bulundurur ve hışım afetinin ne olduğunu bilir. Vakti gelince hışım galip olur ve her şeyi unutur. Bazen marifet bulunur ve onunla riyayı bilir. Fakat arzu kuvvetlenince kerihliği ortaya çıkmaz. Yine olur ki kerihlik bulunur fakat onunla arzular kalkmaz, defedilemez ve insanların kabulüne meyleder. Çok alim vardır ki riya ile konuşur. Bu ise onu batırır ve yine de konuşur. Tevbeyi ise geciktirir. O halde riyayı def etmek, kerih görmenin kuvvetine göredir. Kerih görmenin derecesi ise bilmenin, marifetin miktarına göredir. Marifetin kuvveti de imanın kuvvetine göredir. Bunlara yardım meleklerden olur. Riya ise dünyevi arzuların kuvveti miktarınca olur. Ve riyanın yardımcıları da şeytanlardır. İşte insanın kalbi birbiriyle savaşan iki ordu arasında kalmış gibidir. Üstelik her iki tarafın askerine de benzemektedir. Hangisine daha çok benzerse onun tesirinde daha çok kalır. Ona daha ziyade meyleder ve diğer benzemeyi aradan kaldırmış olur. Nitekim kul namazdan önce kendine karşı öyle olmuştur ki, melek sıfatı kendinde daha galip bir mahiyet almıştır. Yahut şeytan ahlakı onda galip vaziyettedir. O halde ibadet arasında riya düşüncesi gelirse, şeytan sıfatı ortaya çıkmaya başlar. Ezeli takdir ve onun görüşü, meleğe veya şeytana benzemekte, ezeli taksimden nasibini alıncaya kadar işler. Riya ve gösteriş bahsimizin birinci kısmı burada sona erdi. İkinci kısımda buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı

Kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Kadına hamileyken ağır şeyler kaldırtmamalı. Fazla yoracak işler yaptırmamalıdır. Çocuk ana rahmindeyken anneye şüpheli yiyecekler yedirtmemeli. Haram yiyeceklerle beslenen bir hanımdan doğacak çocuk, çocuk doğunca Allah'a hamd etmeli, kız veya erkek katiyetle ayırt edilmemelidir. Senin için hangisinin daha hayırlı olacağını sen bilemezsin. Cenab-ı Hak'tan daima hayırlı evlat istenmelidir. Peygamberimiz, bir kimsenin 3 kızı olup da onları besler, merhamet eder, terbiye ederse cennet o kimseye vacip olur buyurmuştur. Annesine şüpheli şeyler yedirme, haram yiyeceklerden kaçının. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde çocuk emdiği süde göre hallenir buyurmuştur çekimin. Çünkü haramın binası er geç harap olur buyurulmuştur. Cenab-ı Hak Şura suresi 49 ve 50. ayetlerinde buyuruyor ki, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuğu verir, dilediğine erkek çocuğu verir veya onları erkekli dişili çift ikiz olarak verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o en iyi bilendir ve her şeye gücü yetendir. Oğlum, çocuk doğduktan sonra 7 gün içinde sağ kulağına ezan, sol kulağına kâmet okunur ve isim konur. İsim koyarken din büyüklerinin isimleri konmalı. O büyük zatlar gibi olmaları için dua edilmelidir. Kıyamette herkes ismiyle çağrılacak, güzel ismi olmayanlar isimlerinden utanacaklardır. Çirkin manalara gelen ve uydurma isimlerden kaçınmalı. Önceden verilse bile sonradan değiştirmelidir. Peygamber Efendimiz bazı kimselerin isimlerini kötü mana taşıdığı için değiştirmişlerdir. Oğlum, eğer çocuğunun sıhhatli olmasını istiyorsan, 7. gününde saçlarını kes, ağırlığınca altın kıymetinde parayı sadaka olarak fakirlere dağıt. Çocuk erkek ise iki, kız ile bir akika kurbanı kes, onları da fakirlere tasadduk et. Çünkü Resulullah Efendimiz torunu Hazreti Hasan doğunca 7. gün akika kesti ve saçlarını kırktırıp ağırlığınca parayı sadaka olarak dağıttı. Akika 14. gün de kesilebilir. Akıl bali oluncaya kadar da kesilebilir diyenler de vardır. Bir rivayette Peygamber Efendimiz, ey Allah'ım, kanı kanına, eti etine, kemiği kemiğine, kılı kılına karşılıktır. Ya Rabbi, bu akikayı oğlum için cehenneme feda kıl diye dua etmiştir. Çocuğun ismini de ilk 7 gün içinde koymak lazımdır. Yine Peygamber Efendimiz, çocukla beraber akika vardır. Artık siz ondan yana Allah için bir kan akıtın da kendisinden eza ve cefayı giderin buyuruyor.

Peygamberimiz buyuruyor ki, sizden biriniz ben kendisine malından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli ve sevgili olmadıkça iman etmiş sayılmaz. Oğlum, çocuğunu mümkün olduğu kadar ana sütüyle büyüt. Ana sütünün yerini hiçbir şey tutmaz. Çocuk konuşmaya başladığı zaman önce Allah ismini söylemeyi öğret. Sonra kelime-i tevhidi, yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyi. Sonra sırasıyla Müminun suresinin 116. ayetini 7 defa. Sonra Ayetül Kürsi'yi, sonra Haşr suresinin son 3 ayetini okut. Böyle yapılırsa çocuk hayalı, akıllı ve anlayışlı olur. Çocuğa şaka ile bile olsa kötü sözler öğretme. Oğlum, çocuğa yemeye, su içmeye ve herhangi bir işi yapmaya başlarken Bismillahirrahmanirrahim demesi öğretilmelidir. Çocuk boş bir kova gibidir. Ne koyarsan onu alır. İçine güzel şeyler koyarsan güzel şeyler, kötü şeyler koyarsan kötü şeyleri alır. Onu kendi haline başıboş bırakarak büyütme. Aşılanmamış ağacın meyvesi güzel olmaz. Çocuğa yemek yerken önünden yemesini, lokmasını küçük yapmasını, ağzını tıka basa doldurmamasını, ağzındaki lokmayı iyice çiğnedikten sonra yutmasını, ağzını şapırdatmamasını, midesinde yer kalmayacak kadar çok yememesini, en az bir iki tabak daha yemek yiyecek durumdayken sofradan kalkmasını, sofra duası yapmasını, az yemenin daha faydalı olacağını tek tek ve üzerinde durarak anlat. Bunları onda alışkanlık haline getir. Çocuğunu erkek kadın ilişkileriyle alakalı hikayeler anlatan kimselerin yanında bulundurma. O gibi menkıbeleri dinlettirme. Kendinden büyüklerle arkadaşlık ettirme. Ağzından kötü sözler çıkan çocuklarla arkadaşlık ettirme. Ahlakını bozacak kitaplar okutturma. Filmler seyrettirme. Büyük zatların menkıbelerini ve hikayelerini okut anlat ki çocuk onlara benzemeye heves etsin. Oğlum, çocuk 4-5 yaşına girer girmez artık ona tahareti öğret. Taharetin sol elle yapılacağını söyle ve kendi elinle nasıl yapılacağını göster ve ona da taklit ettir. Sol elini arkasına götürmesini, oradan necasetin çıktığı yere ulaştırmasını, önce tuvalet için hazırlanmış kağıtlarla kuru olarak ve eline hiç bulaştırmadan 2-3 defa silmesini söyle. Sonra su ile yıkamasını, su ile yıkarken parmak uçlarının necasete bulaşmamasını söyle. Necasetin çıktığı yere iyice yıkadıktan sonra tekrar bir de tuvalet için hazırlanmış kağıtlarla kurulamasını güzelce tarif et. Tuvaleti temiz bırakmasını, iyice temizlemeden çıkmamasını tembih et. Duvar ve yerlere elbisesini değdirmemesini söyle. Helaya girerken sol ayakla girmesini, çıkarken sağ ayakla çıkmasını, girerken Euzu billahi minel hubsi vel habais, heladan çıkınca Elhamdülillahillezî essebe annil eza ve afani min zalik dualarını öğret. Oğlum, eğer erkek çocuk ise ona İstibra'yı da anlat. Çünkü erkeğin idrar yolundan idrar tam çıktı ve bitti gibi gözükse de onda bir iki damla kalır. Bu damlaların akması için ya tuvalette beklemeli veya idrar yolunun çıkış ucuna kibrit beşi kadar ufak bir tuvalet kağıdı koyarak dışarı çıkılmalı. Biraz gezdikten sonra o kağıt değiştirilmeli, ondan sonra abdest alınmalı diye anlat. Eğer
Bunları anlatmak sana güç gelirse bir başkasına anlattır. Bilhassa idrarın iğne başı kadar miktarının elbiseye veya iç çamaşırına bulaşmaması gerektiğini iyice anlat ve bu durumda namaz kılınamayacağını söyle. Evladım, herkes abdesti anlatır. Hemen her kitapta abdestin tariflerini bulursun. Fakat abdestin bazı incelikleri vardır ki bunları herkes söylemez. Sen abdest alırken şunlara dikkat et. Ellerini yıkarken parmak aralarını iyice yıka. Parmağındaki yüzüğün altına su geçirmeyi ihmal etme. Yüzünü yıkarken suyu yüzüne çarpma. Suyu yukarıdan yani alnından aşağı doğru dök ve sonra yüzünü ovala. Her azayı 3 defa yıka. Her yıkamada bir avuç su al ve musluğu kapa. Su boşuna akmasın. İsraf haramdır. Haram işleyerek ibadet yapılmaz. Kollarını yıkarken de avucuna suyu al, her defasında musluğu kapa ve avucundaki suyu dirseğinin hizasından aşağı doğru dök ve ondan sonra kolunu ovala. Başını meshederken kaplama mesh yap. Yani başının tamamını mesh. Ayak parmaklarını yıkamaya parmak aralarından ve sağ baştan başla. Ayak parmaklarının aralarını yıkamada sol elin serçe parmağını üstten sokarak yıka. Bir ayağını musluğun altında yıkama işi ovalayarak bittikten sonra musluğu kapa, sonra öteki ayağını musluğun altına getir ve öyle musluğu aç. Her azayı yıkamaya başlarken besmele çek ve kelime-i şehadet getir. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Abdest bittikten sonra İnna enzelnahu suresini ok. Abdestin varken vakıf ve hayır sularından abdest almak haramdır. Çünkü vakıf ve hayır suları farz abdestler içindir. Mümkün olduğu kadar kendi suyunla abdest al. Elinden geldiği kadar abdestsiz gezme. Abdestin varsa namazı her yerde kılabilirsin. Fakat abdestin yoksa her yerde abdest alamayabilirsin. Onun için de daha abdestini bozarken yeni abdest almayı düşün, tedbirini al, abdestini yenile. Cenab-ı Hak kuluna günde pek çok defa nazar edermiş. Devamlı abdestli olursan nazar-ı ilahiden nasibini alırsın ve kalbin nur ve rahmetle dolar.

Oğlum, insana daha doğuşundan itibaren gerekli ve insandan ayrılmaması lazım gelen şeyler vardır. Bunlardan biri iman, yani Allah'ı bilmek ve inanmak ki bu kalple alakalı fıtrattır. İkincisi ise amelle alakalı fıtrattır. Şu hadisi şerifle izah buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz buyuruyor: doğuştan insana yakışan ve yapması gereken hususlar şunlardır: ağzı su ile çalkalayıp yıkamak, buruna su çekip burnu temizlemek, bıyıkları, dudaklara sarkan kısmını kısaltmak, tırnakları kesmek, koltuk altının kıllarını gidermek, etek kıllarını gidermek ve sünnet olmak. İşte oğlum, bunlar İslami fıtrattır ve çocuğuna bunları da öğret. Bu temizlikler birinci derecede temizliklerdir. Bunlardan sonuncusu, yani sünnet ettirmek vazifesi senin üzerindedir. Erkek çocuğun olduğunda onu mutlaka sünnet ettir. Sünnet ettirirken de cahillerin yaptıkları gibi çalgılar ve oyunlarla değil de dualarla ve selavatlarla yaptır. Çünkü bir sünnet günah ve isyanlarla yerine getirilmez. Oğlum, eğer çocukların, Allah korusun, küfür ve isyan bataklığına saplanmış olurlarsa, bu hususta tutacağın yol yine Allah ve Resulünün emrettiği yol olsun. Babalık şefkati din gayretine galip gelmesin. Bu hususta ayet ve hadisler son derece açıktır. Cenab-ı Hak Mücadele Suresi ayet 22'de buyuruyor ki: Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir milletin Allah ve peygamberine karşı gelip düşmanlık besleyenleri, isterse bunlar babaları veya öz oğulları veya kardeşleri ya da hısım ve kabilesi olsalar, sevip dost edindiklerini göremez. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış, onları kendinden bir ruh, manevi bir destek ve indirdiği inayetle desteklemiştir. Yine Rabbimiz Hud suresi ayet 46'da şöyle buyuruyor: Nuh Rabbına seslendi: ey Rabbim, doğrusu oğlum benim ailemdendir. Şüphesiz ki senin vaadin haktır ve sen hükmedenlerin en iyi hükmedenisin, dedi. Allah ona: ey Nuh, şüphesiz ki o oğlun senin ehlinden değildir. Çünkü onun yaptığı salih bir amel değildir. Artık iç yüzünü bildiğin bir şeyi benden isteme. Bilgisizlerden olmayasın diye elbette sana öğüt veriyorum. Ve yine Tevbe suresi ayet 114'te buyuruyor ki: İbrahim'in babası için istiğfarı ise sırf onun verdiği bir sözden dolayıydı. Babasının bir Allah düşmanı olduğu ona belli olunca İbrahim ondan ilgisini kesip uzaklaştı. Doğrusu İbrahim yufka yürekli ve yumuşak tabiatlıydı. Bu ayeti celilelerden anlaşıldığına göre öz evlat ve hısımlara darılmak, onlarla ilgiyi kesmek, eğer küfürde ısrar ediyorlarsa iman ve İslam akidesinin gereklerindendir. Çünkü İslam din kardeşliği bağını nesep kardeşliği bağının üstünde tutmakta, birincisine daha çok önem vermektedir. Nitekim bir başka ayeti kerimede de evlat, mal vesairenin Allah'a ve Allah yolunda çalışmaya tercih edildiğinde insanların başına çok büyük belaların geleceğine işaret buyurulmaktadır. Tevbe suresi ayet 24. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, bağlı bulunduğunuz oymak ve kabileleriniz, kazandığınız mallar iyi gitmeyeceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşlandığınız evler size Allah ve peygamberinden ve Allah yolunda cihattan daha sevgili ve sevimli geliyorsa, Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık
doğru yoldan çıkan günahkar ve ahlaksız bir topluluğa hidayet vermez. Oğlum, ecelin kime ne zaman geleceği belli olmaz. Kimin evvel öleceği bilinmez. Bu ilim tamamen Allah'ın bilgisi içindedir. Eğer çocukların senden evvel dünyadan ayrılacak olurlarsa, onu sabır ve metanetle karşılayın ki ecir ve sevap kazanmış olasınız. Eshab-ı kiramdan Cabir radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselam efendimizden şöyle rivayet etmiştir. Kimin üç çocuğu ölür de sabredip ecrini Allah'tan beklerse cennete girer. Bunun üzerine Cabir radıyallahu anh diyor, Peygamber Efendimiz'e sorduk. Ya iki çocuk ölürse? Cevap verdi. İki çocuk da ölse yine böyledir. Ravilerden biri Hazreti Cabir'e dedi, eğer bir çocuk ölecek olsa diye sorsaydınız, ümit ediyorum ki Efendimiz aleyhisselam bir çocuk da ölse yine öyle buyuracaktı. Hazreti Cabir ona, ben de öyle diyeceğini sanıyorum diye karşılık

maalesef. Büyük ekseriyeti Müslümanların elinde değildir. Devamlı ahlaksızlık, içki, kumar, hırsızlık, adam öldürme gibi kötü şeyleri öğretmekten ileri gitmiyor. Bu hususta Suriyeli İslam alimi Abdullah Nasih Ulvan'ın İslam'da Aile Eğitimi isimli eserinde yazdıklarını sana aynen bildirmeyi uygun gördüm. Abdullah Nasih eserinde diyor ki birer oyun organı sayılan radyo, telex, teyp ve benzeri cihazlar ve aletlerin icadı çağımızda insan aklının eriştiği en yüksek nokta olarak sayılmakta ve bilinmektedir. Günümüzde maddenin ortaya koyduğu büyük bir netice sayılabilir. Unutmayalım ki televizyon iki yüzlü bir silahtır. Hem hayır ve iyilik için hem de şer ve kötülük için kullanılabilir. İlmin ve tekniğin bu harika buluşları hayırda, ilim ve irfan yaymada, İslam inançlarını işlemekte, nesli güzel ahlaka, milli ve manevi değerlere saygı duymaya, ülke ve milleti din ve dünya işlerini düzeltip yoluna koymada kullanılırsa, iki kişi çıkıp da bunun kötü olduğu üzerinde farklı görüş ortaya koymaya gerek görmez ve bu aracı diğer bir deyimle cihazı edinmenin, kullanmanın doğru olup olmadığı üzerinde münakaşa etmezler. Bundan yararlanarak ve göz kulak verip dinlemek üzerinde durmazlar. Çünkü hayırlı, yararlı konularda kullanılmaktadır. Bunun aksine, nesli yozlaştırmak, saptırmak, cinsel konuları müstehcen şekilde yaymak, çılgınca eğlenmek, mevcut kuşakları İslam esas ve prensiplerinin dışına çıkarmak için kullanılırsa, Allah'a ve ahirete iman eden insaf sahibi her akıllı kimse elbette bunun tahrimine hükmeder, edinmenin günah olduğunu, kullanılmasının haram sayıldığını rahatlıkla söyler. Bu ölçüde kullanılan bir televizyonu başkalarına seyrettirip dinleten kimse ayrıca dinleyenlerin bu yüzden işlediği günahın bir mislini yüklenmiş olur. Televizyon cihazını kendi ülkemizde araştırıp değerlendirmek istediğimiz zaman bu aletin şeref ve iffeti yırtıp yok etmekte, nesli zina ve seks konularına çevirmekte, her şeyi mubah saydıracak anlamda konular sergilemekte, toplum düzenini, ahlakını bozacak, polisiye, seks ve benzeri filmlere ağırlık vermekte olduğunu görürüz. Az bir bölümü ise ilmi konulara, hayırlı işlere yöneliktir. Böylece bu alet, ülkemizde daha çok kötü gayeler, zararlı konularda kullanılmakta. Yani programının büyük bir kısmı anti-İslami ve anti-milli mahiyettedir. Durum bu olunca, günümüzde televizyon edinmek, onu seyretmek, günümüzdeki programlarını izleme en büyük haramlardan sayılır ve büyük günah olarak kabul edilir.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 12. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bir güzel mevsime eriştirdi hamdolsun Mevla bizleri. Üç ayların ilk ayı olan Recep-i Şerif'e eriştik. Rahmet mevsimi, sevap mevsimi ve gerçekten de içerisinde birçok bereketi, mağfireti bulunduran bir mevsim. Hepsi bir tarafa, bir de Ramazan'a bizi hazırlayan bir mevsim. Ama ilginçtir, bu sene kimsenin gündeminde üç aylar yok. İstenilen düzeyde olmadığı kanaatindeyim ben. Onun için bir silkenişe ihtiyacımız var. Yeniden bu Mevla'nın ikramiyesi olan bu güzel günleri

hakkıyla ihya edebilme adına bir gayret içerisine girmemiz gerekiyor. İnşallah siz bu fırsatı, bu ilahi gündemi fark edenlerdensiniz. Ama fark etmek yetmez. Bir de fark ettirmek gerekir. Habersiz olanların gündemine de koyacak olan sizlersiniz. Böyle bir rahmeti başka şeylerle değiştirenlere, arkadaşım kendine gel, bu güzel günleri kaçırma, böyle bir tebliğ ve irşatta bulunacak olanlar da sizlersiniz. Çünkü çok önemli şeyler var bugünlerde ve başka günlerde de. Mesela Enes bin Malik'in Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla adaş olan Muhammed İbni Mesleme'nin rivayet ettiği bir hadiste bu tarz zaman dilimlerinin ne olduğu ve nasıl ihya edilmesi gerektiği konusu peygamber ihbarıyla bizlere söylenir. Ben ondan alıp üzerinize ve hayatlarınıza taşımanız adına size emanet etmek istiyorum bu kutlu müjdeyi. Buyurur ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, şüphesiz Allahu Teala'nın rahmetini bir rüzgar gibi estirdiği zamanları vardır. O anlarda rahmet kime denk gelirse o kimse asla şaki olmaz ve saitlerden olur. Öyleyse bu rahmete ermek için gayretlerinizi arttırın. Sahabe bu sözleri duyduğu zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam teşvik edecek, bir şey söyleyecek. İnanın ki durmazlardı. Onların her birisi birer sevap avcısı gibi, nasıl ki bir avcı avını yakalama adına bir hassasiyet içerisinde olur ve ciddi bir biçimde bir emek verir, aynı şekilde biraz daha bu manada sevaplarını ziyadeleştirme adına bir gayrete girer ve gerçekten de buradan ne koparabilirim, buradan ne alabilirim, buradan neyi daha fazlalaştırabilirim noktasında bir hassasiyete girerlerdi. Kaldı ki onların dünyasında var olan sevaplardan bir tanesi bizim dünyamızda olsaydı kim bilir halimiz nasıl olurdu. Bu dediğim insanlar, Allah onların hepsinden ebeden razı olsun, İnsanlığın en güzeli olan o insanlar ya Bedir ashabıydı ya Uhud ashabıydı. Ya Hudeybiye günü sallallahu aleyhi ve selleme el verip biat etmişlerden biriydi. Ya Mekke fethine katılmıştı, ya veda haccına katılmıştı. Yani aleyhissalatü vesselamın dünyasından kendi dünyaları için önemli bir hatıra vardı. Allah bizleri de onların ufkuna eriştirsin inşallah. Eğer ilahi rahmet rüzgarları esiyorsa bizi bir yerde, bir vazife başında, artık bu nasılsa, farzların ikamesiyle mi, nafilelerin ihyasıyla mı, şu mübarek günlerin bazı günlerinde nafile oruçlarla mı, yoksa gece var olan kıyamlarınıza özel olarak bu rahmet mevsimine eklediğiniz farklı kıyamlarla mı, hayatınızda var olan kıraatlere eklediğiniz başka kıraatlerle mi, ama her ne ise sizi bir güzellik üstünde, bir güzellik üzere bulsun da sizi de bizi de inşallah o rüzgar bize rahmetle ulaşsın ve biz de saitlerden olalım inşallah. Aziz kardeşlerim, bugün kardeşlik ahlakı bahsinin son dersindeyiz. Konumuz vesvese. Ne alakası var diye aklınıza gelebilir. Şimdi ne alakası olduğunu söyleyeceğim. Allah nasip eder, ömür verirse inşallah haftaya vahdet ahlakını konuşacağız. Bir olmanın da bir ahlakı var. Birleşmenin de bir ahlakı var. Bunun Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasındaki yerini inşallah önümüzdeki hafta anlamaya çalışacağız. Bugün kardeşlik ahlakı meselesinde vesvese meselesinin konuşulmasının şöyle önemli bir parçası var. Vesvese insanın kendi iç dünyasıyla kavgalı olmasıdır. Kendi iç dünyasında kavgası olan bir insanın dış dünyada barışık olması mümkün değildir. Bugün bazı kardeşlik meselelerinin hayatımızda diriltilememesinin sebeplerinden bir tanesi de kendi iç dünyamızdaki sorunların çözülmemesinden kaynaklanıyor.

odaklanıyor. Adam kendi iç dünyasında fırtınalar kopuyor. Kardeşleri hakkında suizanlar besliyor. Acaba benim hakkımda ne konuştular? Acaba arkamdan ne dediler? Acaba bir şey söylediler mi? Acaba yine iki kişi bir araya geldi de o üçüncü eleştirilen, tenkit edilen, gıybeti edilen insan ben mi oldum? Bütün bunların hepsinde kendisini işin eksenine koyup ve bunu da vesvese haline getirdiği için kendi iç dünyasında da dış dünyasında da o insanın selim bir halde bulunması mümkün olmadığından kardeşlik meselesi de doğru bir şekilde işletilmiyor. İşte ben istedim ki bugün kardeşlik bizim bahsimiz. Dolayısıyla bu bahis çerçevesinden biz vesvese meselesine bir değinelim ve her birimizin farklı bir biçimde dünyasında var olan bu hastalığı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberiyetinde çözmeye çalışalım. Vesvese var. Her birimizde var. Olmayan yok. Ama bunun nimet olan kısmı da var. Külfet olan, nikmet olan kısmı da var. Bu işin farklı bir mağfirete ve rahmete dönüştürülmüş hali var. Bu işin inanılmaz derecede sıkıntılı bir hale dönüştürülmüş hali de var. Dolayısıyla bugün aslında biz vesveseyi işlerken içimizde var olan vesveselere de biraz olsun ilaç bulmaya çalışacağız. Belki etrafımızda var olan kardeşlerimiz, ailelerimizin içerisinde, akrabalarımızın içerisinde, yoldaşlarımızın içerisinde, beraberce aynı yerlerde hizmet ettiğimiz bazı kardeşlerimizin içerisinde bu manada var olan hastalıkları olanlara da bir el uzatacağız. Uzatacağımız el belki bizim elimiz olacak ama bugün nübüvvet ikliminden öğrendiğimiz bazı güzellikleri onlara takdim etmeye çalışacağız. İnşallah böyle bir hayra vesile olsun bu ders. Hem bizim vesveselerimiz terbiye olsun hem de toplum olarak yanımızda yöremizde olan kardeşlerimize bu manada biraz olsun hayrımız dokunsun. Buyurun öyleyse bir vesvesenin tarifini verelim. Ne demek vesvese? Vesvese irade zafiyetinden dolayı bunun altını çizin. Şeytan tarafından insanın içine sokulan saptırıcı telkinler, kuruntular, şüpheler, evhamlar ve takıntılardır. Bir daha tekrar edelim. Vesvese irade zafiyetinden dolayı şeytan tarafından insanın içine sokulan saptırıcı telkinler, kuruntular, şüpheler, evhamlar ve takıntılardır. Ki zaten biliyorsunuz herkeste bu hastalık olduğu için tarife de gerek yok aslında, tarifini de biliyoruz. Sözlükte vesvese, visvas, fısıldama, kötü telkinde bulunma, karışık sözler söyleme, kuşkulanma. Aynı kökten gelen vesvas da buna yakın, insanın içine doğan zararlı uyarıcı, kötü duygu ve düşünce, telkin, şüphe, fısıltı, efham. Aslında fıs fıs fıs bu. İçimizden bir şey bize böyle bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla vesveseye şöyle bir tanım verseniz isabet. Vesvese şeytanın fiskosları. İçimizde oluşturduğu ve bizi de meşgul etmeye çalıştığı, kapıyı açtığınız zaman da meşgul olabileceğiniz, ona siz itibar ettiğiniz zaman itibarınızdan kaybedeceğiniz bir alan. Öyle bir alan ki pencereyi, kapıyı açtığınız anda Allah korusun çok farklı bir biçimde sırtınızı yere getirebilecek bir alan. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın telkinleriyle alakalı çok ayet vardır. Belki vesvese kavramını kullanmaz o telkinleri söylediği yerde ama söylediği şeyler bizatihi şeytanın vesveseleridir. Ancak beş tane bir yerde vesvese kavramını kullanır. Araf 20, Taha 120, Nas suresi ki biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in son suresidir ve bu meseleyle doğrudan alakalıdır. 5. ayet. Burada şeytanın insanı saptırmasından bahseder. Rakamlarını verdiğim 3 ayette bunu görürüz. Kaf suresi 16. ayette ise
o saptırma görevinin insanın iç dünyasını

yani nefsinin yaptığına dair bilgi var. Nas suresinde ise daha farklı bir biçimde özel olarak bu konu ele alınır. O kısa sürede ve Kur'an-ı Kerim'in son suresidir, dikkat buyurun. Tertipte son suresi olması bu işin ne kadar önemli olduğu konusunda da bir ipucu verir bize aslında. Orada da şeytanın bu konuda yaptıkları gündeme taşınır ve bu konuda Allah'a sığınılması gerektiği de bizlere söylenir. Araf suresinin 20. ayetine bir daha dönün. Şeytanın vesveseyle Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı o yasak ağacın önüne getirdiğini, yine vesveseyle onların ayağını kaydırdığını, yani onlara o zelleyi işlettiğini söyler. Dolayısıyla bakın, vesvese Hazreti Peygamberlerin, bütün peygamberlerin, Hazreti Adem'in şahsında bütün peygamberlerin de maruz kaldığı bir şeydir. Tabii onların durumu çok farklı olduğu için biz bir hata demeyiz asla onlara. Birer zelle eğer hayatlarında varsa da o zelle zelle olarak kalmayıp düzeltildiğine inanırız. Ancak aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu kadar önemli bir bahis olduğu için onlarca duasında Allah'a vesveseden sığınması, sahabe efendilerimize bu konuda tavsiyelerde bulunması ve ayrıca bu konuda özel olarak vesvesenin hem tanımı, hem mahiyeti, hem korunma yolları, hem de bu hastalık eğer kökleşmişse nasıl bu hastalığın tedavi edileceği yönünde bize çok önemli şeyler söyler. Biz biraz bir miktarını bugün beraberce anlamaya çalışacağız. Şimdi ben ara ara onu yapıyorum, bu derste de yaptım. Bu konu hakkında bana sorulmuş soruları şöyle bir toparladım. Ne soruyor insanlar vesvese hakkında? İnanın inanılmaz derecede ve bu konuda ciddi bir hastalık var. Yani artık toplumun farklı kesimlerine de sirayet etmiş bir hastalık var. Mesela bir kardeşimiz soruyor. Diyor ki, hocam bütün ömrüm neredeyse lavaboda. Abdest alıyorum, çıkıyorum, almadığımı zannediyorum, eksik bıraktığımı zannediyorum. Bir daha gidip alıyorum, gusül alıyorum, huzursuzum. Acaba bir yer kuru kaldı mı kalmadı mı şüphesi içime düşüyor ve beni bitiriyor. Terliklere basıyorum, acaba o terliklerin altına su girdi mi girmedi mi diye içime bir vesvese düşüyor. 3 kere mi yıkadım, 2 kere mi yıkadım uzuvları, bu konuda ciddi bir biçimde sıkıntı çekiyorum ve ben perişan oluyorum. Bir türlü bundan da kurtulamıyorum. İnanın ciddi bir sıkıntı. Belki içinizde bu tarz kardeşlerimiz olan vardır. Belki böyle olan kardeşlerimizi tanıyanlar vardır. Bu sözlerimi daha iyi anlayacaklardır. Başka biri şunu soruyor. Diyor ki, bende de şöyle bir takıntı var. Bir iş yaptığım zaman gelip oturduğumda yapıp yapmadığım konusunda vesveseye kapılıyorum. Özellikle akşamları yatarken yatağa giriyorum. Evin kapısını kilitledim mi, kilitlemedim mi? Gidiyorum bir daha kilitliyorum. Gelip giriyorum yatağa. Balkonun kapısı açık kalmıştır herhalde. Varıyorum balkonun kapısına. Geliyorum. Acaba muslukları kapattım mı? Muslukları kontrol ediyorum. Geliyorum. Yanan lambalar var mı? Derken yarım saat, 45 dakikamı bu şekilde geçiriyorum. Bunlar somut sorulanların üzerinden, kim bilir daha neler neler vardır. Bir kardeşimiz soruyor, bir hanım kardeşimiz. 2 tane oğlu var, Allah bağışlasın, ama şeytan oradan yakalamış onu, vesvesesi oradan. Aklıma hep çocuklarımın başına bir iş gelecekmiş gibi geliyor. Okula gönderiyorum, ha şimdi ayağı takıldı bir yere düştü, şimdi bir kardeşi arkadaşı onu itti bahçede, başı duvara değdi, beyin kanaması geçirdi, birileri geldi çaldı götürdü, birileri bir şey yaptı. Akşama kadar, çocuklar gelene kadar benim halim böyle diyor. Bahçeye gönderiyorum, ben pencereden onu seyrediyorum. Aman bir şey oldu başına. Düştüğü zaman hayatım zaten kararıyor. Ben bu halden nasıl kurtulurum diyor. Başka bir kardeşimiz yakın bir zamanda, daha yeni evlenmişler, 1 yıllık bir evli. Vesvese erkek de bu sefer. Takmış şuna, yürüyor hanımıyla. Hanımı başını kaldırmış, nereye baktı? Biri ona mı baktı? 11'ine baktı. Eve kim geldi, kim gitti? Ben işteyken annesi eve geldi, benim dedi.

0: Ama bu akşam bakacağım. Sana yarın söylerim. Sabah gelmiş, hacı amca baston elinde bekliyor. Sen diyor sabaha kadar yatırmadın beni. 20 senedir bu sakal vardı bende. Yorganın altında, yorganın üstündeydi. Senin yüzünden oraya koydum olmadı, buraya koydum olmadı. Şimdi takıntı böyle bir şeydir. Başımıza iş açmamak için bazı şeyleri de söylemeyelim ama anlayın ki böyle bir şey var. Ve şeytan oradan bir zafiyet yakaladı mı, Allah korusun, adamın ocağını batırır. Zaten vesvese nedir biliyor musunuz? Şimdi ben görmüyorum ama hepiniz muhakkak bileceksinizdir. Eskiden çocukların dikkatini çekmek için şıkşıklar vardı. Plastikten, içinde böyle bilyeler var, ses çıkarır, çocuğun dikkatini çekerdi. Aslında vesvese tam da o. Şeytanın şıkşıkı olmak. Şeytanın eline kendini kaptırdığın anda başlıyor şeytan seni sallamaya. Salladıkça hem senin ilgini çekiyor, bazen uyutuyor seni, bazen de sana ilgi duyanların ilgisini çekiyor. Dolayısıyla zarar tek taraflı değil, sadece kendine değil zarar. Onun için kardeşlik meselesinde vesvesenin önemli bir ayağı var. Dolayısıyla bu manada şeytanın oyuncağı olmamı adına bizim dikkatli bir halimiz olmalı. Teyakkuz halimiz olmalı. Bu iş nedir? Nasıl olur? Nasıl biter? Bu manada neler olur? Şeytan bu alanı nasıl kullanır? Neleri malzeme olarak kullanır? Bunları çok iyi bilmemiz lazım. Ve unutmamamız gereken bir hakikat var. Şeytan apaçık bizim düşmanımızdır. Önümüzden gelir, arkamızdan gelir, sağımızdan gelir, solumuzdan gelir. Üstümüzden gelmez, altımızdan da gelmez. Dört taraftan gelir. Bu da ilahi bir güzellik. Mesajlarda böyle bir hitap var. Sadece yön değil bunlar, biliyorsunuz. Ara ara derslerde bunlara değiniyoruz. Önden gelir, açıkça gelebilir. Arkadan gelir, sinsi bir düşman gibi gelebilir. Sağdan gelir, senin koltuğunu şişirir. Senin gibi adam yok der. Sen o biçim adamsın der. Bir şeyler der sana, seni havaya sokar. O ben öyleymişim der. Sen de ona kapılabilirsin. Soldan gelir, ocağını batırır. Senden adam çıkmaz der. Tekrar edip duruyorsun aynı yanlışları. Sen adam olmazsın. Allah senin tevbeni kabul etmez der der der. Bir şekilde yine seni tuşa getirir.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 4674.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın.

0: 0312 343 37 36.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com
2: Tıklayın.
4: Radyo Hedef.
5: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
6: Ümitsin sen. Ölümü verirsin. Mümitsin ki ölümü verişin de sanatlı ve hikmetlidir. Her ölen rahmetinin gölgesinde konaklar. Sen mümit, ölümümü ebedi hayatla süslersin. Kabrimden bana sonsuzluk kapıları açarsın.
7: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
9: Şeytanın film arşivi çok güçlüdür. Şimdi 4K falan filan diyorlar ya, HD kamera şu bu. Onlar halt etmiş. Şeytan acayip ve yıllardır kullanıyor bunu. Öyle tasvirler, öyle filmler sizin zihninize düşürür ki, şimdi bunu söylemesem olmaz ama burada bırakın, sakın taşımayın buradan geriye. Mesela bir namaz kılarken 4 rekatlık namazda 40 tane film çevirebilir size. Her rekatta bir tane. Miras paylaştırabilirsiniz, kardeşlerinizle kavga edebilirsiniz, hanımla kavga edersiniz, çocuklarınıza kızarsınız, iş yerindeki işleri zihninizden geçirebilirsiniz, yarın ödemeleriniz vardır, onlar aklınıza gelir, ödersiniz, borç alırsınız, borç bulursunuz. Namaz kıldığınız 3 dakika, film belki 40 dakika. Böyle, şeytan böyle mahir. İşte bütün bunlara karşı teyakkuz halinde olma noktasında bizim bu bilgilere ihtiyacımız var. Çünkü bunlar eğer bizde biraz daha farklı bir biçimde ne olduğu konusunda bir marifet ufkuna taşınırsa Allah'ın izniyle tedbir alırız. Bunun tedbiri var. Hiçbir dert yoktur ki dermanı olmasın. Bu da dermanı olan bir dertlerden dert olarak karşımızda duruyor. Peki gelin öyleyse Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rehberiyetine bu alanda müracaat edelim. Ben önce size 5 tane mesajı vereyim, altlarını ondan sonra dolduralım beraberce. Birincisi, her an şeytanların ve meleklerin telkinleri altındasın. Bunu unutma. Şeytanın telkinlerinden Allah'a sığınmalı, meleğin telkinlerinden dolayısıyla Allah'a hamd etmelisin. Şimdi tekrar edeceğim için yazanlar o zaman da yazabilir. İkincisi, her gelen vesvese şerre vesile olmaz. İmanın derecesi arttıkça şeytanın vesveseleri çoğalabilir. Dikkatli davranıp şer gibi gözüken bu hali hayra çevirmelisin. Üçüncüsü, her gelen vesveseye itibar edersen yorulur, altında kalırsın. Vesveseden kurtulmanın en iyi yolu Allah'a sığınmaktır. Hakkı ile Allah'a iltica edip rahmete erişmelisin. Şimdi nasıl hadislere yaslandığını göreceğiz beraberce. Dördüncüsü, her gelen vesveseden sorumlu değilsin. Fiiliyata dökmeyene kadar kalemler aleyhine hareket etmeyecektir. Öyleyse endişeye asla meydan vermemelisin. Beşincisi, her gelen vesvesenin bir imtihan aracı olduğunu unutmamalısın. Size unutmayacağınız da kısa bir cümle şimdi söyleyeceğim. İmtihanı veren Allah, getiren şeytandır. Getirene değil, verene sığınmalı, bu zorlu imtihanı başarıyla geçmelisin. Şimdi bu beş tane maddeyi biraz açalım. Birincisi neydi? Her an şeytanın ve meleklerin telkinleri altındasın. Şeytanın telkinlerinden Allah'a sığınmalı, meleğin telkinlerinden dolayısıyla Allah'a hamd etmelisin. İçimizden gelen her ses kötü değil. Bazen iyi ses de gelebilir. Kalkıp iyi sesi de biz vesvese olarak görürsek bu nimete kapıyı kapatmış oluruz. Aslında bazen melekler ilahi bir ikram gereği artık bizim vicdanımızın düzeyine göre, iç dünyamızın güzelliğine göre farklı ve güzel şeyler de bize söyleyebilir. Onlar da fısıldayabilirler. Ama onlar rahmet fısıldar, şeytan vesvese fısıldar. Bu ikisi arasındaki farkı iyice bilelim. Bakın Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bize nasıl bir hadis aktarıyor. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insan oğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması kötülüğe götürmek ve hakkı yalanlatmak içindir. Meleğin yaklaşması ise onu hayra götürmek ve ona hakkı doğrulatmak içindir. Kim vicdanında kalbinde hayra yönelmeyi bulursa bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. İşte meleğin getirdiğini hamd etmek bu. Kim de içinde diğerini, yani şeytanın vesvesesini bulursa taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. Peki burada çok önemli bir şey var. Gelen sesin şeytandan mı melekten mi olduğunu nereden anlayacağız? Söylenen sözden anlayacağız. Ama söylenen sözü de tartabilmek için kifayet miktarı ilmin sahibi olmamız gerekir. Marifet ufku budur zaten. Eğer bu olmazsa anlayamayız. Şimdi bir abid ile bir cahil hikayesi anlatılır. Menkıbesi bizim kitaplarımızda. Cahile bağırıyor yukarıdan birisi dalga geçmek için. Ey kulum diyor, ya abdi diyor. Cahil hemen yelkenleri indiriyor. Buyur ya Rabbi diyor. Artık ne diyorsa diyor, ona bir şeyler yaptırıyor. Abite aynısı yapılıyor. Ya abdi, ey kulum diyor. Abit hemen yanından sopayı arıyor. Allah bacadan mı bağırır diye adamın peşine düşüyor. Bu bir bilgidir. Bu ilimle olur. Eğer belli bir marifet ufku olmazsa içimizden gelen sesin melekten mi şeytandan mı olduğunu tespit edemeyebiliriz. Bunun için de hayatın içerisinde Allah bizi ne kadar nereye konuşlandırmışsa bizim imtihanlarımız da bu kadar gelir zaten. O konu hakkında kifayet miktarı ilmi elde edersek içimizden gelen duygunun ya da sesin şeytandan mı melekten mi olduğunu bu şekliyle tespit edebiliriz. Eğer biz şeytandan olduğunu tespit edersek oradan Allah'a sığınır ve şeytanın vesvesesine karşı biraz daha teyakkuzlu oluruz. Eğer Allah'tansa, yani melektense, bu ikram-ı ilahidir, hamd ederiz. İkincisi, her gelen vesvese şerre vesile olmaz. Bakın çok önemli bir şey söyleyecek şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimizin o beyanları bize. İmanın derecesi arttıkça şeytanın vesveseleri çoğalabilir. Dikkatli davranıp şer gibi gözüken bu hali hayra çevirmelisin. Dedim ya, nimet olabilir. Nasıl mesela? Vesvese geliyorsa Allah'a hamd edin. Niye biliyor musunuz? Allah daha bizden sizden ümit kesmemiş. Çünkü değerli hazine olan yerde hırsız olur. Evin içi boş. Hırsızın orada ne işi var? Şurada bir ev olsa yıkık dökük, kim oranın yüzüne bakar? Oraya girecek olanlar bellidir. Ama siz bir şey saklıyorsunuz. iman gibi en değerli hazineyi

yüreğinizde saklıyorsunuz? İslam'a ait ızdıraplar var yüreğinizde. İslam'ı daha iyi yaşayabilme adına bir gayretiniz var. Bakın, kulluk adına bir seviye var. Şeytan burayı için seferber olmuştur. Ne yapıp orayı yıkma adına elinden gelen ordularını da yandaşlarını da, ister insandan ister cinlerden ister şeytan soyundan, her neyse, onlardan birileriyle sizin sırtınızı yerine getirme adına bu mücadeleyi devam ettirir. Ama buradaki kulluk kalitesi arttıkça vesvese artmıyor. Vesvese de o orantıda büyüyor. Dolayısıyla değeriniz arttıkça imtihanınız artıyor. Onun için büyüklerin imtihanı ağır olur. Ve her zaman için risk vardır orada. Şimdi bir insanın 4 basamaktan 5 basamaktan düşmesi ayrı, bir dağın zirvesinden düşmesi ayrı. Eğer siz dağın zirvesindeyseniz, düşme tehlikesi de o zirveye orantılı bir biçimde olmalıdır hayatınızda. Ve o korku her zaman için hayatınızda olmalıdır. Şimdi biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu başlık altındaki beyanlarından da zaten bunu öğreniyoruz. Bakın ne kadar önemli bir şeyi bize aktarıyor Ebu Hureyre peygamber dünyasından. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabından bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dediler: ya Resulallah, içimizde bazen söylemeyi bile büyük bir günah saydığımız şeyler, vesveseler geliyor. Söyleyemeyiz şimdi sana. Söyleyemeyeceğimiz kadar ve söylediğimiz zaman büyük günah sayılabilecek şeyler geliyor aklımıza. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz o gelen sahabi topluluğuna? Hepiniz aynı şeyleri hissediyor musunuz? Oradakiler dediler ki evet, hissediyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki işte bu apaçık imandır. Bakın, vesvesenin kıymetini bilmeyenler böyle bir nimeti nikmete dönüştürdüler. Şimdi söylemesem olmayacak, söylesem ben huzursuz oluyorum ama inşallah söyleyeyim de bir şekilde bazı mesajlar zihninize otursun. Cenab-ı Hakk'ın zatıyla alakalı şeyler, şeytan getirir mi bunu insan aklına? Getirebilir. Meleklerin suretleri getirebilir mi? Getirebilir. Hazreti Peygamber'in hayatına ait bazı tablolar getirebilir mi? Mesela peygamberin ev hayatını bizim dünyamızda merak konusu ettirebilir mi? Bu konuda şüphe düşürür mü? Annelerimiz hakkında zihinlerimize şüpheler düşürür mü? Düşürebilir. Ve daha neler neler yapabilir. Ama bunları yapmaları bizde iman zafiyetine işaret değildir. Bazıları bunu öyle anladığı için ocakları battı. Sahabeden daha kamil iman yolcusu olan var mı Allah aşkına? Bakın, onlar gelip söylüyor: ya Resulallah, söylersek eğer sana yüzümüzün kızaracağı ve büyük günah sayılacak bazı şeyler bizim içimize geliyor. Bunları bu şekliyle düşünmemiz, vesvese ne yapacağız diye sorduklarında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara diyor: bu apaçık imandır. İmanın olduğu kalpte, yürekte vesvese oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği bu. Buna yakın bir rivayet söylüyor bize Enes bin Malik. Yine sahabe diyor ki ya Resulallah, içimizden öyle şeyler geçiyor ki herhangi birimiz onları söylemeyi bile büyük bir suç sayıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki gerçekten hepiniz bunu hissediyor musunuz? Sahabiler evet dediler. Efendimiz de buyurdu ki işte sari, açık, apaçık olan iman budur. Bu iman katıksız olmasındandır. Selim imanın işareti vesvese olması. Tabii ki o vesvesenin nasıl terbiye edileceğine ait de bazı şeyleri şimdi söyleyecek aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Tabiinin dev isimlerinden birisi Ebu Zümeyl, Abdullah İbni Abbas'ın da talebesidir. Bir gün böyle bir şeye düşer oluyor. Söylesem mi söylemesem mi? Söylesem mi söylemesem mi? Söylersem acaba tercüman-ı Kur'an olan İbn Abbas bana nedir? Götürüyor getiriyor aklında. En sonunda söylüyor. Ama söylerken de şöyle söylüyor. Diyor ki ey İbn Abbas, öyle şeyler içimden geçiyor ki bazen sana söylesem sen bir daha benden konuşmazsın. Sana söylemeye korkacağım. Aklıma geldiği zaman da ürkeceğim şeyler aklıma geliyor.
bu tarz şeyler

Nedir böyle? Bunlar hakkında bana bir şey söyler misin diyor. Söylemeyecek misin diyor Abdullah İbni Abbas gülerek. Hayır diyor, söylemeyeceğim. Söyleme diyor, ama şunu unutma. Yunus suresinin 94. ayeti Resulullah'a hitaben diyor ki: eğer sana indirdiğimiz hakkında bir şüphen varsa senden evvel kitabı okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma. Artık düşün, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında neler vardı ve içinden neler geçiyordu. Sonra sözünün devamı şudur: eğer içine bu konularda bir şüphe gelirse Allah hem evveldir, hem ahirdir, hem zahirdir, hem batındır. O her şeyi bilendir de, Allah'a sığın, ona iltica et. Rabbin seni bu halde görmek istiyor. İçine gelen bu şeylerden dolayı Allah'a sığınırsan kurtulursun demek istiyor. Senin Rabbin senden bu anlarda istediği şey budur. Dolayısıyla biz içimizdeki bu sıkıntıları aslında bir yönüyle rahmete, nimete dönüştürebiliriz. Gelin üçüncüsüne, bunu yakın bir şey. Her gelen vesveseye itibar edersen yorulursun. Altında kalırsın. Vesveseden kurtulmanın en iyi yolu Allah'a sığınmaktır. Hakkı ile Allah'a iltica etmeli, rahmete erişmelisin. Şimdi benim aziz kardeşlerim, vesvese ameli olabilir, itikadi olabilir. İtikaden de vesvese olur. İtikadi vesvese iki sebepten dolayı olur. Bir, bilgi eksikliğinden olur. İki, çok iyi bilmekten olur. Bak, bu vesvese böyle bir şey. Su gibi. Bir yerde varsa su, eğer orayı zorluyorsa o dışarı çıkacaktır. Sen suyun önünü alamazsın. Ona bir kanal açacaksın, su mecrasında akıp gidecek. Biz de şu anda o kanalı öğreniyoruz. Demek ki itikat da iki sebeple gelebilir. Bilgisizlikten olur ya da çok iyi bilmekten olur. Bilgisizlikten olursa yolu belli. Ya o bilgiye ehil bir insanın rehberiyetinde ulaşırsın, gidersin, konuşursun, aklına gelenleri sorar, bilgini alırsın. Ya da bu manada ehil insanların elinden çıkan kitapları okursun. Ama bunu yine birinin rehberiyetiyle okunmakta fayda var. Eğer bu konuda etrafımızda böyle insanlar yoksa bu büyük bir sıkıntı bizim için. Ve şu anda da belki de en büyük problemi gençlerimiz, kardeşlerimiz bu alanda çekiyorlar. Çünkü bazen insan derdini birine anlattığı zaman bu belki babası, belki annesi, belki bazen muallimi oluyor. Karşı taraf bu işi çözeceği yerde farklı bir tepkide bulunuyor. Ama Rabbani yol bunu asla bize yol olarak vermez. Genç gelir senin önüne, senin konumun ne olursa olsun, ister bir devlet başkanı ol, ister koca bir alim ol, ben zina etmek istiyorum diye soru sorabilecek kadar bir rahatlığı senden bulmalıdır. Sen de ona bir ana şefkatiyle elini tutup yanına oturtturup niye zina etmemesi gerektiğini öğretme adına bir sorumluluğun vardır. Çünkü biz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bunu öğrendik. Sahabe bir soru sormuş da Allah Resulü gadaplanmış. Yok böyle bir şey. Şimdi bazı şeyleri burada konuşacağız birazdan. Dolayısıyla bu manada itikadın bilgisizliğinden kaynaklanan bazı şeyler varsa bunlar sorulur, cevap alınır. Çok iyi bilmekten nasıl olur? Çok iyi biliyorsun. Mesela hangi mümin bilmez ki Allah'ın zatı değil, fiilleri tefekkürün konusu olmalıdır. Aklı başında bir mümin Cenab-ı Hakk'ın zatını düşünür mü? Cenab-ı Hakk'ın eli nasıl? Haşa, başı nasıl? Haşa, cismi nasıl? Düşünmez. Ama şeytan onları getirebilir adamın aklına. Şeytan bu kadar zor bir meseleyi, böyle insanı titretecek bir meseleyi gündemine getirebilir. Cenab-ı Hakk'a ait bir şeyi düşürür kafasına, onunla onu yorar yorar yorar yorar yorar ta ki o insan o derdine derman bulana kadar. İşte bu konuda biz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin
böyle durumlar karşısında ne yapılması gerektiği adına bize söylediklerini iyice anlamamız lazım. En son bütün vesveselere karşı ilacı vereceğim. Ama özellikle itikat meselesinde vesvese gelirse ulema Resulullah'ın hadislerinden 5 tane önemli tedavi yolu gösteriyorlar bize. Aslında bu 5'inin birlikte yapılması en doğru olanıdır. Nedir? Şeytandan anında Allah'a sığınmak. Bu düşünceyi terk edip başka düşüncelere dalmak. Aklında bu mu var? Hemen onu değiştirecek başka bir şey. Evini düşün, işini düşün, çocuklarını düşün, başka bir şey düşün. Onu zihninden götürmeye, yok etmeye gayret et. Ama buna iradi olarak zorla. Üçüncüsü, hemen kalk ayağı, Allah ve Resulüne iman ettim de. İmanını orada ikrar et. Tecdidi iman yap. İmanını yenile ve bunu en gür seda ile hem kendi nefsine hem aklına duyur. Dördüncüsü, imanını arttıracak başka meşguliyetler bul kendine. Demek ki orada sana böyle bir takviye lazım. İmanını arttıracak başka meşguliyetler bul kendine. Beşincisi, özellikle itikatla alakalı, yani Cenab-ı Hakk'ın zatıyla alakalı bir mesele için söylüyoruz bunu. İhlas suresini oku. Sol tarafına 3 kez arka arkaya tükür. Manevi bir dopingdir o. O tükürmeyi basite alma. Eğer aleyhissalatü vesselam Efendimiz sana öyle bir şey söylemişse onu yap. O 3 tane tükürük seni uyaracak, uyandıracak. Ama öyle milletin içerisinde de yapma. Onu yalnız tek başına yaparken yap. Şeytanla savaşını sadece Allah ve sen bil. Bunu o şekilde yürüt. Bakın bu 5 tane yol bize İtikat konusunda akla, zihne düşen vesveseleri giderme adına bize bir şeyler söyler. Ama şeytan rahat durmayacak, onu bilin. Mesela gelip diyecek ki sana, sen gerçek anlamda iman etmiş olsaydın böyle düşüncelere kapılmazdın. Der bunu. Şeytanın işi bu. İblis iblisliğini yapar. Senin aklına gelen bu düşünceler seni dinden çıkarmıştır. Şimdi bir defa yaptın sen bunu, kalktın, aradan bir müddet geçti, bir daha yaptın. Şimdi nedir şeytan biliyor musun sana? Sen her seferinde bu düşüncelerinle dinden çıkıyor, bir daha tevbe ediyorsun. Bu iş oyuncak mı? Her seferinde dinden çık, bir daha tevbe et, dinden çık, bir daha tevbe et. Sen o anda şeytanı dinlemeye başladığın zaman ne oldun? Şık şık oldun işte. Şeytan zaten seni şık şık yapmaya fırsat bekliyor. Ama kalkıp ısrar ve tekrarla biraz önce söylenen o 5 tane önemli şeyi, ki hadislere dayandığını söyledim, onları yaptığın zaman sen şeytanı yorarsın. Bir müddet sonra bakar ki buradan bize ekmek yok, burada iş çıkmaz, başka bir kapıya gider. Ama sen az bir şey zaafiyet ortaya koyduğun anda o zaafiyeti kullanır. Bakın Ebu Hureyre radıyallahu anh buna ait bir tabloyu bize nasıl aktarıyor? Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün bizi topladı, yoğun sahabiler etrafındayken dedi ki, sizden herhangi birinize şeytan gelir, şunu böyle kim yarattı diye sorar. Şeytan sorar, sen de dersin ki Allah yarattı. Biraz sonra şunu kim yarattı diye sorar. Sen de dersin ki Allah yarattı. Babanı, ananı, dedeni, dedenin dedesini getirir getirir getirir, varacağı yer bellidir. Rabbini kim yarattı diye sorar. Böyle bir soruya muhatap olduğun zaman o anda vesveseye başlar. İş bu raddeye gelince o kişi derhal şeytandan Allah'a sığınsın, hemen o düşünceden vazgeçsin, şeytanın o vesvesesine son versin. Buhari'de Bedül Vahiy babında geçen bir hadis. Gelirmiş demek ki insanın aklına böyle şeyler. Bakın sahabiden bahsediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Onların dünyasında var olmuşsa eğer, bizim dünyamızda o neler neler olur. Dolayısıyla bu manada ne yapıp yapıp bu konuda bir tedbir almamızı söyler. En önemli vesvese alanlarından bir tanesi var ya, temizliktir. Şeytan temizlik konusunda hem erkeklerin hem kadınların ocağını batırabilir.
Abdest meselesini söyledim. Mesela kadınların bazılarında böyle bir şey var. Temizlik konusunda artık vesvese boyutuna gelmiş bir şey var. Gelir bir misafir, oturduğu zaman oturduğu yerden rahatsız

olur, elini bir yere koyar, rahatsız olur, gider lavaboyu kullandığı zaman rahatsız olur. Onlar gittiği zaman sanki orada bir bomba patlamışçasına 10 gün 20 gün boyunca o evin temizliğiyle uğraşır. İster mi bu kadın artık misafir gelsin? Dolayısıyla böyle bir hastalık var. Bu bir hastalık ve özellikle de erkeklerde abdest konusunda var. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki abdest konusunda insana vesvese veren şeytanın özel bir askeri vardır. Onun adı da Velahan'dır. Onun işi de odur. Tavus İbni Kaysan da der ki, tabiinin en meşhur alimidir, şeytanların en çetini budur. Demek ki o da herhalde çekmiş bazı alanlarda, şeytanın en çetini de budur. Özellikle mesela çıktınız heladan, affedersiniz, abdest alacaksınız. Karın gurulduyor, sesler geliyor. İnsan bünyesi, fizyolojisi biliyorsunuz. Olmadı der. Bir daha aldırtır. Bir daha makarayı başa sarar. Yorar, yorar, yorar. Seni en sonunda namazı bıraktırır. Eğer şık şık olursan varacağı yer orasıdır. Abdestten başlar hassasiyetinden, abdesti güzel alma hassasiyetinde son raddede vardıracağı yer sana namazı bıraktırmaktır. Şeytan sağdan yaklaşması böyle. Sen öyle bir namaz kılacaksın ki şöyle olacak, böyle olacak. Öyle bir namaz yok. Biz her namazımızdan sonra niçin istiğfar dilimize dolanır? Neden istiğfar çekeriz? Bundan dolayı ne kadar yaparsak yapalım kusursuz bir amelimiz yok bizim. Allah da biliyor bizi. Sad bin Ebi Vakkas abdest alıyor. Ona musallat olmuş. Alıyor, bir daha alıyor, bir daha alıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle biraz seyrediyor. Dayanamıyor, geliyor yanına. Sad diyor, İsraf ediyorsun. Üç kereden sonra yıkamak israftır. Üçten sonrası doğru değildir. Sen benim nasıl abdest aldığımı görmedin mi? Böyle abdest alacaksın. Ya Resulallah diyor, abdeste de israf olur mu? Nehrin kenarında bile olsa senin yapacağın budur. Sen içkiyi zengin edeceksin. Nedir? Ben abdest alıyorum. Şimdi bazı arkadaşlarla yola çıkmayan insan korkuyor. Bir abdest alışı var yarım saat. Yarım saat abdest harcanırsa yazık, günah ya. Yazık vallahi, zamana yazık. Billahi zamana yazık. Böyle bir şey yok. Evet, hassasiyet olmalı ama bu iş mübalağa haline gelmeli. 4 rekat namaz kılacak, takvadan değil. Takvadan olsa can kurban. Vesveseden dolayı 10 dakikaya namazı bitiriyor. Sen de bir yere gideceksin onunla beraber. Bekliyorsun ki bizim Hacı Baba namazı bitirsin. Olmaz böyle şeyler. Müslüman bu manada biraz daha pratik olmalı. Her şeyin bir zamanı vardır. Sen istiyor musun böyle bir namaz kılmayı? Gece kıl. Birilerini bekleterek kimsenin hakkına giremezsin. Kimseyi yolda mağdur edemezsin. Yolun bir hakkı var. Yol arkadaşlığın bir hakkı var. Bütün bunlar işte, bakın kardeşlik hukukuyla nasıl bağlantılıymış buradan anlayın. Hepsinin hakkını yerli yerine vermek durumundasın. İşte burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vesvesenin altında kalmama adına bu uyarı yapıyor bize. Ne olursa olsun bu konuda gelen gelir ama senin karşılık verdiğin zaman vereceğin bu olmalı. Onun dediğini yapmamalısın. Vesvese boyutuna gelmişse aksini yapmalısın. Hatta onunla konuşmalısın. Mesela yıkıyorsun ellerini, dedi ki olmadı. Sana ben yapmıyorum, ben Allah'a yapıyorum, oldu diyeceksin. Kolunu yıkıyorsun, olmadı, şurası kuru kaldı. Kalırsa kalsın, benim Rabbim kabul eder diyeceksin. Biraz böyle konuşacaksın onunla, yani onu tersleyeceksin. Onun eline malzeme vermeme adına bir gayretin olacak ki bu konuda bazı şeyler senin aklında, zihninde yerli yerine oturmuş olsun. Şimdi benim aziz kardeşlerim, gelelim üçüncüsüne. Her gelen vesveseden sorumlu değilsin. Fiiliyata dökmeyene kadar kalemler aleyhine hareket etmeyecektir. Bu çok önemli bir şey. Öyleyse endişeye asla meydan vermemelisin. Vesvese geliyor ya, şeytan bakıyor, telaşlandıysa tamam, bize buradan iş var diyor. Ama telaşlanmıyorsun, hiçbir şeyin yok senin. Orada biraz daha umudunu senden yitiriyor ama başka kanalları zorluyor. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Allah dilleriyle söylemedikçe yahut fiiliyata dökmedikçe ümmetimi gönüllerinden geçirdikleri şeylerden dolayı hoş görür, hesaba çekmez.
aklınıza gelenlerden iradi olarak değil, gayri iradi olarak geliyor.

Yani siz kendiniz onu düşünmeye kendinizi sevk etmiyorsunuz. O bir şekilde geliyor. Bu tarz şeylerden dolayı sorumlu değilsiniz. Bunu bildiğiniz zaman zaten vesvese telaşa dönmediği için şeytan oradan bir şeyler koparamıyor. Ama sen telaşlandığın anda aman bir şey yapayım, aman şöyle yapayım, aman niye geldi, niye gitti diye başladığın anda şeytan buradan işte fırsatı yakalamış oluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine bunu açma adına, bakın buradaki müjde aslında Kur'ani bir dayanağı var. Amener Resulü diye bizim bildiğimiz Bakara suresinin son iki ayetinden bir ayet önceki ayet, Allah yüreklerin içindekileri de kalplerin içinde saklananları da bilir demişti de sahabe dehşete kapılmıştı. Eğer içimizde geçenleri Allah biliyor ve ondan da bizi sorguya çekecekse yandık ki yandık. O gün için Medine ağlıyor. Ama arkasından bu ayetler gelince Medine düğün bayrama dönüşüyor. Allah kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemeyecek noktasındaki o güzel müjde ulaşmış oluyor. Aslında Efendimizin söylediği de tam o. Bakın bu hadis biraz daha açıkça bize bir şey söyleyecek. Yüce Allah meleklere şöyle buyurur. Kulum bir kötülük yapmayı gönlünden geçirirse hemen onun aleyhine yazmayın. Eğer o kötülüğü yaparsa o zaman onu bir günah olarak yazın. Ama bir iyilik yapmayı gönlünden geçirir de yapmazsa, dikkat buyurun, müjde ki müjde, işte böyle bir Rabbimiz var. Onu bir sevap olarak yazın. Şayet o iyiliği yaparsa bunu 10 katıyla yazın. Bu bir Müslim hadisidir. Kötülük geldi aklına, fiiliyata dökmedin, hiçbir sıkıntı yok. İyilik düşünüyorsun ama yapmıyorsun. O güzel niyetinden dolayı Allah sana bir sevap yazdırıyor. Ah, biraz param olsaydı da şu kadar infakta bulunsaydım. Bak yazıyor, melekler yazıyor. Bir şey geç çıktı mı cebinden, çıkmadı. Ama sen onu dediğin için Allah sana bir sevap yazdırdı. Eğer bir gün şöyle bir imkanım olursa şunları yapacağım. Melekler yazıyor, yapılmış gibi. Bir sevap, bir sevap. Sahabe sevap avcısı ya. Dolayısıyla bu manada aslında bize de bir ipucu var buradan. Niyetlerin yüceltilmesiyle alakalı, hedeflerin büyütülmesiyle alakalı, hedeflerin ulvileştirilmesiyle alakalı çok önemli bir mesaj var burada. Allah nasip eder, o imkan erişir, yaparsın, o 1'e 10 olur. Başka hadislerde de 1'e 50'dir. O da işin ayrı bir tarafıdır. Dördüncü maddeye gelin. Her vesvesenin bir imtihan aracı olduğunu unutmamalısın. İmtihanı veren Allah, getiren şeytandır. Getirene değil, verene sığınmalı, bu zorlu imtihanı başarıyla geçmelisin. Getiren şeytan ama imtihanımız devam ediyor. İmtihan böyle gidecek ve zafiyetlerimizle bunlar olacak. Neye zafiyetin varsa şeytan oradan gelecek. Hani bizim öğrencilerimizin dilinden düşürmedikleri bir cümle var ya, imtihan sonraları çıkarlar, moral bozuk, pek imtihan iyi geçmemiştir. Sorarsın niye böyle? Der ki hoca hiç çalışmadığım yerden sordu. Allah da öyledir Celle Celaluhu. Hep bizi çalışmadığımız yerden imtihan eder. Yani nerede bizim zafiyetimiz varsa imtihan oradan gelir. Paraya zafiyeti olan insanın imtihanı kadından gelmez. Kadından zafiyeti olan olanın imtihanı da paradan gelmez. Adam bu ikisiyle de hiç işi yok ama adam bayılıyor makama, mevkiye. İmtihan oradan gelir. Birisi koşar koşar koşar peşinden ona ulaşmak için, Allah ona vermez. Ötekisi hiçbir oralı değildir, Cenab-ı Hak ona verir. Cenab-ı Hakk'ın işleri, bunlara akıl sır ermez. Ama imtihan böyle gelecek ve sonuna kadar da böyle devam edecek. Zafiyetlerimiz neredeyse, imtihan alanımız orası olacaktır. Şimdi sen diyelim ki temizliğe takıntılı birisin ya, Allah sana bir çocuk verecek. Ah, o imtihan oradan gelecek. Çocuk elini ayağını şuraya buraya bu sürecek, seni deli edecek. Senin imtihanın oradan olduğu için öyle olacak. Dolayısıyla hep bakın, babaların, annelerin istedikleri çocuklar çok zordur elde etmeleri. Çok zordur. Peygamberlere bile nasip olmamış bir şeydir. Çünkü anne ve babalar ne isterlerse
Çocuklar öyle olmaz. Kötü olur anlamına gelmez bu ama öyle olmaz. Başka bir şey olur. Dolayısıyla bu manada imtihan farklı bir biçimde gidecektir. İşte bize burada düşen en önemli mesele, bu meselede imtihanın olduğunu devam edelim. Geliyor sahabe efendilerimizden bir tanesi, yüreğindeki o vesveseleri söylüyor. Sahabe de merak ediyor, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl cevap verecek? Efendimiz diyor ki Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şeytanın hilesini vesveseye çeviren Allah'a hamdolsun. Cümleye ne olur dikkat edin. Şeytanın hilesini vesveseye çeviren Allah'a hamdolsun. Ne demek bu? Demek ki inkara aslında götürebilirdi seni ama inkara götürmedi. Sadece vesvese senin yüreğine düşürdü. Eğer sen tedbirli davranırsan bu konuda bazı şeyleri nimete dönüştürebilir ve kurtulabilirsin. 5 olmuş, niye bana söylemiyorsunuz 4 diye maddeleri gitti. 5. maddeyi de verdim size. Şimdi son 2 mevzu, saat de ilerledi, hızlıca bunları da geçeceğiz. Vesvese hastalığından kurtulma yolları nelerdir? Vesvese hastalığından insan kurtulmazsa başına neler gelir? Nelere sebebiyet verebilir? Unutmayın aziz kardeşlerim, çağ vesvese çağı. Bu ne demek? Bunun üzerinde biraz bence düşünün. Çağ vesvese çağı. Bu kadar nimetin olduğu yerde vesvese olmaz mı? Dolayısıyla bizim bu çağda biraz daha bu meseleyle imtihanımız ağır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Nasıl kurtulabiliriz vesvese hastalığından? 1. Değerler sıralamasını Kur'an'a ve sünnete göre şekillendirmeli. Allah bir şeyi nerede konuşlandırmış, ne kadar değer vermişse o kadar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bir tahareti öğretiyor, abdesti öğretiyor. Yeter kardeşim. Sen Resulullah'tan haşa daha mı takvalısın? Neyin peşindesin sen? Ne kadarsa bize söylenen o kadar. Ötesini aramak mübalağadır, haddi aşmaktır. Ve bu konuda itidal çizgisini zorlamaktır. Dolayısıyla bu değerler sıralamasını biz Kur'an'a ve sünnete inşa ettirdiğimiz noktada aslında vesvese meselesiyle ciddi bir biçimde ilişkimizi sağlıklı bir noktaya çekmiş oluyoruz. İkincisi, şeytanın tuzaklarına düşürecek işlerden uzak durmalı. Şeytan sever mayınlı araziyi. Sen de mayınlı arazide gezmeyeceksin. Zina etmeyin diyen bir emir yok bize. Zinaya yaklaşmayın diyen bir emir var. Niye? Yaklaşırsan yanarsın. Yaklaşırsan zaten o bataklığa düşme tehlikesi var. Allah seni öyle uyarıyor. Burası mayınlı arazi, buraya gelme diyor. Gelirsen eğer burada bir şeyler gelir başına. Dolayısıyla yaklaşma yanarsın sözünü bu manada hiçbir zaman unutmamalı. Şeytanın tuzaklarına bu konuda daha dikkat etmeli. Üçüncüsü, iradeyi güçlendirip sağlam bir iradenin sahibi olmaya çalışmalı. Ne dedik en başta vesvesenin tarifini verirken? İrade zafiyetinden gelir. Şimdi bazen diyorlar ya bu cin çarpması falan filan, gerçi cin demeye de millet korkuyor ama siz korkmayın, söyleyin. Kur'an dediği için 3 harfli deseniz de onlar anlıyor. Onun için demenize gerek yok, açıkça söyleyin, onlar da bilsin ne olduğunu. Cin çarpma diyorlar ya, inanın bazen cin insana çarpmaz, insan cine çarpar. İradeyi gevşettiğin anda gider adama toslarsın. Onlar varlar, Allah onlara bir kader biçmiş. Onların farklı bir alemi var. Sen o aleme düşmemek için dikkatli olmalısın. Ama bunu evham haline getirmeden daha dikkatli bir biçimde davranmalısın bu konuda. Kader-i ilahiyeye teslim olmalısın. İradeni bu manada güçlendirmelisin ki o iradeden bir boşluk bulmasın. Bulursa eğer oradan girecek, senin başına iş açacak. Dolayısıyla iradenin hakkını verme adına bazı işler yapmalısın. Dördüncüsü, zihni, kalbi ve dili eskar ve evrat ile meşgul etmeli. Dikkat edin bu kavramlara. Bakın, zihni, kalbi ve dili eskar, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğrettiği zikirler, evrat, onun çektiği ve onun bize tavsiye ettiği virtler, bunlarla meşgul etmelisin. Elinde tesbih var, güzel. Dudak da böyle hareket ediyor ama akılda 40 tane iş var. Böyle değil.
Hepsi beraberce olacak. Subhanallah dediğin zaman zihin de Subhanallah diyecek. Yürek de Subhanallah diyecek ki vesvese gitsin. Yoksa sadece

şey dile havale edersen o yine bir boşluk bulmuştur, oralardan uğraşır. Dolayısıyla burada zihni, kalbi, dili evrat ve eskarla meşgul etmeli. Beşincisi, bedeni hak işler için yormalı, boş zamanları iyice değerlendirmelisin. Özellikle gençlere. Ha şunu da söyleyeyim. Vesvesenin en yoğun olduğu dönem gençlik dönemidir. Bizde gençlikte hangi zamanlar? 15 ile 40 arası. O 25 yıllık süreç gençliğin zirve hali, vesvesenin de en yoğun olduğu hal. Akıllı bir mümin ve mümine genç. Allah getirmiş onu, ömür vermiş. 15 yaşından 16'ya merdiven dayamış. Ömrü devam edecek 40 yaşına kadar. Küheylan gibi, bir dava adamı gibi, bir aşık ve sevdalı gibi İslam için öyle koşacak, öyle koşacak, öyle koşacak ki akşam gelecek eve yastığını koyacak. Hiç feri bile kalmayacak günah işlemeye. Böyledir. Ve bir genç bu yıllarda koşmasa ne zaman koşacak Allah aşkına? Ben bütün gençlerimize sesleniyorum. Şu bereketli zaman dilimini gelin Allah'a harcayın. Vallahi Allah'a harcarsanız eğer Cenab-ı Hak size sahabi hasbiliğinde hem bir iman hem de bir amel nasip edecektir. Ve gözleriniz pırıl pırıl olacak. Ben o gençleri tanıyorum içinizden. Mesela uykuyla ya da başka şeyle derdi olanla, İslam'la derdi olanları bilirim. Gözünden şöyle baktığın zaman bu bir keramet değil, siz de bilirsiniz. Yüreğinde İslam adına aşk olan gencin yüreğinden gözüne farklı bir şey süzülüyor. Belki haddimi aşacak bir şey söyleyeceğim ama ben her bir gençte öyle Ehli Beyt'in kokusunu duyuyorum. Ve sanki o genç Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla şimdi buluşmuş. Yeni bir atlaşmış. Elini Resulullah'ın elinden çekip benim elime getirmiş gibi bir şey hissediyorum. Ben bunu hissediyorum ve sizin de hissettiğinizi biliyorum. İşte bu gençlerin sayısını çoğaltma adına bizim gayretimiz olmalı. Gençlerimiz öyle olmalı inşallah. Eğer bedenler bu manada yorulursa inanın vesveseye de günaha da vakit kalmayacak. Allah sizi de bizi de bütün gençlerimizi de inşallah böyle eylesin. Altıncısı, sürekli abdestli olmaya çalışmalı. Manevi azıkları arttırmalı ama abdesti Resulullah'ın öğrettiği gibi almalı. Yedincisi, salih ve sadıklarla beraber bulunmalı. İlim meclislerinin müdavimi olunmalı. Şarj. Şu anda şarj oluyoruz. Siz de beni yapıyorsunuz. Ben de sizi yapıyorum inşallah. Manevi şarj oluyoruz. Allah için buradayız. İstanbul'un muhtelif yerlerine gelmişsiniz. Gecenin şu vakti. Bak bazılarınızın gözleri gidiyor ama siz dayanıyorsunuz gitmemesi adına. Bunların hepsi sevap. Gelip burada yatsanız da sevap. Diyelim geldiniz işten. Ben bazen görüyorum bazı kardeşlerimiz yatıyorlar. Helal olsun. Güzel uykular da olsun. Ben bir şey demiyorum. Ama bu güzel bir şey. Niye evde yatacağımıza, televizyonun karşısında yatacağımıza gelip burada yatalım? Niçin bunu söylüyorum biliyor musun? Ben kendimden söylemiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir kutsi hadis bize müjdeliyor. İlim meclislerinde bulunan insanların sevaplarının kat kat fazla olduğunu söylüyor. Ama meleklerden bazıları Cenab-ı Hakk'a şöyle bir söz söylüyorlar. Ya Rabbi diyorlar, o mecliste bulunanların hepsi aynı niyetle orada değiller. Bazıları yatmaya gelmiş mesela. Bazıları istirahat etmeye gelmiş. Bazıları dostlar pazarda görsün diye gelmiş. Ne diyor biliyor musunuz Cenab-ı Hak? Onlarla beraber oturan şaki olmaz. Bundan daha büyük bir müjde var mı Allah aşkına? Orada onlarla beraber oturan şaki olmaz. Yani sahiplerden olur. Dolayısıyla biz böyle bir şeyin arkasında olmalıyız. Bu vesvesenin de ilacı. Sadıklarla, salihlerle, ilim meclislerinde bulunmak, şarj olmak, şarj etmek, bu manada bir şeyler yapmak bizi zinde tutan, imanımızı yenileyen, bizi farklı bir noktaya getiren bir şey olacak ki Cenab-ı Hak bundan da ayaklarımızı kesmesin. Sekizincisi, Resulullah'ın ve İslam büyüklerinin, sahabenin, ulemanın neyse vesveseye karşı okunmasını tavsiye ettikleri duaları okumalı. Felak ve Nas bunun için zaten. Özellikle Allah Resulü söylüyor Ayetül Kürsi bunun için bazı müstakil süreler ve Efendimizin eskarlarında dile getirdiği bazı özel dualar ki baktığınız zaman kitaplara göreceksiniz bunu.
Dokuzuncu

Üçüncüsü, salih ve sadık insanlardan dua almalı. Mesela birini salih bir insan olarak biliyorsunuz. Allah için bana bir dua et de Cenab-ı Hak yüreğime sükunet versin. Şu yüreğimi sıkıştıran vesveselerden kurtulmam için bana dua eder misin? Şimdi burada da bir şey söylemem lazım. Sadık ve salih insan deyince aklınıza sadece yaşı pirifani olmuş, bembeyaz sakalı olan, üstünde beyaz cübbesi olan diye birini anlamayın. Sadece bunlardan ibaret değil. Elbette ki onların içinde de var ama sadece bunlar değil. Bir genç 20 yaşında, 22 yaşında iffetini koruyarak şu hayatın içerisinde yaşıyorsa eli öpülecek genç o. Dua alınacak genç de o. Gidip ondan dua alın. Ona söyleyin, o gencecik, o günahın kendisini çekmeye çalıştığı o en ateşli zamanda bile ben cebbar olan Allah'tan korkarım deyip la diyen ve bu la deyişiyle de çağın Yusuf'u olan böyle bir gence, çağın Meryem'i olan böyle bir genç kıza elini ayağını öpüp dua alma adına bizim ona teveccüh göstermemiz lazım. Çünkü tertemiz. Bir hocam vardı, Allah selamet versin, halen yaşar, 80 küsür yaşında. Ona söylendiği zaman hocam bize dua et, özellikle gençler, şöyle bir şey söylerdi. Ben 80 yaşındayım. 70 senedir ben günah işliyorum. Siz 20 yaşındasınız. 10 yaş 10 yıldır günah işliyorsunuz. Sizin dualarınız Allah katında daha makbul. Tamam, ben de size edeyim ama siz de bana edin. Böyledir. Gencecik bir insanın salih ve saliha oluşu, sadık oluşu ve bunu bir şekilde yansıttığı zaman duanın meselesidir. Ama içinizde yine böyle insanlar olduğu zaman onlardan da dua almalısınız. Onuncusu, bütün tedbirlere rağmen iyileşme olmuyorsa. Olmayabilir mi? Olmayabilir. Ne yapacaksın? Muhakkak ehil bir doktora başvuracaksın. Sakın öyle slogan atarak gezme. Yok efendim, Müslümanın psikiyatriyle işi olmaz, şudur budur. Şu anda hep Müslümanlar oralarda. Realite öyle söylemiyor. Boşuna biz kendimizi kandırmaya gerek yok. Demek ki o da hastalık haline gelmişse ve artık çözülmüyorsa o da alanlardan birisidir. Bu alanı da bizim kullanmamız gerekir. Hızlıca okuyayım. Eğer iyileşmese bu hastalık neye sebebiyet verebilir? Şeytanın oyuncağı olup kulluktan uzaklaştırabilir. Şıkşığı hiç unutmayın. Bu bir. Her türlü israfa düşüp birçok şeyi zayi ettirebilir. Zamanı, hayatı, her şeyi. Maddi ve manevi kendine zarar verip hayatını karartabilir. Bazı şeyleri yapmaktan yorulup altında kalarak mükellefiyetleri terk ettirebilir. Allah korusun. Başkalarına eziyet verip huzursuzluğun kaynağı olabilir. Kardeşlik hukukunu korumayıp herkese şüpheyle yaklaşabilir. İmanı bazı zafiyetlere düşerek Allah korusun inkar yoluna gidebilir. İnkar yoluna gidenleri şöyle biraz irdeleyin. Vesveseden o kapıya doğru yürüdüklerini göreceksiniz ne yazık ki. Özellikle benim bu konuyu biraz işlemem de ondan kaynaklandı. Allah o kardeşlerimize de yeniden hidayet nasip eylesin. Sözlerimi Bediüzzaman'la bitirmek istiyorum. Bu konuda çok güzel bir üstadın açıklamaları var. Okumanızı özellikle tavsiye ederim. 21. sözün ikinci makamı vesvese babıdır. Orada çok farklı şeyler söyler ki giriş kısmını okuyacağım ben size. Ey marazı vesvese ile müptela, ey vesvese hastalığına düçar olan. Bilir misin vesvese neye benzer? Musibete benzer. Dersimizin başlığı neydi? Bir büyük musibet. Sen ona ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Demek büyük nazarla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Korkmasan hafif olur, hafi kalır, gizli kalır. Mahiyetini bilmesen devam eder, bilsen gider. Sonra da beş tane şifa yollarına ait üstad o dediğim yerde izahlarda bulunuyor. Cenab-ı Hak bu hastalıktan bizleri muhafaza etsin. Hastalık boyutuna gelen kardeşlerimize de yardım eylesin. Vesveseyi bir nimet bilip onunla imanlarımızı takviye edecek, güçlendirecek bir hale bizi vardırsın. İnşallah onunla inkara saplanan kardeşlerimize de hidayetler nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
El Fatiha.

0: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır.

0: Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümleri çöz. Çöz ki söyleyeceklerim anlaşılsın.
3: ...91.8... Gönül frekansınız, Radyo Hedef.
4: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
5: Radyo Tiyatrosu.

0: Bu da ne? Gök gürültüsüymüş. Birden korktum. Yağmur fena bastırdı. Bardaktan boşanırcasına yağıyor.
1: Ne yapıyorsun burada Norman? Saatin kaç olduğunu biliyor musun?
0: Okumaya dalmışım anne.
1: Bırak şu kitabı da git motelin ışıklarını yak. Senin bu saatte aşağıda motelde bulunman gerekiyordu. Bir müşteri gelse kimseyi bulamayacak.
0: Anne, bu yağmurda kimsenin bizim motele geleceğini sanmıyorum.
1: Saçmalama. Esas müşteri bu havada gelir. İnsanlar yağmur altında yollarına devam edeceklerine, arabalarını bir kenara çekip bir motele sığınmayı falan tercih ederler.
0: Anne, orası öyle de artık kimse bizim motelin bulunduğu bu eski yoldan kolay kolay geçmiyor. Herkes yeni yoldan gidiyor. Ama ben sana daha önce söylemiştim. Ama sen beni dinlemedin. Kenti bildiğini okudun. Zaten beni hiç dinlemezsin anne. Ne zaman bir şey söylesem hemen alay edersin benimle. Senin bu hallerin sinirime dokunuyor anne. Anlıyor musun? Sinirime dokunuyor.
1: Ya demek senin sinirine dokunuyorum. Öyle mi çocuğum?
0: Bana çocuğum deme anne. Bana çocuğum deme. Ben çocuk değilim. 40 yaşında bir adamım.
1: Demek seni sinirlendiriyorum öyle mi? Yanılıyorsun çocuğum. Sinirine dokunan bizzat kendi sünepeliğin. Sen kendine kızıyor ve kendine sinirleniyorsun. Ama bana kızdığını zannediyorsun. Başkaları gibi buraları terk edip büyük şehirlere gitme cesaretini bile kendinde bulamadın Norman.
0: Doğru. Doğru ama acaba gitmek isteseydin beni bırakır mıydın anne?
1: Hayır, bırakmazdım oğlum. Ama içinde bir damla erkeklik olan insan kimseyi dinlemez, vurur kapıyı giderdi. Bana bak, neden aşağı motele inip ışıkları yakmadığını biliyorum. Çünkü sen bu gece buraya kimsenin gelmesini istemiyorsun. Onun için moteli karanlıkta bıraktın değil mi oğlum?
0: Evet öyle anne, kimsenin gelmesini istemiyorum. Üstelik bu motel işinden hiç haz etmediğimi biliyorsun.
1: Moteli bahane etme şimdi. Aslında sen insanları hazmedemiyorsun. Çünkü onlardan korkuyorsun. Yalan söylüyorsam yalandı.

0: Evet, dışarıdan korkuyorum anne. Başka çocuklar gibi dışarıda gezmeye gitsem başıma bir sürü bela gelirdi, öyle değil mi? Böylesi daha iyi değil mi anne? Ha? Hiç değilse evde oturup kitap okuyarak zihnimi geliştirebiliyorum.
1: Zihnini geliştiriyorsun ha? Peh! Beni kandıramazsın oğlum. Okuduğun kitapların nasıl pespaye kitaplar olduğunu biliyorum.
0: Lütfen anne, lütfen böyle konuşup canımı sıkma lütfen.
1: Bak, duydun mu? Korna sesi. Duyuyor musun Norman? O terapi müşteri geldi. Bir de bu havada kim gelir diyordun? Hadi, çabuk motele in.
0: Tamam anne, tamam iniyorum.

0: Buyurun.
1: Ay sanki dışarıda gök delinmiş. Ne yağmur, ne yağmur. Boş odanız var mı?
0: Yalnız mısınız?
1: Evet. Hiç böyle hava görmedim. Arabamın silecekleri yağmurun hızına yetişemiyordu. Ay sıra sıkın oldum.
0: Tek kişilik odalarımızın geceliği $7. Görmek ister misiniz?
1: Hiç gerek yok. Bütün gün araba kullandım. Öyle yorgunum ki bir banyo yapıp hemen uyuyacağım. Buyurun. Buyurun $7.
0: Teşekkür ederim. Adınız, soyadınız, yani motel defterine yazacağım da.
1: Mary Crane.
0: Tamam. Mary Crane. Şimdi arabadan valizlerinizi getirin.
1: Azamet etmeyin, valizim falan yok.
0: Yok mu?
1: Yok. Aniden yola çıktım da.
0: Neyse. Gelin o zaman odanızı göstereyim. Bakın, burası 14 numara. Uzaktan mı geliyorsunuz?
1: Evet.
0: Kaç gün kalacaksınız?
1: Sadece bu gece. Yarın yağmur kesilirse yola devam edeceğim.
0: Evet, işte bakın. 14 numara burası. Odanız burası. Buyurun. Başkaca bir isteğiniz var mı?
1: Karnım çok aç. Yemek yiyebileceğim bir yer var mı buralarda?
0: Bakın, ben annemle birlikte bu modelde oturuyorum. Birazdan kendime bir sandviç falan hazırlayacağım. Siz de isterseniz size de...
1: Size zahmet vermek istemem.
0: Ne zahmeti? Dedim ya, ben zaten bir şeyler yiyeceğim. Siz odanıza yerleşinceye kadar ben de sandviçleri hazırlarım. Evim motelin hemen üstünde. Hazır olunca oraya gelin.
1: Olur, gelirim. Adınız neydi?
0: Norman Betts.

0: Eviniz çok güzel Bay Norman. Hele şu duvardaki av hayvanlarına bayıldım. Ölü olmalarına rağmen hepsi de canlı gibi duruyor.
1: Evet, onları ben mumyaladım Bayan Crane. Biliyor musunuz, mumyalama sanatını kitapları okuyor okuyor öğrendim.
0: Peki bu koca motel annenizle birlikte mi işletiyorsunuz?
1: Evet Bayan Crane, birlikte yaşıyoruz. Ama annem çok yaşlı ve hasta. Aslında sinir hastası annem. Çoğu zaman ne dediğini bilmez. Bağırır, çağırır. Bu yüzden moteli işletmekte bana pek faydası dokunmuyor açıkçası.
0: Akrabalarınız falan yok mu?
1: Hayır. Kimsemiz yok.
0: Evli misiniz?
1: Hayır. Hiç evlenmedim. Doğrusunu isterseniz şimdiye kadar hiçbir kızla da böyle karşılıklı bir masada oturup konuştuğumu hatırlamıyorum.
0: Ciddi olamazsınız, inanmıyorum size.
1: Annem, yani ben ona onun sözünden dışarı çıkmam. Ne diyorum ben? Ben ona bakmak mecburiyetindeyim.
0: İyi ama bu mecburiyetinizi onu bir sağlık yurduna yatırmak suretiyle daha iyi yerine getirmiş olmaz mısınız? Hem böylelikle siz de kendi hayatınıza bakabilirsiniz.
1: Hayır, annem diri değildir. Diri değildir o. Ne düşünürseniz düşünün. Kim ne düşünürse düşünsün umurumda bile değil. Şimdi belki biraz tuhaf hareket ediyor olabilir. Ama böyle bile olsa mesulü benim. Çünkü bu hale gelmesinde babam öldükten sonra tekrar evlenmemesi sebep oldu.
0: Demek babanızın ölümünden sonra hiç evlenmedi ha?
1: Evet. Bunun sebebi de benim. Bunu hiçbir zaman

0: tutamam. Ne sizin ne de başkalarının onu tımarhaneye yatırmak gibi sözler etmesine asla müsaade edemem, anlıyor musunuz asla?
1: Haklısınız.
0: Peki siz Favre'le ne yapma gidiyordunuz?
1: Evlenmeye. Sam Lomis'i tanır mısınız?
0: Sam Lomis? Şu nalburiye dükkanı olan adam değil mi?
1: Evet, evet o. Ben onun nişanlısıyım. Buraya Sam'le evlenmeye geldim. Yağmur yağmasaydı şimdi kasabada Sam'in yanında olacaktım. Artık yarın sabah giderim. Sandviçler için çok teşekkür ederim Bay Norman. Artık gidip yatsam iyi olacak.
0: Afiyet olsun. Ha, isterseniz sizi odanıza ben götüreyim. Artık bu saatten sonra başka müşteriler gelemez. Ben de motelin ışıklarını söndüreyim. Boşuna yanmasın.

0: Moterci çok garip bir adam. Anormal denecek şekilde annesine düşkün biri. Oturduk, kalktık, yedik, içtik. O hep annesinden söz etti. Çok merak ettim. Keşke şu kadını bir görseydim. Anladığıma göre yarı kaçık bir kadın olmalı. Oğluna her şeyi yasak ettiğine göre. Aman, başkasının derdinden bana ne? Ben kendi derdime yanayım. Az kalsın unutuyordum. Kardeşim Lila'ya telefon edecektim.
1: Buyurun Bayan Crane.
0: Bay Norman, Texas'taki kız kardeşime telefon edecektim de.
1: Tabii. Bir dakika, size hat vereyim, öyle arayın kardeşinizi Bayan Crane.
2: Alo.
0: Alo Lila, ben Mary.
2: Ablacığım neredesin?
0: Sorma, şu anda bir moteldeyim Lila.
2: Motelde misin? İyi ama motelde ne işin var Mary?
0: Fair Blessem'le evlenmeye gidiyordum Lila. Bunu ilk senin bilmeni istedim.
2: Aman Allah'ım, bu ne harika bir şey. Kutlarım seni Mary.
0: Lila.
2: Evet abla.
0: Lila, ben bugün kötü bir şey yaptım.
2: Ne? Nasıl kötü bir şey?
0: Çalıştığım emlak komisyoncusunu bankaya yatırmak üzere bana verdiği 40 bin doları yatırmadım.
2: Aman Allah'ım, yani çaldın mı o parayı?
0: Evet Lila, tam 40 bin dolar. Sabahleyin parayı aldım ve bankaya yatırmak üzere çıktım ama yapamadım. Yatıramadım.
2: Peki para nerede? Ne yaptın abla?
0: Üzerimde duruyor. Bu parayı Sem'e vereceğim, borçlarını ödesin, sonra da evleneceğim onunla.
2: Delirmişsin sen. Sem'in çok gururlu bir insan olduğunu söylemiştin bana. Nişanlının o çalıntı parayı kabul edeceğini mi sanıyorsun? Vazgeç bu işten. Geri dön ve bankaya yatır parayı.
0: Yok, hayır, olamaz.
2: Mary, şu an hangi moteldesin? Hadi motelin adını ver bana.
0: Şey söyleyeyim. Alo? Alo? Lila? Lila, alo? Bay Norman? Alo? Bay Norman? Bay Norman? Alo? Alo?
1: Alo? Alo? Bayan Crane, ne oldu Bayan Crane?
0: Tam kız kardeşimle konuşuyordum, telefon kesildi, olacak şey değil.
1: Ya, herhalde telefon santraline yıldırım düştü. Yağmurlu havalarda genelde hep böyle olur. Bu tür arızalara biz alışığız.
0: Neyse, o zaman yarın ararım Lila'yı. Şimdi sıcak bir duş alıp yatacağım hemen. İyi geceler Bay Norman.
1: İyi geceler Bayan Crane.

0: Pis şırfıntı. Buraya oğlumu ayartmaya mı geldin?
1: Hey, kim girdi içeri? Siz mi kimsiniz? Yoksa siz o deli kadın mısınız?
0: Geber!
1: Dur, yapma, bırak o bıçağı!

0: Uyumadıysa ona çay yaparım. Belki biraz da sohbet ederiz. İşte burasıydı odası. Evet. Kapının altından dışarı sular çıkıyor. Yoksa kız duşun musluğunu kapamayı mı unuttu? Evet evet. Musluğu kapamadan uyudu. Uyuduysa bile uyandırmak zorundayım. Yoksa odanın içi göl olacak. Bayan. Bayan. Bayan. Lütfen kalkar mısınız? Herhalde derin uykuya dalmış. En iyisi içeri gireyim.
1: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bayan Crane yerde kanlar içinde yatıyor. Bıçaklanmış. Biri Bayan Crane'i bıçaklamış. Bayan Crane. Bayan Crane. Ölmüş. Ölmüş. Ama otelde benden ve annemden başkası yok ki. Bu işi kim yapmış olabilir? Kim? Aman Allah'ım. Annem. Bu işi annem yaptı. Çünkü her odanın yedek bir anahtarı da annemde var. Evet evet evet, o yaptı. Bayan Crane. Bayan Crane. Yok. Bayan Crane öldü. Onu o öldürdü. Annem öldürdü. Evet, bu odanın anahtarı annemden başka kimse de yok. Anne. Ah anne. Nasıl yaptın bunu? Nasıl yaptın? Şu hale bak. Her taraf kan içinde. Ne yapacağım ben şimdi? Evet. Evet. Polise haber vereyim.
0: Yok. Polise haber veremem. Vermemeliyim. Yok, olmaz. Polis bu işe karışmamalı. Ne olursa olsun annemi polise teslim edemem. Çünkü annem hasta.
1: Yok, onu benden alırlar sonra.
0: Ama bu cesedi de ortalıkta böyle bırakamam. En iyisi onu buradan kaldırmak. Tamam. Tamam. Odayı da temizlerim. Cesedi de yok ederim. Tamam. Kızın arabasına koyarım, yok ederim. Kimse bulamaz.

Oh, kızın cesedini arabanın bagajına koydum. Şimdi sıra arabayı batağa sürüp batırmakta. Hadi Norman, hadi Norman. Annenin kurtulması için tek yol bu.

0: İyi günler.
1: İyi günler. Aman Allah'ım. Mary sen ha?
0: Hayır, ben Mary değilim. Kız kardeşi Lila'yım. Siz de sanırım ablamın nişanlısı Sam Lomis olmalısınız.
1: Evet evet. Demek Mary'nin kız kardeşisiniz ha? Doğrusu Mary'ye çok benziyorsunuz.
0: Evet, benzeriz.
1: Birden sizi karşımda görünce çok şaşırdım. Otursanıza. Hayrola, ne işiniz var burada?
0: Buraya ablam Mary'yi görmeye geldim.
1: Ne? Mary'yi görmeye mi dedin? Şaka yapıyorsun galiba. Mary'nin burada ne işi var ki?
0: Hayır, şaka yapmıyorum sen. Mary burada değil mi?
1: Elbette değil. Ben Mary'yi en son 6 ay önce görmüştüm Lila.
0: Yani ablam bu hafta hiç buraya gelmedi mi?
1: Gelmedi tabii. Geçen yaz gelmişti. Ondan beri kendisini de görmedim. Söyler misin Lila, neler oluyor? Ha? Mary nerede?
0: Bilmiyorum Sam.
1: İyi ama herhalde durup dururken ablanı aramak için gelmedin buraya. Hadi neler olup bitiyor anlat bana Lila. Bak, Mary benim nişanlım. Başına bir iş geldiyse bilmek hakkımdır.
0: Mary ortada yok Sam. Kayboldu.
1: Ne? Mary kayıp mı oldu? Nasıl kayboldu ya?
0: Nasıl kaybolduğunu bilmiyorum ama en son cuma gecesi beni telefonla aradı.
1: Ha, bir dakika. Bugün pazartesi, yani Mary 3 gündür kayıp mı?
0: Evet.
1: Ya niye bana haber vermedin Lila? Ha? Neden polise durumu bildirmedin? Sonra da karşıma geçip Mary burada mı diye soruyor.
0: Ha, bir dakika Sam, izin verirsen anlatacağım. Polise haber veremezdim. Çünkü Mary çalıştığı emlak şirketinin bankaya yatırılmak üzere kendisine verdiği 40 bin doları yanına alarak kaçmış.
1: Ne dedin sen?
0: Mary cuma gecesi beni bir motelden aradı. O sabah 40 bin doları yanına almış ve arabasına binerek yola çıkmış.
1: Peki nereye, kime gidiyormuş?
0: Sana Sam, sana.
1: Ne? Bana mı?
0: Evet, Mary telefonda öyle söyledi. Senin borçların varmış. Bu parayı sana borçlarını ödemek için vereceğini, daha sonra da seninle evleneceğini söyledi bana.
1: Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Mary çıldırmış olmalı. Nasıl olur da benim bu çalıntı parayı kabul edeceğimi sanır?
0: İşte bu yüzden hem onun hem de senin başını derde sokmamak için polise haber vermedim sen. Şimdi anladın mı nedenini?
1: Aman Allah'ım, Mary hırsızlık yapmış ha. İnanamıyorum bir türlü.
2: İyi günler.
1: Ne var, ne istiyorsunuz?
2: Sakin olun sen Morris. Buraya size ve bu bayana birkaç soru sormaya geldim.
1: Kimsin sen?
2: Adım Milton Arbogast. Özel dedektifim. Nişanlınız Mary Crane'in çalıştığı emlak şirketi tarafından kiralandım. Burada bulunmamın sebebi 40 bin dolarla ortadan kaybolan nişanlınızı bulup parayı geri götürmek.
0: Aman Allah'ım, demek öğrendiniz ha?
2: Evet küçük hanım. Anlatın bakalım, Mary Crane nerede ve 40 bin doları ne yaptı?
1: Bakın, bunu biz de merak ediyoruz Bay.
2: Bana yalan söylemeyin, sizin için iyi olmaz.
0: Sam'i suçlamayın, onun hiçbir şeyden haberi yok dedektif bey.
2: O halde bildiklerinizi siz anlatın küçük hanım.
0: Ablam Mary'nin 40 bin doları çalmış olduğunu cuma gecesi ben telefonla öğrendim.
2: Nereden aradı sizi?
0: Bir motelden.
2: Peki motelin adını söylemedi mi?
0: Hayır, daha doğrusu tam söyleyecekti ki hatlar kesildi. Tekrar aramasını bekledim ama aramadı. Herhalde telefonu arızaya girmişti.
1: Peki Mary'nin buraya geleceğini nereden tahmin ettiniz?
0: Beni takip etmiştir.
2: Yanılıyorsunuz küçük hanım. Sizi takip etmedim. Ablanızın evinde yaptığım araştırmada Sam Mollis'in bir resmini buldum. Arkasına Mary Crane'e bütün sevgilerimle diye yazmış.
1: Evet evet evet, hatırlıyorum. Geçen yıl yollamıştım o resmi Mary'ye.
2: Bir de ablanızın Sam'e yazdığı bir mektubun zarfı geçti elime. Zarfın üstünde Sam'in adresi vardı. Evet, işte sizi böyle buldum Sam Morris.
1: Beni bulmanız önemli değil dedektif. Önemli olan kayıp Mary Crane'i bulmanız.
2: Oysa ben Mary Crane'i burada bulacağımdan o kadar emindim ki.
0: Ben de öyle. Çünkü Mary telefonda bana Sam'e gideceğini söylemişti.
2: Demek ki doğru iz üzerindeyim. Mary'yi görmediğinizi kabul ediyorum. Bu takdirde başına bir şey geldiğine hükmetmekten başka çaremiz de kalmadı.
0: Polise haber verelim. Bence durumu polise bildirmenin zamanı geldi. Eğer ablamın başına bir kaza falan geldiyse onu kendi başımıza bulamayız. Kim bilir, belki şu anda bir hastanede kendini bilmeden yatıyor da olabilir.
1: Kötü şeyler düşünme Lila. Bir kaza geçirmiş olsaydı çoktan seni bulup haber verirlerdi. Ama yine de polise haber vermek en iyisi. Paradan söz etmeden onun kaybolduğunu bildirebiliriz.
2: Bakın sen Mollis. Eğer durumu polise bildirecek olursak hakikatleri saklayamayız, bu suç olur. Oysa benim amacım Mary Crane'i bulup parayı almak ve çalıştığı emlak şirketine iade ederek böylece suçu örtbas etmek.
0: Ah, sağ olun dedektif. İnanın ablam böyle bir insan değildir. Sadece bir an şeytana uymuştur.
2: Bu yüzden bana 24 saat zaman tanıyın. Bu zaman zarfında Mary Crane'i bulamazsam o zaman polise gidersiniz.
1: Peki dedektif. Kabul ediyoruz teklifini. Ama şunu bil, yarın bu saate kadar bir ipucu elde edemezsen polise gideceğiz. Anlaştık?
2: Tamam, anlaştık. Üzülmeyin küçük hanım, ablanızı bulacağım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Sam, korkuyorum. Çok korkuyorum. Ya gerçekten birinin başına bir şey geldiyse?
1: Üzülme Lila, kötü şeyler düşünme. Göreceksin bak, dedektif cin gibi. Yarına kadar muhakkak ablanı bulacaktır. Hadi sil gözyaşlarını da seni bir otele yerleştireyim.

0: Hala o kızı mı düşünüyorsun Norman?
1: Hangi kız anne?
0: Hani şu geçen cuma gecesi gelen Teksaslı kızı. Arabasıyla bataklığa attığın kızdan söz ediyorum Norman.
1: O kızı sen öldürdün anne. Unuttun mu? Ama ben sadece senin başın derde girmesin diye öldürdüğün o zavallı kızın cesedini yok ettim.
0: Öldü artık o Norman. Düşünme o kızı.
1: Vakit geç oldu anne. Artık gidip yatar mısın?
0: Tamam, kızma. Gidiyorum Norman. Sen yatmayacak mısın?
1: Ben biraz daha oturacağım anne. Bakarsın motele müşteri falan gelir.
0: Peki Norman. İyi geceler.
1: İyi geceler anne.

0: Gitti. Bazen öyle kızıyorum ki şu anneme. Beni hala çocuk sanıyor. Utanmasa kucağında uyutacak neredeyse. Ah. Müşteri geldi galiba. Yok. Olamaz. Texas plakalı. Texas plakalı bıyık marka bir yeşil araba. Annemin öldürdüğü o kız da Texaslıydı. Evet, o da Texas'tan gelmişti. Uzun boylu, gri kostümlü bir adam. İri yarıda. Sakın polis olmasın. İyi ama o kızı ben öldürmedim ki. Ben sadece cesedini yok ettim.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Buranın sahibi siz misiniz?
0: Evet. Odam istiyorsunuz.
1: Hayır. Bazı şeyler sormak istiyorum. Adınız neydi?
0: Betts. Norman Betts. Ne sormak istiyorsunuz?
1: Heyecanlanmayın. Sakin olun.
0: Heyecanlandım falan yok. Ne istiyordunuz?
1: Bir genç kızın izini bulmaya çalışıyorum.
0: Genç kız mı dediniz?
1: Evet, genç kız dedim. İsmim Mary Crane. Texas'ın Fort Worth şehrinden. Sizin motele gelip gelmediğini öğrenmek istiyorum.
0: Ne demiştiniz? Mary Crane.
1: Mary Crane demiştim.
0: Mary Crane. Yok. Bu isimde kimse gelmedi motelimize.
1: Emin misiniz?
0: Elbette eminim. Zaten bu motelde pek fazla insan bulunmaz. Yani bu yüzden kimin gelip gittiğini gayet iyi bilirim.
1: Bahsettiğim kız şayet buraya gelmişse cuma ya da cumartesi akşamı gelmiş olabilir.
0: Cumartesi akşamı. Yo. Cuma cumartesi hava bozuktu. Hiç müşterim olmadı. Evet, çok iyi hatırlıyorum.
1: Bakın Norman Benz'di değil mi?
0: Evet.
1: Ben tamamen emin olmak istiyorum. Aradığım kız 27 yaşında. Orta boylu, kahverengi saçlı, mavi gözlü, güzel bir kızdır. 1953 model bir Plymouth'la seyahat ediyordu. Arabasının rengi mavidir. Sağ çamurluğunda da göze kolayca çarpacak bir eziklik olması lazım.
0: Gelmedi dedim ya. Yok işte, yok. Dediğiniz biri gelmedi. Dediğiniz gibi biri gelmedi.
1: Bakın bir dakika. İsim önemli değil. Buraya gelmişse bile büyük bir ihtimalle hakiki ismini kullanmamış olabilir. Defterinize bir göz atmama izin verir misiniz lütfen? Belki ben bir ipucu yakalayabilirim.
0: Hayır olmaz. Bırakın, defterimi süremezsiniz.
1: Bir dakika, bakın Bay Norman, ben özel bir detektifim. Hayır. Eğer defterinize bakmama izin vermezseniz Fairwell şerifini alıp gelirim buraya sonra.
0: Siz özel bir detektifim mi dediniz?
1: Evet. Buraya son derece mühim bir iş için geldim. Şimdi deftere bakmama izin veriyor musunuz?
0: Tabii. Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Bakalım kimler kalmış motelimizde.
0: İşte aradığınız bu. Ne yapmış? Niçin arıyorsunuz onu?
1: Önemli değil. Çalınmış bir araba hikayesi. Az önce cuma gecesi kimsenin gelmediğini söylemiştiniz. Ama bakın biri gelmiş. Bakın burada defterde yazılı. Vay canına. Mary Crane. Burada Mary Crane'in adı yazılı.
0: Evet. Evet, şimdi hatırladım. Evet, bir bayan gelmişti. Söylemeyi unuttum size.
1: İşte aradığım kız bu. Mary Crane. Tahmin ettiğim gibi cuma gecesi buraya motelinize gelmiş. Söyleyin bakalım Bay Norman, neden az evvel cuma gecesi kimse gelmedi diye yalan söylediniz bana?
0: Hayır, yalan söylemedim. Sadece söylemeyi unuttum.
1: Hafızanız bu kadar zayıf mı sizin?
0: Yo, değil ama unuttum.
1: Yalan söyleyerek bir araba hırsızının suçuna ortak olduğunuzun farkında mısınız?
0: Hadi canım, hadi ne diyorsunuz siz? Neden suça ortak olacakmışım ki? Lafa bakın. Araba çalmış bir kız geliyor motelime. Bir gece kalıp gidiyor. Sonra ben de ona suç ortağı oluyorum.
1: Tamam. Kesin artık. Her neyse. Şu kızı anlatın biraz bakayım. Nasıl bir şeydi bu? Peki böyle bir telaşlı hali falan var mıydı? Yani şüpheli bir davranışını gördünüz mü?
0: Yok, öyle bir şey fark etmedim. Her zaman gelip giden turistlerden biri gibiydi. Sıradandı yani.
1: Anlıyorum. Peki cuma gecesi kaçta geldi ve ertesi sabah kaçta ayrıldı buradan?
0: Bakın bilmiyorum. Sabah kalktığımda onu görmedim. Erken uyanıp gitmiş galiba.
1: Yani giderken yalnız olup olmadığını görmediniz mi?
0: Yok, hayır, görmedim.
1: Peki cuma gecesi herhangi bir kimse onu ziyarete geldi mi buraya?
0: Hayır, gelmedi.
1: Bundan emin misiniz?
0: Evet, eminim.
1: Peki o gece kızın buraya geldiğini başka gören oldu mu?
0: Hayır, çünkü motelde ondan başka...

0: başka müşteri yoktu. Kim görmüş olabilir ki?
1: Peki o yaşlı kadından ne haber?
0: Kim?
1: O da mı görmedi kızı?
0: Kim? Hangi yaşlı kadın? Kimden söz ediyorsunuz siz?
1: Otelin dışındaki yukarıdaki evin penceresinde gördüğüm yaşlı kadından söz ediyorum Bay Norman.
0: Hayır. Kimse yok orada. Hiç kimse yok. Yok diyorum. Yok.
1: Hayır var. Biraz evvel gözlerimle gördüm. Üst kat penceresinde duruyordu. Kimdi o?
0: Annem.
1: Peki anneniz de mi görmedi o kızı?
0: Hayır. Annem hastadır. Buraya da hiç gelmez. Evden dışarı çıkmaz. Kimseyi görmedi o.
1: Bundan emin misiniz?
0: Evet eminim. Annem çok hastadır. Odasından dışarı çıkmaz. Evet dedektif. Sorularınız bittiyse artık lütfen otelimi terk eder misiniz? Vakit geç oldu. Işıkları kapatıp yatacağım.
1: Tamam lütfen. Tamam Bay Norman. Lütfen. Acele etmeyin. Gideceğim gideceğim. Ama gitmeden önce annenize de bir iki sual sormak istiyorum. Yok. Belki sizin unuttuğunuz birkaç şeyin cevabını ondan alabilirim.
0: Hayır. Size annemin kızı görmediğini söyledim. Ayrıca annem yaşlı ve çok hasta. Lütfen. Onu göremezsiniz.
1: O zaman ben de gider Fairville şerifinden soruşturma için yazılı bir emir getiririm.
0: Yok yok yok. Hadi canım size. Hadi hadi. Basit bir araba hırsızlığı için size kim izin belgesi verir ki? Ha? Fairville'den kimse size bu izni veremez. Sonra orada kime sorarsanız sorun, benim böyle basit bir hırsızlığa karıştığımı kimse onaylayamaz. Herkes beni çok iyi tanır.
1: Size yok. Gerçeği söyleyeyim mi Bay Norman? Aslında çalınmış bir araba filan yok.
0: Ya?
1: Bu kız yani Mary Crane...
0: Evet.
1: Fort Worth'taki bir emlak şirketinden $40,000 çalmış bulunuyor.
0: Ne? $40,000 mı?
1: Evet. Şimdi meselenin önemini anladınız mı Bay Norman? İster müsaade edin ister etmeyin. Ama annenizle konuşmak niyetindeyim.
0: Ama annemin hasta olduğunu size söyledim. Zaten o hiçbir şey bilmiyor. Sizi temin ederim ki hiçbir şey
1: size...
0: bilmiyor.
1: Pekala Bay Norman. Bakın size söz veriyorum. Annenizi rahatsız etmemeye çalışacağım. Basit birkaç tane sual soracağım. Herhalde böyle sessiz sedasız bir soruşturma yerine kalkıp Fairville şerifiyle buraya gelmemi, bir alay gürültü çıkmasını istemezsiniz öyle değil mi?
0: Yok yok yok istemem. İster miyim hiç? İster miyim hiç? Pekala. Annemle konuşmanıza müsaade ediyorum. Ama daha önce benim gidip ona haber vermem lazım. Siz lütfen beni burada bekleyin dedektif.
1: Tabii olur.

0: Delirmek işten değil. Dedektif dün bana 24 saat izin verin, bir ipucu yakalayamazsam polise haber verirsiniz demişti. Neredeyse 24 saat oldu ama hala dedektiften bir haber yok Sam.
1: Ağlama Lila, daha 24 saat olmadı. Dedektif akıllı birine benziyor. Bakarsın Mary ile ilgili bir ipucu yakalayabilir. Biraz daha bekleyelim ha.
0: Mutlaka Mary'nin başına bir iş geldi Sam. Hissediyorum bunu. O dedektif de hiçbir şey bulamayacak, göreceksin. Hadi gel Şerif'e gidip anlatalım durumu.
1: Nasıl istersen. Bir dakika. Alo.
2: Sen Molis, ben dedektif Argo Best.
1: Dedektif neredesin? Biz de şimdi tam Lila ile Şerif'e gidiyorduk.
2: Aman ha, ben gelinceye kadar bekleyin.
1: Peki bir ipucu bulabildin mi bari?
2: Evet. Mary Crane cuma gecesi Norman Bates'in motelinde kalmış.
1: Bu doğru mu dedektif?
2: Evet Sam. Motel defterinde Mary Crane'in adına rastladım. Hele bir annesiyle konuşayım. Yukarıda bir evleri var. Kadın orada. Ben kadınla konuşup yanınıza geleceğim. Ben gelinceye kadar Şerif'e bir şey söylemeyin, tamam mı? Beni bekleyin.
1: Peki.
2: Görüşürüz Sam.
0: Sam, neler oluyor bana da anlat.

0: Yaptığını beğendin mi anne? İşte sonunda dedektif iş süre süre buraya kadar geldi. Öldürdüğün o kızın motelimizde kaldığını öğrendi.
1: Öğrenirse öğrensin.

0: Sen de kız kaldı ama sabahleyin çekip gitti dersin Norman.
1: Öyle söyledim, evet öyle söyledim ama bana inanmadı. Şimdi seninle konuşmak, seninle yüzleşmek istiyor anne.
0: Bu kız ne yapmış? Dedektif neden böyle ısrar ediyor Norman?
1: Çalıştığı iş yerinden 40 bin dolar çalmış anne.
0: Oh, bu çok para Norman. Şimdi dedektifin kızı ısrarla aramasının sebebi belli oldu. Peki benden ne öğrenmek istiyor Norman?
1: Ne bileyim anne. Tutturdu annenle konuşacağım diye. Herhalde otele girerken seni burada pencerenin önünde otururken görmüş.
0: Demek benimle konuşmak istiyor. Gelsin konuşalım. Hem korkma Norman, ben onun da icabına bakarım.
1: Yo. Sakın bir delilik yapma anne. Ona sadece kızı görmediğini, konuşmadığını ve hiçbir şey bilmediğini söyle yeter. Buradan çekip gidecek ve bir daha da hiç gelmeyecek.
0: Hayır, yanılıyorsun Norman. 40 bin dolar az para değil oğlum. Dedektifi böyle kolayca atlatamazsın. Bugün gitse bile yarın mutlaka geri gelecek. Hatta belki yanında başkalarını da getirecek.
1: Peki ne yapacağız anne?
0: Ne yapacağımı ben biliyorum Norman. Hadi git dedektifi çağır buraya gelsin.
1: Anne, o usturanın elinde ne işi var?
0: Sana dedektifi buraya çağır dedim Norman.
1: Yapma anne, yapma, bir cinayet yetmedi mi anne? Şimdi de dedektifimi... Dedektif buraya geldi anne. Ben ona aşağıda motelde beklemesini söylemiştim ama geldi herhalde.
0: Hadi aç kapıyı Norman.
1: Lütfen anneciğim.
0: Sana aç kapıyı dedim Norman. Hadi yürü bak, ben de seninle geliyorum. Hadi aç kapıyı.
1: Tamam anne.
2: Merhaba Norman. Beklemeye fazla dayanamadım ve buraya geldim. Ama...
0: Geber! İşte dedektif de geberdi.

0: Sam, dedektif aradığından bu yana 2 saat geçti. Ama hala ortada yok.
1: Haklısın Lila. Ama dedektif motel sahibi Norman Bates'in annesini sorguya çekeceğini söylemişti. Belki işi uzamış olabilir.
0: Bir sorgu bu kadar tutar mı Sam? Sakın dedektifin de başına bir iş gelmesin.
1: Bilmiyorum Lila. Biraz daha bekleyelim. Eğer dedektiften bir haber alamazsak o zaman şerife gideriz.
0: Bence hiç beklemeden şerife gidelim Sam. İçimde bir ses dedektifin de başına bir iş geldiğini söylüyor.
1: Bak Lila, 2 saat önce dedektif aradığında ona kendisini bekleyeceğimize dair söz verdim. Bu yüzden biraz daha bekleyeceğiz. Ama benim daha iyi bir fikrim var.
0: Nedir?
1: Sen buraya dedektifin gelmesini bekle. Ben de arabama atlayıp Norman Bates'in moteline gidip dedektife bakayım. Belki bir şeyler öğrenirim.
0: Peki, ama kendine dikkat et Sam.

0: gittin Norman? Dışarıda ne yapıyordun?
1: Nerede olduğumu ve ne yaptığımı biliyorsun anne. Bilmiyormuş gibi numara yapma bana.
0: Her şey yolunda mı Norman?
1: Evet, merak etmene gerek yok. Dedektifin cesedini de arabasına koyup bataklığa attım.
0: Aferin sana Norman. Geride hiçbir iz bırakmadın.
1: Ama bu bir şey değiştirmeyecek anne. Çünkü er geç buraya başkaları da gelecek. Çünkü burada soruşturma devam edecek. Çünkü ortada çalınmış $40,000 var. Bu yüzden bir müddet için senin Bodrum'daki meyve mahzeninde olmanı istiyorum anne. Orada kalacaksın.
0: Demek ki beni mahzene hapsedeceksin öyle mi? Hayırlı evlat. Anlaşılan artık beni hiç sevmiyorsun. Sevseydin aşağıya kapamak ister mi?

0: Yanılıyorsun anne, yanılıyorsun. Eğer seni sevmeseydim şimdi nerede olurdun biliyor musun anne? Tımarhanede olurdun. Evet, haklısın ama o tımarhanede yalnız ben değil, sen de olurdun oğlum.
1: İşte böyle Şerif.
2: Önce ablam Mary Crane, şimdi de dedektif Argobas kayboldular.
3: Allah Allah. Anlamadığım bir nokta var. Bu Argobas dediğiniz dedektif niye gelip bana durumu anlatmadı da kendi başına işlere kalkıştı?
2: Bunu size söyledik ya Şerif. Ortada kayıp bir para var. Dedektif polis işe karışmadan para bulunduğu takdirde mahkemelere filan düşmeden işin kapanacağını umuyordu. Onun için size gelmedi.
3: Peki bu adam hakikaten bir dedektif miymiş? Kimliğini gördünüz mü?
1: Gördük Şerif. Bayağı akıllı ve iyi bir dedektif olduğu iz sürmesinden belli. Buraya kadar gelip Mary Crane'in izini buldu. Yani Norman Bates'in motelinde kaldığını tespit etti.
3: Garip. Moteli işleten Norman Bates'i tanırım. Motelden pek ayrılmaz. Onun bir iki saatliğine bile buraya geldiğini gören olmamıştır. Bir de ben arayayım bakalım motelde bulabilecek miyim onu. Alo, Norman. Merhaba, ben Sheriff Chambers. Bir şey sormak istiyorum Norman. Burada bazı kimseler var. Dedektif Argobas adında birini arıyorlar. Evet, evet. Fort Worth'lu. Texas'tan. Nasıl? Ne yaptı? Ne zamandı bu? Ne dedi? Yok, önemi yok. Bana söyleyebilirsin. Evet, evet. Biliyorum. Peki, nereye gittiğini söyledi mi? Evet, anlıyorum. Yok Norman, ya hepsi bu kadar. Hayır, sormak istediğim başka bir şey yok Norman. Görüşürüz, eyvallah. Anlaşılan sizin dedektif Chicago'ya gitmişe benziyor.
1: Chicago'ya mı?
3: Evet. Norman Bates, Mary Crane'in Chicago'ya gideceğini söylemiş. Bunun üzerine dedektif de oraya gitmiş.
1: Bunu Norman mı söylemiş?
3: Evet. Dedektif Norman'ın moteline gitmiş. Ve Mary Crane'in motelde kaldığını da belirlemiş. O gece Norman'la konuşurken ertesi günün Chicago'ya gideceğini söylemiş.
2: Ama bu mümkün değil Şerif. Bu insan Mary olamaz. Çünkü ablamın Chicago'da hiç tanıdığı yoktur. Ömründe bir kere bile oraya gitmemiştir.
3: Ama Norman'ın anlattığına göre ablanız o gece motelde Norman'a öyle söylemiş.
2: İnanmıyorum buna. Söyledim size, ablamın Chicago'ya gitmesi için hiçbir neden yok Şerif. O parayı çaldıktan sonra buraya Sam Lomis'le evlenmeye geliyordu. Motelde kaldığı gece bana telefon açtığında böyle söylemişti.
1: Lila doğru söylüyor Şerif. Hem ayrıca Norman Bates denen o adamın doğru söylediğine malum. Herhangi bir sebeple sana yalan söylemiş olamaz mı?
3: Bakın beni iyi dinleyin. Norman Bates'i iyi tanırım. Pek öyle şeytan fikirli yalan söyleyecek biri değildir. Ona inanmamak için ortada hiçbir sebep de yok. Bence yalan söyleyen birisi varsa o da sizin dedektif Argobas.
1: Anlamadım. Dedektif bize ne yalanı söyledik?
3: Bak Sam. Dün dedektif Norman'ın motelinden sizi aradığında ne demişti? Eve gidip Norman'ın annesiyle konuşacağını söylemişti, öyle değil mi?
1: Evet.
3: İşte yalanı da burada. Çünkü Norman Bates'in annesi yok.
2: Ne? Annesi yok mu?
3: Yok tabii. 20 seneden beri yok. Çünkü kadın öleli tam 20 yıl oldu.
1: Aman Allah'ım. 20 yıl önce mi ölmüştü kadın?
3: Sen hatırlamazsın Sam. O zamanlar küçücük bir çocuktun. Bu moteli Joe Jondis diye bir adamla birlikte yapmışlardı. Norman'ın annesi o zaman duldu. Joe kadınla birlikte yaşıyordu. Sonra bir gece ikisi de ölü bulundu. Strick'in içip intihar etmişlerdi.

0: Peki cesetleri kim bulup da haber vermişti size?
1: Norman Bates. O zamanlar Norman ufacık bir çocuktu. Hadise sinirlerini bayağı bozduğu için birkaç ay akıl hastanesinde yatması icap etmişti.
2: Şerif, Norman Bates'in annesinin öldüğünden emin misiniz?
1: Elbette eminim küçük hanım. Zira cenaze töreninde ben de vardım.

0: Hala dedektifin bize hiçbir şey söylemeden ortadan kaybolmasına bir anlam veremiyorum Sam. Ayrıca Mary'nin Chicago'ya gitmiş olduğuna da inanmıyorum.
1: Ama Şerif inanıyor. Sonra kabul etmemiz gereken bir şey daha var. Dedektif bize yalan söyledi. Norman Bates'in annesiyle konuşacağını söyledi. Ama Norman Bates'in annesi öleli 20 yıl olmuş. Bu resmen yalan değil mi?
0: Hayır Sam. Dedektif bize yalan söylemedi. Eğer dedektif peşine düşmemizi istemeseydi bize telefon etmezdi. Telefonda sana tam olarak ne söyledi dedektif?
1: Yanılmıyorsam otomobille motele gittiği sırada kadının yukarıdaki evin penceresinden kendisine baktığını söyledi.
0: Madem Norman'ın annesi 20 yıl önce ölmüş, o zaman dedektifin tepedeki evde gördüğü kadın Mary Crane olamaz mı?
1: Aman Allah'ım, bu hiç aklıma gelmemişti. Evet, olabilir tabii. Norman dedektifi o kadınla görüştürmemek için annem diyerek yalan söylemiş olabilir. Dila, olabilir mi böyle bir şey ha?
0: Neden olmasın Sam? Mary'nin izi buralara kadar geliyor ve o motelde son buluyor. Ortada kaybolmuş iki kişi var. Her şey mümkün olabilir.
1: Evet, olabilir. Gel hadi gidiyoruz Dila.
0: Nereye?
1: Şerife.

0: Evet Şerif, ne yaptınız? Moteli araştırdınız mı?
1: Yalnız moteli değil, Norman'ın kaldığı evi dahi tepeden tırnağa araştırdım ama hiçbir şey bulamadım. Size söylemiştim. Boşuna gittim oraya kadar.
2: Peki dedektifin bana söylediklerinden bahsettiniz mi ona? Pencerede annesini görmüş olduğunu söylediniz mi kendisine?
1: Daha evvel de söyledim size. Cenazesinde bizzat vardım. Daha ispat mı istiyorsunuz? Ne yapayım yani? Mezarı açıp da kemiklerini mi çıkarayım? Evet Bayan Lila. Ablanız Mary Crane ortada yok. Dedektif de yok. Anlıyorsunuz değil mi? Bundan başka bir şey yapmama da imkan yok.
2: Şimdi ne yapıyoruz Lila?
0: Seni bilmem ama ben o Norman Bates denilen adamın moteline gidiyorum Sam.

0: Biliyorum. Biliyorum. Hissediyorum. Mutlaka o Mary denilen kızın yakınları buraya gelecek. Evet. Mary Crane'in yakınları buraya gelecek. Onlar da araştırma ve soruşturma yapacaklar burada. Ah anne. Ah anne ah. Durup dururken neden öldürdün sanki o kızı, neden? Ah. Bu saatte müşteri mi geldi? Evet. İşte geldiler. Eyvah. İki kişiler. Kız Mary Crane'e benziyor. Kız kardeşi olabilir. Yanında da bir adam var. Dikkat edeyim de ağzımdan bir şey kaçırmayayım. Buyurun.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Motelimize hoş geldiniz.
2: İki kişilik bir oda istiyoruz.
0: Ah, tabii tabii. İki kişilik odaların gecesi $10. Şu deftere isimlerinizi yazar mısınız
1: tabii
0: lütfen?
1: Tabii ben yazayım.
0: Buyurun.
1: Bay ve Bayan Sam Wright. Evet. Sam Wright, işte imzaladım.
0: Teşekkür ederim. Size bir dakika. Evet. Bir numaralı odayı veriyorum.
2: 14 numaralı odayı veremez misiniz?
0: 14 numaralı oda mı? Yani orası iyi bir oda değildir. Bir numara çok daha iyi. Buyurun.
2: Aa, fark etmez. Sadece bir gece kalacağız. Hem 14 numara bizim uğurlu sayımızdır, öyle değil mi sen?
1: Tabii canım öyle.
0: Yani 14 numara uğurlu rakamınız peki. Madem öyle buyurun anahtarı. Buyurun. Koridorun sonundaki oda.
2: Sağ olun, biz odayı buluruz. Hadi Sam.
0: Biz yalancılar.

0: yukarı sıra beni kandıracaklar. O kız annemin öldürdüğü Mary Crane'e çok benziyor. Mutlaka kardeşi. Ama deftere başka isim yazdılar. Evet, bu da yetmiyormuş gibi Mary Crane'in kaldığı odayı istediler. Evet, evet, evet. Bunlar benim peşimde. Bunu anlamanın en iyi yolu 13 numaralı odaya girip ara kapıdan konuşulanları dinlemek. Ah anne, ah. Mary Crane'i neden öldürdün sanki? Kız bir gece kalıp gelecekti. Elini neden kana buladın? Başımıza bela açtın anne. Ah anne. Şimdi kulağımı şu kapıya dayar, içeride konuşulanları bir güzel duyarım. Evet.
1: Odada şüphelenecek herhangi bir şey bulamadım Lila. Sen banyoda ne yapıyorsun?
2: Araştırma yapıyorum. Belki ablamla ilgili bir şey bulurum.
0: Pis şırfıntı. Boşuna arama yapıyorsun. Çünkü hiçbir şey bulamayacaksın. Her şey bataklıkta gömülü.
2: Sen! Sen bak ne buldum.
1: Ne buldun Lila?
2: Küpe. Bir küpe. Hem de Mary'nin küpesi bu.
1: Mary'nin küpesi olduğunu nereden biliyorsun?
2: Çünkü bu küpeyi geçen yıl başında armağan olarak ben almıştım. Ona tanımaz mıyım?
1: İyi ama bu neyi kanıtlar ki? Banyo yaparken düşürmüş olamaz mı?
2: Öyle olsa bile Mary düşürdüğünün farkına varmaz mı sanıyorsun sen? Küpenin biri kulağında, öbürü burada yerde.
1: Tamam tamam tamam. Peki bu ne anlama geliyor sence?
2: Bu Mary'nin saldırıya uğradığını gösteriyor bize. Evet evet, Mary saldırıya uğradı. Boğuşurken de küpenin birini düşürdü.
1: Evet evet, olabilir. Madem öyle, hemen şu Norman denen adamı sorguya çekelim.
2: Boşuna, biz polis değiliz. Hiçbir şey öğrenemeyiz ondan. En iyisi birimiz Norman'ı oyalayalım. Öbürümüz de yukarıdaki eve giderek araştırma yapsın. O evde Mary ile ilgili mutlaka suç delilleri vardır sen.
1: Yok hayır, Norman'ın evine giremeyiz. Bu hem suçtur hem de çok tehlikelidir.
2: Korkuyorsan eve girer, ben araştırma yaparım sen.
1: Hayır dedim, ne sen ne de ben o eve giremeyiz.
2: Madem öyle sen beni burada bekle. Ben Şerif'e gidip durumu anlatayım ve onu alıp geleyim.
1: Gece yolculuk tehlikelidir. Ben de seninle geleyim.
2: Hayır, ikimiz birden gidersek Norman'ın şüphesini çekeriz. Ben bir bahaneyle giderim, sen de beni burada beklersin.
0: Peki. Vay şırfıntı vay. Aklı sıra benim başımı derde sokacak. Görürsünüz gününüzü.
3: Hayrola? Uykunuz mu kaçtı?
1: Yok, karımın sigarası bitti de kasabaya gidip alacak. Ben de sizinle laflayayım dedim.
3: Ya hay aksilik. Bakın ben de sigara içmiyorum. Olsaydı verirdim.
2: Önemli değil. Canım ben şimdi arabayla gidip alırım. Hoşça kal sen.
1: Güle güle canım, arabayı hızlı sürme.
2: Merak etme.
3: Of of. Hava yine bozacağa benziyor.
1: Hı hı. Sık sık yağmur yağar mı burada?
3: Bu mevsimlerde çok yağar.
1: Ya. Motelinizde bizden başka kimse yok galiba.
3: Hı, evet yok.
1: Tek başınıza canınız sıkılmıyor mu sizin?
3: Tek başıma değilim.
1: Değil misiniz? Ben burada sizden başka kimse yok zannediyordum.
3: Moteli kastediyorsanız tek başıma işletiyorum. Ama sahibi ben değilim. İkimize ait. Yani annemle bana ait demek istedim.
1: Annenizle mi? Yani anneniz de burada mı?
3: Hı hı, evet. Motelin üstünde bir ev var. Annem orada yaşar.
1: Ya, ilginç, bir bilmiyordum.
3: Bilemezsiniz tabii. Zaten kimse bilmiyor. Annem evden dışarı çıkmaz. Kimseye görünmez. Çünkü herkes onu öldü biliyor.
1: Anlayamadım.
3: Annemi alıp eve getirdim.
1: Ne? Nasıl? Yani nereden alıp getirdiniz?
3: Mezarlıktan. Gömüldüğü mezardan yani.
1: Peki ölmemiş miydi?
3: Ölmemişti tabii. Ölemezdi ki zaten. Ölmüş olsa da bulunduğu yerden bana seslenir, kendini oradan çıkarmam için ısrar ederdi.
1: Anlıyorum. Dili bu herif, şimdi sır dili. Elbette anlıyorum. Konuşmanız benim için çok ilgi çekici.
3: Bilmem, belki sizi ilgilendirir diye düşündüm. Hem sizi hem de o genç kızı ilgilendirir diye düşündüm.
1: Ne? Anlamadım.
3: Kaldığınız oda...

0: Allah kahretsin. Çekil önümden, Lina'nın peşinden gideceğim.
1: Sizi tutan yok. Buyurun, istediğiniz yere gidebilirsiniz. Bakın, önünüzden çekildi. Gidin.
0: Elbette gideceğim.
1: Tabii gidebilirsin.
0: Al bakalım.
1: Bazı insanlar neden kendilerini benden daha akıllı zannediyor anlamıyorum.

İşte Norman Bates'in evi burası. Sen aşağı motelde onu lava tutarken ben de içeri girip araştırma yapayım. İyi işte, kapı kilitli değilmiş. Hadi Lila, cesaret. İçerisi çok karanlık. Elektrik düğmesini yakayım. Aman Allah'ım, duvardaki şu hayvanlara bak. Hepsi de mumyalanmış. Korkunç görünüyorlar. Acaba kim mumyalamış bunları? Norman Bates mi yoksa? Burada kimse yok. İki tane kapı var. En iyisi o odalara göz atmak. Şerif Norman Bates'in annesi için 20 yıl önce öldü dediğine göre dedektifin gördüğü kadın mutlaka Mary olmalıdır. Burası yatak odası. Ama hiç kimse yok. Şimdi öbür odaya bakayım. Burası da yatak odası. Yatak çarşafı bozulduğuna göre burası Norman Bates'in odası olabilir. Ama Mary ile ilgili hiçbir şey yok burada. Aşağı inen bir merdiven var. Bodrum'a inebilir. Bir de oraya göz atayım. İşte tahmin ettiğim gibi bodruma açılan bir kapı var burada. Acaba içeri girsem? Ama ya içeride biri varsa? Hadi Lila, buraya kadar geldin. Bodruma bakmadan mı geri döneceksin?

0: Başım. Başım.
1: Uyan Sam, uyan. Ne oldu?
0: Başım. Şerif. Şerif sen misin o? Şükürler olsun.
1: Benim Sam, az önce geldim. Seni baygın vaziyette buldum. Neler oluyor burada, anlat bakalım.
0: Önce sen söyle. Burada işin ne?
1: Siz gittikten sonra aklıma Mary Crane denen kızın çaldığı o 40.000 dolar geldi. Buraya Norman'ı sorgulamaya geldiğimde parayı aramamıştım. İçim rahat etmedi. Belki paradan bir iz bulurum umuduyla geldim. İyi ki de gelmişim.
0: Dur bir dakika. Buraya gelmen için Lila haber vermedi mi sana?
1: Yok, kimse haber vermedi.
0: Aman Allah'ım, o halde Lila yukarıda Norman Bates'in evinde. Bu o delinin evinde. Çabuk Şerif, çabuk çabuk benimle gel.
2: Lila!
0: Lila bu, Lila'nın sesi. Şerif koş. Koş Şerif, çabuk kızı kurtaralım.

0: Sus, sus, bağırma. Neden bağırıyorsun? Annemi uyandıracaksın.
1: Ama bu kadın, koltukta oturan bu kadın yaşamıyor ki, ölü. Aman Allah'ım, gözleri uyulmuş, yüzü kırış kırış, bir ölü bu.
0: Annem o benim, annem.
1: Ama ölü, yaşamayan biri.
2: Oğlumu duymadın mı? Pis şırfıntı. Sus. Sus. Bağırma.
1: Sen Norman Bates'sin. Annenin giysilerini giymiş, annenin sesiyle konuşuyorsun.
2: Hayır. Norman Bates benim. Aynı zamanda da annem de benim. Öldüreceğim seni şırfıntı.
0: Anne, anne. Yapma. Yapma. Öbürlerini öldürdüğün yetmedi mi anne?
1: Seni

0: olacağım.
1: Öldüreceğim seni.
0: Hayır. İbrahim.
2: Aman bırak o bıçağı. Sen yardım et de yakalayalım şunu.

0: olacak şey değil. Annesi öldükten sonra kadının mezarını açıp cesedini çıkartarak mumyalamış ve 20 yıl evde muhafaza etmiş.
1: Deli bu adam Şerif. Hem deli hem de sapık.
2: Demek ki iki karakterli bir kişiliğe sahip. Zaman zaman annesinin kişiliğine bürünüp onun gibi konuşuyor. Zaman zaman da normal bir erkek gibi hareket ediyor.
0: Doktorun söylediğine göre her şey Norman'ın çocukluk günlerinde başlamış. Annesine normal bir çocuktan çok daha fazla düşkünmüş ve haşin tabiatlı bir kadın olan annesinin tam manasıyla yumruğu altında büyümüş. Yine doktora göre Norman öteden beri annesi gibi olmak istermiş ve içinde bir başka taraf annesinin kendinden bir parça olması temayülündeymiş.
1: Yani Norman içinde iki kişilik birden taşıyormuş, öyle mi?
0: Doktora göre öyle.
3: Şerif, az önce telsizden haber aldım. Ekipler bataklığın dibinde iki tane araba bulmuşlar.
2: Mary, arabalardan biri mutlaka ablam Mary'nin arabasıdır.
3: Sanırım bayan, zira arabalardan birinin içinde sarışın bir bayan cesedi bulundu.
1: Mary Crane'in cesedi.
3: Diğer arabada da bir erkek cesedi bulundu.
0: O da mutlaka dedektifin cesedidir.
3: Sanırım öyle şef.
2: Peki ne yapacaklar ona Şerif?
0: Evet, bilmiyorum ama muhakemesi bile yapılmadan bir akıl hastanesine koyacaklardır Norman Bates'i.
1: Evet, doğrusu da bu olmalı zaten. Zavallı işlediği cinayetlerin farkında bile değil. Annem yaptı diyor. Oysa annesi de kendisi.
0: Aslında bu olay hepimize ders olmalıdır. Zira hepimiz çocuk büyütüyoruz. Evlatlarımızı erkekse erkek gibi, kızsa kız gibi büyütmeliyiz. Onları kendimize esir etmemeli, kişilik kazanmalarına izin vermeli ama kontrol altında yetiştirmeliyiz.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran

0: Alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır. Mırıldanıp durdu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Müminin kalbini kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha fenadır.
3: Allah'ım kalp kırmaktan bizleri korusun.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Yokluğun künyeme ölüm yazılı. Hadi söndür hasretini.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 4674.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Kainatın ve Dünyanın Hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: bahşedersin. Secde secde eğildiğim yerde başımı göklere değdirirsin.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, sevgili dostlar, bu hafta da İrfan Mektebi programımızda sizlerle birlikteyiz. Hepinizi selamların en güzeli olan Cenab-ı Hakk'ın selamı ile selamlayarak programımıza başlıyoruz. Değerli dinleyenler, birkaç haftadır 30. sözü Ene ve Zerre bahsini işliyoruz. İki maksattı. Birinci maksadı Ene Risalesi olup insandaki Ene'nin yani benliğin mahiyetini ve vazifesini anlatıyordu. Onları izah ettik, bitirdik. İkinci maksadında ise zerrelerle ilgili hareketler ve vazifeler anlatılıyordu ve zerrenin tevhide dair nasıl delil olduğu ve tahavvülat-ı zerrattaki yani zerrelerin halden hale değişmesinde, vazife görmesinde bulunan tılsımı izah ediyorduk. Onun da mukaddimesini, birinci noktasını ve ikinci noktasını izah ettik. Bu hafta Allah nasip ederse üçüncü noktayı sizlere izah ederek inşallah bu bahsi de tamamlamış olacağız. Cenab-ı Hak hepimize faydalı kılsın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lilmuttegin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Ala rasulina salavat. Bismillahirrahmanirrahim. İnne arazna'l emanete ala's semavati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakna minha ve hamalaha'l insanu innehu kana zaluman cehula. Sadakallahül azim. Ayet-i kerimede değerli dinleyenler, muhakkak ki biz emaneti göklere, yere, dağlara arz ettik de onlar onu yani o emaneti yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. İnsan ise onu yükleniverdi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir buyurulmuştu. Ene bahsinde bu ayetin izahı sadedinde açıklamalarda bulunmuştu Üstad Hazretleri. Yine Estağfirullah, Bismillah, Kadeflaha men zekkaha, onu, o nefsini günahlardan temizleyen muhakkak kurtulmuştur ayeti kerimesi. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve lehül hükmü ve ileyhi turcaun. Mülk ona ait, hamd ona ait, hüküm ona aittir ve ona sizler döndürüleceksiniz ibaresinin. Yine ve kad khabe men dessaha, inne şirke le zulmün azim. El hükmü lil garib, tahalluku bi ahlakillah, el vahidu la yesuru illa anil vahid gibi ayetler ve Arabi ibareler, hadis-i şerifler çerçevesinde ene bahsi izah edilmişti birinci maksat kısmında. İkinci maksatta ise az önce de bahsettiğim üzere zerrelerin tahavvülatına yani değişmelerine, halden hale girmelerine, her bir mevcutta değişerek vazife yapmalarına, böylece Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine delil olmalarına, Allahu Teala'nın Esma-i Hüsna'sının tecellilerine aynadarlık yapmalarına olan deliller anlatılmıştı. Burada da Bismillahirrahmanirrahim ve kâlellezîne keferû lâ te'tînes-sâ'atu kul belâ ve rabbî ete'tiyennekum âlimil gaybi lâ ya'zubu anhu mithkâlu zerrah fi's-semâvâti ve lâ fi'l-ardı ve lâ esgaru min zâlik ve lâ ekberu illâ fî kitâbin mübîn. Sadakallahu azim. Ayeti çerçevesinde izahta bulunmuştu. Bu ayette de şöyle deniliyordu değerli dinleyenler mealen. İnkar edenler ise bize kıyamet gelmez dediler. De ki hayır, gaybı hakkıyla bilen Rabbime yemin ederim ki kıyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir şey

ondan gizli kalmaz ve ne bundan daha küçük ne de daha büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık beyan eden bir kitapta, levh-i mahfuzda bulunmasın. Yine burada ve in şeyin illa yusebbuhu bihamdi ve ona hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Yevme tebeddülül ardu gayrel ard, o gün bir başka yere çevrilir. Ve inned darel ahireti lehiyel hayvan, şüphesiz ahiret yurdu ise elbette asıl hayat odur gibi ayetlerin ışığında, aydınlığında, nurunda, izahlarda bulunulmuştu değerli dinleyenler. İkinci mefasın birinci noktasında zerrelerin bu hareketinde ne gibi vazifeler ve hikmetler Cenab-ı Hak takmış. İkinci noktasında ise her bir zerrede görünen vahdetin, yani Allah'ın birliğinin iki şahidinden bahsetmiştik. Üçüncü noktada tahavvülat-ı zerrattaki, yani zerrelerin halden hale girerek iş görmelerinde, mevcutlarda çalışmalarında Allah'ın izniyle onlardaki nurlandırma hikmetini bahsedecek inşallah. Bugün biz oradan programımıza başlıyoruz. Üçüncü nokta, şu nokta birinci noktanın ahirinde vaat olunan altı hikmete, oradaki altı hikmeti azimeye, büyük altı hikmete bir işarettir. Şöyle ki 28. sözün ikinci sualinin cevabındaki haşiyede denilmiştir ki tahavvülat-ı zerratın ve zihayat cisimlerde zerratın harekatının binler hikmetlerinden bir hikmete dahi zerreleri nurlandırmaktır. Şunu diyor yani değerli dinleyenler, Allah Teala'nın yaratmış olduğu her bir mevcudu zerreleri onlara asıl yaparak, temel yaparak ve zerreleri onlarda halden hale değiştirerek, işte geçen programlarımızda örnek vermiştik. Mesela topraktaki bir zerreden bir meyve vücuda gelmesi, bunun safhaları, ondaki zerrelerin topraktayken belki vitamin olması, bir çiçek olması, bir yaprak olması, bir meyveye dönüşmesi, bizim o rızıkları aldığımız zaman vücudumuzda değiştirdikleri haller, göz olması, kaş olması, dil olması, kalp olması, beyin olması vesaire. Bütün bunlar tahavvülat-ı zerratla oluyor, zerrelerin hareketiyle, işlemesiyle. Ve zihayat cisimlere girdiği zaman, hayat sahibi cisimlere bu zerreler, ondan da bahsetmişti. Zerreler de adeta hayatlanıyor ve nurlanıyor. İşte bunda pek çok hikmetler var, binler hikmetler var. Numune olarak birinci noktanın ahirinde altı hikmetten bahsetmişti. Cennet bahsine dair 28. sözün ikinci sualinin cevabındaki haşiyede şöyle denilmiş diyor. Bu zerrelerin hareketlerinin, halden hale girmelerinin, orada iş görmelerinin ve hayat sahibi vücutlara, cisimlere girdikleri zaman zerrelerin oradaki hareketlerinin binler hikmetinden bir hikmeti dahi neymiş? O zerrelerin nurlanmasıymış, hayatlanması, vücut bulması. Ve alemi uhreviye binasına layık zerreler olmak için hayattar ve manidar olmaktır. Camit bir zerre canlı bir vücuda girdiği zaman hayatlanıyor, nurlanıyor. Böylece ahiret alemlerinin binasına layık zerreler oluyor. Nasıl zerreler? Hayattar ve anlamlı zerreler. Mesela taştaki camit bir zerre yahut topraktaki camit bir zerre. Mesela insan vücuduna girdiği zaman, mesela bir müminin kalbini oluşturduğu zaman, Cenab-ı Hakk'ın izniyle bir müminin herhangi bir azasını oluşturmakla, onun ibadetlerine vesile olmakla, onun gözüne girip orada Kur'an'ı okumak gibi bir vazifeyi yapmakla değerli dinleyenler, işte ahiret alemin binasına layık zerreler hükmüne geliyor, hayatlanıyor, manidar oluyor. Bir hikmeti de budur diyor. Güya cismi hayvani ve insani, adeta o insanın cismi veya o hayvani beden, hatta nebati, yani bitkilere ait vücutlar, oralarda o cisimler terbiye dersini almak için gelenlere bir misafirhane, bir kışla, bir mektep hükmündedir ki camit zerreler ona girerler, nurlanırlar. Nasıl ki bir mektebe talebeler gider, oradan tedris ederler,

ilim öğrenirler yahut bir kışlada askerler giderler, askerlik vazifesini talim ederler veyahut bir misafirhanede insanlar gidip orada barınır, orada kalır, misafir olur. İşte adeta bütün bitkilerin vücutları, cesetleri, insanların ve hayvanların vücutları o zerrelerin gelip çalıştığı birer kışla, talim gördüğü birer mektep, kalıp oradan ahirete gittikleri bir misafirhane hükmündedir. Nasıl ki dünya bizim için ahirete geçmek üzere bir misafirhanedir. Allah Teala'ya asker olmak için bir kışladır. Cenab-ı Hakk'ın marifetine ulaşmamız için bir mekteptir bu dünya, bu vücut için. İşte her bir zerre içinde bizim vücudumuz bir kışla, bir mektep, bir misafirhane hükmündedir. Böylece onlar nurlanırlar, hayatlanırlar. Adeta bir talim ve talimata mazhar olurlar. Letafet peyda ederler, latifleşirler. Birer vazifeyi görmekle, bu vücutta herhangi bir vazifeyi yerine getirmekle, alemi bekaya ve bütün eczasıyla hayattar olan dar ahirete, ahiret hayatının her bir parçası, her bir cüz'ü hayatlıdır. İşte oraya, hayattar olan ahiret alemine zerrat olmak için ehil olurlar, liyakat sahibi olurlar, liyakat kesbederler. Ve bütün eczasıyla hayattar olan ahiret hayatına, diyor değerli dinleyenler, zerre olmak için bu vücutlarda, bu cesetlerde iş görürler. Oranın ahiret hayatının canlı, hayattar hayatına layık hale gelir o zerreler. Sual: zerratın harekatında şu hikmetin bulunması neyle bilinir? Peki diyorsunuz ki ahiret hayatına layık hale geliyor bu zerreler, bu bedenleri, hayvani, insani veya nebati bedenleri kullanarak, oraları bir mektep, bir kışla yaparak ahiret hayatına canlı, nurlu, latif olmak üzere, geçmek üzere liyakat kazanırlar dediniz. Bunu ne ile bilinir diye soruyor değerli dinleyenler. Cevabına bakalım. Birkaç noktadan cevabını vermiş. El cevap: evvelen, ilk olarak bütün masnuatın bütün intizamatıyla ve hikmetleriyle sabit olan saniyin hikmetiyle bilinir. Neyle bilinirmiş? Saniyin hikmetiyle. Nasıl bir saniyidir o? Yani nasıl bir sanatkardır? Bütün sanatları, bütün düzenleri, intizamları, mizanları ve hikmetleriyle sabittir ki Allahu Teala hikmetlidir, hikmetli iş yapar ve sanatlı iş yapar. İşte Cenab-ı Hakk'ın bu sanatıyla, bütün mevcudatında görünen sanatlarla ve onların arkasında takılı gayelerle, hikmetlerle bilinir her bir zerrenin bu halde olacağı. Çünkü en cüz'i bir şeye, en küçük bir şeye külli hikmetleri takan bir hikmet. Nokta gibi küçücük bir zerreye, adeta kainat kadar, bir küçücük incir çekirdeğine, bir incir ağacı kadar, belki binler, belki milyonlar incir ağacı kadar hikmetleri takmış Rabbim. Öyle bir sanat yapmış. İşte diyor, en küçük bir şeye en büyük hikmetleri takan bir hikmet, seyli kainatın, yani bu kainatın akışı içinde en büyük faaliyet gösteren ve hikmetli nakışlara sebep olan o zerrelerin hareketlerini hikmetsiz bırakmaz, mümkün değildir. Hem en küçük mahlukatı, en küçük yarattığını vazifelerinde ücretsiz, maaşsız, kemalsiz bırakmayan bir hikmet. Neyi çalıştırıyorsa Allah'ın hikmeti, Cenab-ı Hak neyi yaratmış da ona bir vazife vermişse, ki her şeye bir vazife vermiş ve o vazifelerin arkasına bir hikmet takmış, öyle bir şey yapmış ki kainatın akışına baktığımız zaman, zerreden küreye, kürelere kadar, en küçük bir mahluktan en büyüğüne kadar hepsine bir maaş, bir ücret, yaptığı vazifeye karşılık bir kemal vermiş. Bunları böyle yapan, hikmetsiz, ücretsiz bırakmayan bir hikmet, bir hakimiyet ki hepsine hakimdir Allah-u Teala, en kesretli ve en esaslı memurlarını, hizmetkarlarını nursuz ve ücretsiz bırakmaz. Saniyen, ikinci olarak, Sani Hakim, her şeyi hikmetle yaratan, sanatkar olan Rabbimiz,

anaasırı tahrik edip unsurlar dediğimiz mevcudatını hareketlendirip tavzif ederek, yani onları görevlendirerek onlara bir ücreti ekmel hükmünde, mükemmel tam bir ücret madeniyat derecesine çıkarmakla o unsurlardan, yani elementlerden onlara hareket vazifesi veriyor, ücretlerini vererek onları maden yapıyor Cenab-ı Hak. Madeniyet mertebesine çıkarmasıyla ve madeniyata mahsus tesbihatları onlara bildirmesiyle, peki o maden Allah'ı nasıl zikredecek? Yani nasıl vazife görecek? O vazifesi nasıl Esma-i Hüsna'yı tecelli ettirecek ve onun tesbihi hükmüne geçecek? Onları o madeniyata bildirerek Cenab-ı Hak bildirmesiyle ve madeniyatı da tahrik ve tavzif edip madenleri de hareketlendirip onlara da bir görev verip nebatat mertebe-i hayatiyesinin makamını vermesiyle, madenler de ne yapıyor? Bitki makamı veriyor onlara, nebat makamı. Yani cansızlıktan alıp canlı yapıyor. Madeniyata nebatatı rızk ederek, bitkiler de ne yapıyor? Rızık yapıyor. Rızk ederek tahrik ve tavzif ile onları da rızık olarak hareketlendiriyor, görevlendiriyor. Nereye çıkarıyor bu sefer? Hayvanat mertebeyi letafetini onlara ihsan etmesiyle. Bakın, unsurdu, elementti, yani maden yaptı Allah Teala, o vazifeyi verdi, öyle çalıştırdı. Madenleri hareket verip vazifelendirip bitki mertebesine çıkardı. Ruhsuz ama canlı. Sonra ruhlu ve canlı olan hayvan mertebesine onları rızık yaparak çıkardı. Ve hayvandaki zerratı tavzif edip bu sefer hayvan vücudundaki o zerreleri de o hale gelmiş. Zerreler bakın kademe kademe nasıl canlanıyor, hayat buluyor, nurlanıyor. Onları da görevlendirip yine rızık yoluyla hayat-ı insaniye derecesine çıkarmasıyla ne yaptı? İnsan hayatında birer unsur yaptı onları. Ve insan mertebesine çıkardı o zerreleri. Çıkarmasıyla ve insanın vücudundaki zerratı bizim vücudumuza geldiler, hayat sahibi oldular. İnsandan bir parça oldu o zerreler. O zerreleri de süze süze tasfiye ve taltif ederek ta dimağın ve kalbin en nazik ve latif yerinde makam vermesiyle bilinir ki onu da süze süze rızık olarak ağzınızdan girdi o zerre, o bitki olan yahut hayvan olan o zerreler oradan süzüle süzüle sindirim yoluyla, kan yoluyla makamlardan makamlara geçerek dima gibi, kalp gibi en nazif, en nazik ve en latif yerlerde makam verdi Cenab-ı Hak onlara. Bundan bilinir ki harekat-ı zerrat, zerrelerin hareketi hikmetsiz değil. Camit bir maddeden Allah Teala getirdi, sizin kalbinize bir zerre yaptı. Dimağınıza, göz bebeğinize bir zerre yaptı. Ve ne kadar hikmetlerle vücuda geldi. İşte bundan anlaşılır ki sualdeki, hani zerrelerin ahirete layık nurlu, hayatlı hale gelmesi nasıl bilinir diyor ya, işte buradan bilinir ki zerrelerin hareketi hikmetsiz değil. Belki kendine layık bir nevi kemalata koşturuluyor. Her şey madem bir ücreti, bir kemali var, zerrelerde Cenab-ı Hak kendine layık bir kemale doğru koşturup işte sizin göz bebeğinizde yerleştirdi. Bundan anlaşılıyor ki hikmetsiz değil. Her bir zerre daha vücuda gelmeden, Cenab-ı Hak onu daha Allah'ın ilmindeyken, her şeyi bilen, alim olan Rabbimiz o zerrenin hangi insanın hangi azasında nasıl vazife yapacağını elbette biliyor ve kudretiyle onu vücuda getiriyor. Bunun için onu safhalardan geçiriyor, mertebelerden geçiriyor, hem de hikmetli, mizanlı vazifelerle. Her bir makamda, işte elementten madene, madenden nebata, nebattan rızık yoluyla hayvana, hayvandan rızık yoluyla insana ve insanın en hassas yerlerine yerleştirmedeki hikmetleri görebilirsiniz düşündüğünüz zaman. İlimler bunu anlatıyor. Demek ki hikmetsiz değil. Buradan bilinir ki hikmetsiz değil, belki kendine layık bir kemale koşturulmaktadır. İkincisi de buydu değerli dinleyenler. Üçüncüsü, salisen zihayat cisimlerin zerratı içinde

Hayat sahibi olan cisimlerin, insan, hayvan, bitki gibi cisimlerin hayatları içinde çekirdek ve tohumdaki gibi bir kısım zerreler öyle manevi bir nura, bir letafete, bir meziyete mazhar oluyorlar ki, bakınız bazı zerreler de daha farklı bir meziyete kavuşuyor. Çok farklı bir letafete bürünüyor, manevi nurlara bürünüyor. Ne gibi? Mesela çekirdekler, tohumlar gibi. Çekirdekler ve tohumlar öyle latif, öyle nurlu, öyle hayatlar ki küçücük bir tohum, az önce söylediğimiz gibi mesela incir ağacının toplu iğne başı kadar bir çekirdeği, bir tohumu, tonlarca ağırlığındaki incir ağacını bütün azasıyla, dalıyla, budağıyla, çiçeğiyle, vereceği meyvelerle, meyvelerin karınlarındaki milyonlarca yavrusu hükmündeki tohumlarıyla o küçücük toplu iğne başı kadar zerre, yani çekirdek içinde Cenab-ı Hak yerleştiriyor. Bazı zerreler böyle bir özelliğe sahip oluyor Allah'ın izniyle ve vazifelendirmesiyle. İşte öyle bir meziyete mazhar oluyorlar ki sair zerrelere ve o koca ağaç, bir ağaca bir ruh, diğer zerrelere ve ağacın tamamına bir ruh hükmüne geçiyor, bir sultan hükmüne geçiyorlar. İşte azim bir ağacın, mesela büyük devasa bir ağacın bütün zerratı içinde bir kısım zerrelerin şu mertebeye çıkmaları, o ağaçta düşünün, bir ağaçta ne kadar zerre vardır? Katrilyonlarca, sayısını bilmediğimiz kadar zerre var ama içinde bir zerre hükmünde bir tohum böyle bir makama çıkıyor. İşte bazı zerrelerin bu makama çıkmaları o ağacın tabakayı hayatında, hayat tabakalarında, hayat safhalarında çok devreleri ve nazik vazifeleri görmesiyle olduğundan gösteriyor ki Sani-i Hakim'in, her şeyi hikmetle yaratan sanatkar Rabbimizin vazifeyi fıtrat içinde, fıtratlara, yaratılışlara koyduğu o vazifeler içinde, görevler içinde zerratın, yani zerrelerin enva-ı harekatına, çeşit çeşit türlü türlü hareketlerine göre onlara tecelli eden esmanın her hareketinde, zerrenin her vazifesinde Allah-u Teala'nın esması tecelli ediyor dedik. İşte o esmanın hesabına ve şerefine olarak birer manevi letafet, zerrede nasıl latiflik, nasıl nuranilik oluyor? Hareket ettiği alanda, aldığı vazifede tecelli ettirdiği Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sı namına bir şeref, bir nur, bir letafet, bir liyakat kazanıyor. İşte o esmanın hesabına, tecelli eden esmanın hesabına, hem de her safhada, her tabakada o isimlerin şerefine ve hesabına olarak birer manevi letafet, birer manevi nur, birer makam, birer manevi ders almaları gösteriyor ahirete layık o hale geldiklerini. Elhasıl değerli dinleyenler, madem sani hakim, her şeyi hikmetle yaratan Rabbimiz, sanatlı bir şekilde yaratan Allah'ımız, her şey için o şeye münasip bir noktayı kemal, bakınız her şey için, ne varsa bilebildiğiniz, düşünebildiğiniz her şeye, o şey için ona münasip bir kemal noktası, son ulaşacağı bir zirve noktası koyuyor. Bir noktayı kemal ve ona layık bir mertebeyi feyiz, bir feyiz mertebesi ve o feyizli mertebede bir vücut tayin edip o şeye, o noktayı kemale, onun ulaşacağı o zirve noktasına onu sahi edip çalıştırarak o feyizli noktayı, o nurlu kemali yakalasın diye oraya doğru onu çalıştırıp sahi edip gitmek için bir istidat vererek, nasıl gidecek? Oraya gidecek bir kabiliyet olacak. O kabiliyeti de ona vererek, o şey neyse vererek, her bir şey de böyledir ama, ona doğru Allah-u Teala sevk ediyor. Ve bütün nebatat ve hayvanatta, bütün bitkilerde, bütün ağaçlarda, bütün hayvanlarda şu kanunu rububiyet, Allah'ın bu terbiye edicilik kanunu cari olmakla beraber her şeyde geçerlidir bu. Cemadatta dahi caridir ki cansız maddelerde de böyledir diyor. O donuk maddelerde adi toprağa elmas derecesine ve cevahir-i aliye mertebesine bir terakkiyat veriyor. Topraktan altın çıkmıyor mu, cevher çıkmıyor mu? İşte sıradan gördüğümüz o toprağa Allah-u Teala cansızlarda da bu rububiyetinin tecellisini gösteriyor bize.

kemal veriyor. Nasıl veriyor? O sıradan bayağı gördüğümüz toprağa cevherler yüklüyor. Ahli cevherler, madenler veriyor. O mertebeye çıkarıyor. Elmaslar mertebesine çıkarıyor. Böylece ona terakkiyat veriyor. Ve şu hakikatte muazzam bir kanun-u rububiyetin, Allah'ın terbiye edicilik, lütfedicilik, rızık vericilik, boyun eğdirme gibi özelliklerinin bulunduğu kanun, rububiyet kanunu. İşte bu hakikatte, şu izah ede geldiğimiz hakikatte böyle muazzam bir kanun-u rububiyetin ucu görünüyor, işaretleri görünüyor. Hem madem bu da elhasılın ikinci maddesi değerli dinleyenler, yani bir özet gibi toparlıyor burada mevzuyu, zerrat bahsini. Birincisini izah ettik sizlere. İkincisinde de şöyle diyor: hem madem o Halik-ı Kerim, birincisinde ne vardı? Sani-i Hakim, Allah Teala'nın her işi hikmetli yapması ve sanatlı yapmasına dikkat çekerek o isimlerini zikretmişti. Burada da Halik-ı Kerim, her şeyi yaratan ve her şeye ikram eden kerem sahibi Rabbimizin o sıfatlarına dikkat çekerek diyor ki: hem madem o Halik-ı Kerim, ikram sahibi, yaratıcı, tenasül kanun-u aziminde, yani nesillerin devam etmesinde, üreme kanunu deniyor buna şimdi, bu büyük kanunda istihdam ettiği hayvanata ücret olarak bir maaş gibi bir lezzeti cüz'iye veriyor. Nasıl ürüyor canlılar? Üremeyle ilgili yapmış oldukları faaliyette bir lezzetleri var. Allah-u Teala adeta bir maaş hükmünde onlara veriyor ki o lezzeti alıp o vazifeyi devam ettirsinler. İnsanda da böyledir, hayvanda da böyledir. İşte her şeyi ikram ederek sonsuz kerem sahibi olan Rabbimiz, o yaratıcımız, bu üreme kanunu gibi o büyük kanunda hayvanata bir ücret olarak bir maaş gibi bir cüz'i lezzet veriyor ve arı ve bülbül gibi sair hıdemat-ı Rabbaniye'de istihdam olunan hayvanlara bir ücret-i kemal verir. Bülbül mesela Allah'ı zikrediyor sürekli. Cenab-ı Hakk'ın tevhidini ilan ediyor. Arı kendisine gelen vahiyle, ilhamla bal gibi en akıllı insanların dahi yapamadığı harika, mucize bir tatlı yiyeceği bizlere getiriyor. İşte onların o hizmetinde, o Rabbani hizmettir bunlar diyor. Rabbimizin doğrudan rahmeti, nimetidir. O hıdemat-ı Rabbaniye'de, o Rabbani hizmetlerde onların çalıştırılmasına mukabil Allah Teala bu bülbül, arı gibi hayvanlara da tam bir ücret veriyor. Şevk ve lezzete medar bir makam veriyor ki onlar o istekle, o şevkle çalışıyorlar. Bir günlük arı kovanından çıkıp hemen bal yapmaya başlıyor. Hangi şevk, hangi istek, hangi arzu, hangi maaş bunları sevk ediyor? Böyle bir istek, böyle bir şevk olmasa niye gidip vazife görsün? Ama Allah onlara bir lezzet, bir maaş hükmünde bir lezzet, bir makam veriyor. O vazifeye onları koşturuyor. Ve şunda, bütün bunlarda bir muazzam kanunu keremin, İşte Allah'ın kerem kanunun, ikram kanunun ucu görünüyor, işaretleri görünüyor. Bizlere ikram etmek için Rabbimiz, ikram edici olduğu için, kerim olduğu için, kerem sahibi olduğu için, Rahman Rahim olduğu için bizlere o kanunun işaretlerini gösteriyor. Arıyı, bülbülü, ipek böceğini, koyunu vesaire. Bize hizmet eden, aklınıza ne geliyorsa her bir mevcudu, hayvanları, bitkileri bizlere musahhar kılarak, onlara birer vazife verip onları vazifelerine koşturarak değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Hem madem her şeyin hakikati, Cenab-ı Hakk'ın bir isminin tecellisine bakar, ona bağlıdır, ona ayinedir. Her ne varsa mevcudatta değerli dinleyenler, her ne varsa hepsinin hakikati Cenab-ı Hakk'ın bir isminin tecellisine bakar. Allah'ın isimleri tecelli eder orada. Nasıl ki arıda, bülbülde, Cenab-ı Hakk'ın Kerim ismi mesela azami noktada

tecelli ediyor. Çok açık bunu görüyoruz ki Rabbimiz o balı bize ikram etmek için o arıyı istihdam ediyor. İşte her bir mevcutta mutlaka Cenab-ı Hakk'ın bir isminin tecellisi görünüyor. Galip olarak, yoksa pek çok isimlerinin tecellisi var. Bazı mevcutatta tamamen tecelliler görünüyor bütün Esma-i Hüsna'ya ait. Ve o her bir şeyin hakikati bir ismin tecellisine baktığı gibi o ismin tecelli etmesine bağlıdır. Yoksa o iş olmaz. Allah'ın Kerim isminin tecellisi olmasa o arı bize bal yapıp vermez. O koyun süt vermez. İşte her şey yine onun Esma-i Hüsna'sının tecellisine bağlıdır ve o isme ayinedir. O şey ne kadar güzel bir vaziyet alsa, o tecelliye mazhar olan mevcut ne kadar güzel bir duruma girse, güzel bir vaziyet alsa, ne hesabına geçer bu? Cenab-ı Hakk'ın o ismi hesabına geçer. O tecelli hükmü hesabına geçer. O ismin şerefinedir. O isim ile ister, o şey ile, o şeyi bilse bilmese, bu işi yapan şey, bunun böyle olduğunu bilse yahut da bilmese, yani şuurlu olabilir insan gibi yahut da şuuru bulunmayabilir bitki gibi, ama o tecelliye mazhardır, onu gösterir. Bilse veya bilmese bunu, yani bir ismin tecellisi hesabına çalıştığını, o ismin şerefine bu işleri yaptığını, o isimle bağlı olduğunu bilse yahut bilmese fark etmez. O güzel vaziyet hakikat nazarında matluptur. Onun aldığı o güzel vaziyet hakikat bakış açısında talep edilir, güzel olması istenilir ve şu hakikatten gayet muazzam bir kanunu tahsin. Ne çıkıyor burada da? Her şeyin güzelleşmiş olması. İşte her şeyden tecelli eden o esmayla bağlı olan o vaziyetler bu büyük hakikate nazaran bir kanunu tahsin ve cemalin ucunu gösterir, işaretlerini gösterir değerli dinleyenler. Demek ki Allah-u Teala'nın sanatı, hikmeti, kerim olması, ilk ikisinde bunları izah etmişti. Bunları istediği gibi Cenab-ı Hakk'ın cemil olması, her şeyi güzel yapması, her şeyi güzelleştirme kanunu dediğimiz kanunu tahsini o mevcudatta vazife suretiyle makamdan makama geçerken aldığı güzel vaziyetlerle de nurlandığını, vazife gördüğünü, ahirete layık hale geldiğini bizlere anlatır. Dördüncüsüne bakıyoruz değerli dinleyenler. Hem madem fatır-ı kerim, fıtratları yaratan Cenab-ı Hak kerimdir, kereminin gereği olarak, ikram ediciliğinin gereği olarak bu kadar mevcudatı bizim için bize rahmet, nimet olarak verdiği gibi fıtratlarımızı da vermiş. İşte o fatır-ı kerim, pek çok ikram eden yaratıcı, fıtratları yaratan Rabbimiz düsturu kerem iktizasıyla, o kerem kanunu iktizasıyla, yani Cenab-ı Hakk'ın cömert olması, ikram etmesi, lütfetmesi kanunu itibariyle bir şeye verdiği makamı ve kemali, az önce yukarıda izah etmişti, her şey bir kemale doğru gider. Allah Teala hikmetli ve sanatlı yapmıştır ve bir kemal noktası onlara vermiştir. İşte onlara verdiği o makam, o kemal, o zirve, o şeyin müddeti ve ömrü bitmesiyle. Peki o mevcudun ömrü bitti, süresi doldu. Bunun bitmesiyle o kemali geriye almıyor. Ondaki o kemali geri almıyor Allah Teala. Ona verdiği nimetten onu mahrum etmiyor. Belki o zikemalin meyvelerini, neticelerini, manevi hüviyetini ve manasını, ruhlu ise ruhunu ipka ediyor. Peki ne yapıyor? Mesela çok güzel bir meyveyi yarattı Allah Teala. O bir zerre iken, camit cansız zerrelerken güzel bir meyveyi yahut bir çiçeği vücuda getirdi. Sonra da tüketildi yahut da soldu. Nasıl muhafaza oluyor bu kemal? İşte şöyle oluyor. Cansızsa yahut ruhsuzsa Allah-u Teala onun neslini devam ettirmekle, ona meyve verdirmekle, onun sonuçlarını muhafaza etmekle, hüviyetini, yani o meyveyi, mesela bir narı siz sürekli nar olarak bilirsiniz. Hep devam eder. Nar kimliği, nar hüviyeti onda sabittir. Onu ve manasını muhafaza etmekle Cenab-ı Hak. Şayet bu ruhlu bir mahluksa, onun ruhunu bakileştirerek, mesela insan gibi,
İnsan da ölüyor Kemal'den sonra.

zevale doğru gidiyor, ölüyor. Ama ruhunu Cenab-ı Hak bakileştiriyor. İşte onun ruhunu baki eder. Yahut manasını, yahut hüviyetini, yahut neslini devam ettirmekle o kemali onlardan almıyor Cenab-ı Hak. Mesela dünyada insanı mazhar ettiği kemalatın manalarını, meyvelerini ipka ediyor. Bakileştiriyor, daimileştiriyor. İnsana verdiği o olgunluğun, mükemmelliğin, zirvenin manası, meyvesi kalıyor. Diyelim ki insan bir sanatta zirveye geldi. O sanatının meyvelerini ona vermekle onun o sanatını dahi, ruhunu bakileştirdiği gibi sanatının da meyveleri suretiyle bakileştiriyor. Mesela Üstad Hazretleri bu risaleleri ayet-i kerimelerin tefsiri olarak yazmış ve güzel hakikatleri bizlere anlatmış. Kendisi ruhu bakileşmiş, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitmiş, ahiret yurduna göçmüş ama işte eserleri, meyveleri olan, onların kemalini gösteren bu eserler bizim elimizde, bizler istifade ediyoruz. Bizden sonra da istifade edilecek. Ve hakeza, bunu her şey için düşünebilirsiniz. Hatta müteşekkir bir müminin, teşekkür eden, şükretmesini bilen bir müminin yediği zail meyvelerin, bir meyveyi yediniz zail oldu ama sonunda şükrettiniz Allah'a, elhamdülillah dediniz, şükretmesini bilen bir müminin yediği o zail olan meyvelerin şükrünü, hamdını mücessem bir meyveyi cennet suretinde tekrar ona veriyor. Burada yediğiniz, hoşunuza giden bir lezzeti, bir yiyeceği, bir meyveyi şükrünü eda etmek şartıyla, elhamdülillah demek şartıyla, Cenab-ı Hakk'ın o nimetine karşı nankörlük etmemek ve şükrünü eda etmek şartıyla Allah-u Teala sizin ağzınızdan çıkan o hamd kelimesini ahirette size o meyvenin cennetteki daha güzel suretini, cennete layık halinde yaratarak mücessem bir cennet meyvesi olarak tekrardan cisimleştirip size ikram ediyor. Hiçbir şeyi, hiçbir kemali geri almıyor Allah-u Teala. Ve şu hakikatte ne görünüyor değerli dinleyenler? Muazzam bir kanun, rahmetin ucu görünüyor. Öyle bir rahmet ki verdiği hiçbir kemali geri almıyor. Hatta yeniden daha güzel surette size iade ediyor. İşte burada da rahmet kanununun bir ucu görünüyor. Allah'ın merhamet etmesi, acıması ve ondan doğan merhameti insanlara nasıl tecelli ediyor? Bunlar anlaşılıyor değerli dinleyenler. Demek ki birincisinde rububiyet kanununun işaretleri, ikincisinde kerem kanununun ucu, işaretleri, üçüncüsünde tahsin ve cemal kanunu, bu dördüncüsünde ise muazzam bir rahmet kanununun işaretlerini görüyoruz. Ve beşinciyle devam ediyoruz değerli dinleyenler. Beşincisinde diyor ki, hem madem hallakı bi misal, misalsiz, benzersiz, eşsiz yaratıcı olan Cenab-ı Hak israf etmiyor. Çokça yarattığı halde, bolca yarattığı halde hiçbir şeyde israf yoktur kainatta. İsraf et, abes işler yapmıyor. Boş hiçbir iş yok. Hatta güz mevsiminde vazifesi bitmiş, vefat etmiş mahlukların, biliyorsunuz güz mevsiminde, sonbaharda vazifesi biten pek çok bitki, hayvan ne olur? Zahir olur, fani olur. İşte o vazifesi bitmiş pek çok mahlukların enkazı maddiyesini, o maddi enkazlarını, onlardan geriye kalanları bahar masnuatında istimal ediyor. Diğer bahar mevsiminde güzde olan o hadiselerden sonra onların enkazlarını bahar mevsiminde yeniden kullanıyor. Onların binalarında derc ediyor. Baharda onların yeniden yaratılmasında o malzemeleri tabiri caizse kullanıyor. İşte yevme tebeddülül ardu gayrel ard sırrıyla ve inned darel ahirete lehyel hayvan işaretiyle şu dünyada camit, yani donuk, şuursuz ve mühim vazifeler gören zerrat-ı arziyenin, yani dünyadaki zerrelerin elbette taşı, ağacı, her şeyi zihayat ve zişuur olan, hayatlı ve şuurlu olan ahiretin bazı binalarında derç ve istimali muktezai hikmettir. O gün yer başka yere çevrilir. Şüphesiz ahiret yurdu ise elbette asıl hayat odur. İşte bu ayet-i kerimeler gereği, yerin başka yere çevrilmesi gereği,
ahiret yurdunun hayattar

0: olması
1: ve asıl hayat sahibinin orası, asıl hayatın orası olması işaretlerinden, ayetlerinden anlıyoruz ki Cenab-ı Hak bu dünyadaki zerreleri de ahiretin bazı binalarının, bazı oluşumlarının, bazı mevcudunun yapılmasında kullanacağı hikmetinin gereğidir. Çünkü ahiretin taşı, ağacı, her şeyi hayat sahibidir ve şuur sahibidir diyor. Çünkü harap olmuş dünyanın, dünya harap olacak kıyamette, harap olmuş dünyanın zerrelerini, zerratını dünyada bırakmak veya Adem'e atmak israftır. E peki kainata biz baktığımızda hiç israf var mı? Yok. O zaman dünyanın enkazını da dünyada bırakmak yahut yokluğa atmak israf olur. Halbuki Allah-u Teala abes iş yapmaz, israf yapmaz. Bunu gözümüzle görüyoruz. Güz mevsimindeki bütün o mevcudatın fani olan enkazını bahar mevsiminde yeniden istimal eden Cenab-ı Hak koskoca dünyanın enkazında israf etmeyecektir. Ve şu hakikatten pek muazzam bir kanun-u hikmetin, hikmet kanununun ucu yani işareti görünüyor. Ve altıncısı değerli dinleyenler, altıncıda da şöyle deniliyor. Hem madem şu dünyanın pek çok asarı, bu dünyanın pek çok eserleri ve maneviyatı ve meyveleri ve cin ve ins gibi, cinler insanlar gibi mükellefinin, cinler ve insanlar biliyorsunuz, teklifi ilahiyle mükelleftirler. Bunların mensucat-ı amelleri, amellerinden meydana gelen o, vücuda gelen adeta dokumalar hükmündeki şeyler, sayfeyi efalleri, fiillerinin yazıldığı amel defterleri, ruhları, cesetleri ahiret pazarına gönderiliyor. Elbette o semerata, o manalara hizmet eden ve arkadaşlık eden zerrat-ı arziye dahi. Peki bu fiiller, bu ameller ahirete gönderiliyor. Bunlara, bunların vücuda gelmesine kaynaklık teşkil eden zerreler vardı, hizmet eden. İşte onlara o zerreler, yani dünya zerreleri dahi vazife noktasında kendine göre tekemmül ettikten sonra, ki o tekemmülün nasıl olduğunu anlatmıştık. İşte unsurlardan madenlere, onlardan nebatlara, nebattan hayvana, hayvandan insana gibi kendine göre tekemmül ettikten sonra, yani nuru hayata, hayat nuruna çok defa hizmet ve mazhar olduktan sonra hayatlanıyor hepsi bu dünyada, letafetleniyor. Bundan sonra ve hayatı tesbihata medar olduktan sonra, Allah'ın zikrine vesile olduktan sonra hayatları şu harap olacak dünyanın enkazı içinde, şu zerratı, bu zerreleri dahi öteki alemin binasında derc etmek muktezai adil ve hikmettir. Muktezai adil ve hikmettir. Allah'ın adaletinin ve hikmetinin gereğidir. Ve şu hakikatten ne görünüyor değerli dinleyenler? Pek muazzam bir kanunu adaletin, adlin yani adalet kanununun işareti, ucu görünüyor.

Kıymetli dinleyenler, devam ediyoruz programımıza. Demek ki altıncı olarak da Allah Teala'nın adaletinin, adalet kanununun kainatta israf etmeyeceğine, burada nurlanan, hayatlanan Allah'ın zikrine vesile olan mevcudatın enkaz olarak, mevcudatın zerrelerinin enkaz olarak israfa atılmayacağına, dünya enkazı içinde dünyada bırakılmayacağına, amellerimizin, fiillerimizin ahirete gönderilmesi gibi onların da ahiret aleminde kullanılacağına Allah'ın adaleti, gereği ve hikmetinin muktedası olduğunu bu kanunu adaletle anlıyoruz değerli dinleyenler. Ve yedincisi, hem madem ruh cisme hakim olduğu gibi, ruh cisme hakim midir? Elbette hakimdir. Ruhu çıkmış bir insanın cismi, bedeni tam olduğu halde ondan hiçbir hareket göremezsiniz. Tekrar içine ruh girdiğinde canlanır, hayatlanır. İşte ruh cesede hakimdir. İşte diyor ki, ruh cisme hakim olduğu gibi camit maddelerde dahi, o donuk maddelerde dahi, cansız, hareketsiz duran maddelerde, kaderin yazdığı evamiri tekviniye o maddelere hakimdir. Nasıl ki insanın cesedine ruhu hakimdir, o cansız maddelerde de kaderin yazdığı tekvini emirler, Allah'ın yaratılışa dair emirleri o maddelerde ruh hükmündedir, onlara hakimdir. O maddeler, ilahi kanunların ruh olduğu o maddeler, kaderin manevi yazısına göre mevki ve nizam alabilirler. Mesela yumurtaların envaında çeşit çeşit yumurtalar var. Bütün yumurtaların bu çeşitlerinde ve nutfelerinde ve nutfelerin aksamında, yine üremeye vesile olan nutfeler var. Bunların kısımlarında ve çekirdeklerin esnafında, çekirdeklerin sınıf sınıf olmasında ve tohumların cinslerinde, ecnasında kaderin ayrı ayrı yazdığı evamiri tekviniye cihetiyle ayrı ayrı makam ve nur sahibi oluyorlar. Bütün tohumlar, çekirdekler, nutfeler, yumurtalar Cenab-ı Hakk'ın yazdığı o ilahi kanunlara göre, kaderin o manevi yazısına göre ayrı ayrı makamlanır ve nurlanır, vücut bulurlar. Elbette hıdemat-ı hayatiye ve hayattaki tesbihat-ı Rabbaniye'de bir zerre defaatle bulunmuş olsa ve hizmet etmiş ise, o zerrenin manevi alnında o manaların hikmetlerini hiçbir şeyi kaybetmeyen kader kalemiyle kaydetmesi muktazayı ihatayı ilmiyedir. Allah'ın ilminin, her şeyi kuşatan ilminin gereğidir. O zerrelerin alınlarında o manaların hikmetlerini yazmak. Hangi manaların? Cenab-ı Hakk'ın yaratılış kanunlarıyla, ilahi kanunlarıyla halden hale geçen, nurlanan, hayatlanan, mevkiden mevkiye dolaşıp hizmet eden o zerrelerin hayat sahiplerinde vazife görmesi, orada tesbihat-ı Rabbaniye'yi defaatle yapmış olmaları, elbette onların alınlarında Allah'ın kader kalemiyle kaydedilmiştir ve ihata-i ilmiye onları muhafaza eder. İhata-i ilmiyenin gereğidir. Ve şunda pek muazzam bir kanunu ilmi muhitin, her şeyi kuşatan, her şeyi kapsayan Allah'ın ilminin, o muhit ilim kanununun tecellisi, ucu, işareti görünür. Öyleyse zerreler başıboş değiller, bir vazifeyle, binler vazifelerle ve hikmetlerle hareket ediyorlar. Haşiye var burada değerli dinleyenler. Haşiyede de şöyle deniliyor. Evet, bütün onlar dört unsurdan mürekkeptir. Bütün her şey dört unsurdan, dört element deniliyor ya, ondan terkip edilmiştir, bir araya getirilmiştir. Nedir bunlar? Müvellidül ma, müvellidül humuza, azot, karbon gibi maddelerden teşkil olunuyorlar. Müvellidül ma dediği hidrojen değerli dinleyenler, müvellidül humuza dediği oksijen, azot ve karbon. Bu dört madde, her şeyin temeline Cenab-ı Hak bu dört unsuru koymuş. Bütün bunlardan terkip ediyor. Yani hidrojen, oksijen,
azot ve karbon gibi maddelerden teşkil olunuyorlar. Maddece bir sayılırlar. Hepsi maddece bir sayılabilirler. Farkları yalnız kaderin manevi yazısındadır. Bu dört element, bunların madde itibariyle aslıdır. Ama kader yazısında kimisi bir insanın göz bebeğidir, kalbidir, dimağıdır, elidir, koludur. Kimisi bir taşın zerresidir. Kimisi bir çiçekte, bir meyvede vazife görür. Öteki o kader yazısına göre bir yumurtada vazife alır. Bir diğeri arının iğnesindedir. Bir başkası bülbülün sesinde vazife görür. Kader yazısına göre böylece değişir. Netice-i kelam değerli dinleyenler. Bir haşiye daha var. Onu da okuyup netice-i kelama geçelim. Dedi ya, öyleyse zerreler başıboş değiller. Buna da bir haşiye almış kısaca. Şu cevap yedi madem kelimelerine bakar. Baştan beri okuduğumuz el hasıldaki hem madem hem madem diye bahsettiği Cenab-ı Hakk'ın rububiyet kanunu, kerem kanunu, cemal ve tahsin kanunu, rahmet kanunu, hikmet kanunu, adalet kanunu gibi, ilmi muhit kanunu gibi kanun

Hem mademlerle başlayan o kısımları buranın cevabıdır diyor değerli dinleyenler. Bu kelimelere bakar, onları sizlere izah ettik. Ve geldik zerrat bahsinde de neticeyi kelam. Geçmiş yedi kanun, az önce sizlere tek tek saydım. Yani kanunu rububiyet, Cenab-ı Hakk'ın terbiye edicilik kanunu, kanunu kerem ikram etmesi, kanunu cemal her şeyi güzel yaratması, kanunu rahmet her şeye merhamet edip acıyıp lütfetmesi, bol bol ihtiyacına göre her şeyi vermesi, kanunu hikmet her şeyi faydalı binler gayelerle yaratması, başıboş abes yapmaması ve kanunu adalet, adaletinin gereği işler görmesi, tecelli etmesi ve kanunu ihatayı ilmiye, ilminin her şeyi muhit olması gibi pek çok muazzam kanunları, kanunların görünen uçları arkalarında, bunların işaret ettiği o uçların arkasında birer ismi azam, Cenab-ı Hakk'ın birer ismi azamı ve o ismi azamın tecelli azamını, o kanunların gerisinde işaret olunan bir mana var. Bütün bunların arkasında da Allah-u Teala'nın ismi azamı vardır ve o ismi azamın en azami mertebede tecellisi vardır diyor. İsmi azamın tecelli azamını gösterirler. Ve o tecelliden, o ismi azamın tecellilerinden anlaşılıyor ki sair mevcudat gibi, diğer bütün varlıklar gibi, şu dünyadaki tahavvülat-ı zerrat dahi, zerrelerin de işte böyle halden hale girip makamdan makama geçip tabakadan tabakaya hizmet etmeleri, Allah'ın tesbihine medar olmaları, nurlanması, letafet kesbetmesi dahi gayet âli hikmetler, son derece yüksek gayeler için kaderin çizdiği hudut üzerine. Kader nerede vazife yapacak, ne kadar vazife yapacak? O hudut üzerine kudretin verdiği evamir-i tekviniyeye göre, kudretin yani Allah'ın gücüyle yaratmasının onlara verdiği yaratılış emirleriyle, ilahi kanunlarla, onlara göre hassas bir mizan-ı ilmi ile, son derece hassas ilmi bir ölçü ile cevalan ediyor zerreler değerli dinleyenler. Adeta başka yüksek bir aleme gitmeye hazırlanıyorlar. Bütün bu İsm-i Azam tecellilerinden, kaderle yazılmalarından, kudretle var edilmelerinden, her bir yerde o ilmi muhit altında hizmet görmelerinden, saydığımız adalet kanunu, kerem kanunu, rububiyet kanunu gibi kanunlar altında görünen o büyük hikmetlerden anlaşılıyor ki zerreler adeta başka bir aleme gitmek için hazırlanıyorlar. Öyleyse zihayat cisimler, hayatı bulunan cisimler, o seyyah zerrelere, bu gezici zerreler, ta topraktan, elementten, unsurdan insana kadar gezen o zerrelere güya birer mektep, birer kışla, birer misafirhane-i terbiye hükmündedir. Terbiye olunduğu bir misafirhane. Böyle olduğuna bir hadsi sadıkla hükmedilebilir. Ani ve doğru bir anlayışla şu kadar izah ede geldiğimiz hususlardan bütün bunlara hükmedilebilir. Burada da bir haşiye var değerli dinleyenler. Haşiyede deniliyor ki çünkü bil müşahede, açıklıkla görüyoruz ki gayet cevadane bir faaliyetle, cömert bir şekilde, nihayetsiz cömert olan Cenab-ı Hakk'a yakışır bir tarzda bir faaliyetle şu alemi kesif dediğimiz bu katı alem, yoğun alem, madde alemi, şu alemi kesif ve sefilde pek kesretle nur hayatı serpmek ve işal etmek, hayat nurunu tutuşturmak, hayat nurunu göstermek, hayat nurunu serpmek nerede? Hem de çoklukla bu kesif dediğimiz katı, yoğun, aşağı alem olan süfli ve kesif alemde hayat nurunu serpmek ve tutuşturmak, hatta en hasis maddelerde, en değersiz maddelerde bile bize göre ve taaffün etmiş, adeta kokuşmuş,
cisimlerde kesretle taze bir nur hayatı ışıklandırmak.

şu kesif camit alemi zerrelerin hareketiyle hayatın nuruyla cilalandırıyor, eritiyor, güzelleştiriyor. Güya latif bir aleme gitmek için zinetlendiriyor, süslendiriyor. İşte şu beşer haşrını aklına sığıştıramayan dar akıllı adamlar, insanın öldükten sonra yeniden diriltilmesini aklına sığdıramayan dar akıllı adamlar, Kur'an'ın nuruyla baksalar, rasat etseler, Kur'an nuruyla baksalar, öyle gözlem yapsalar, görecekler ki bütün zerreleri, zerratı bir ordu gibi haşredecek. Dağılmış bir orduyu nasıl komutan bir düdük sesiyle yeniden toplar yahut bir emriyle, işte dağılmış zerreleri Cenab-ı Hakk'ın yeniden haşredecek olması böyledir. Bütün dağılmış o zerreleri bir ordu gibi haşredecek kader, haşredecek kadar muhit bir kanunu kayyumiyet görünüyor. Her şeyi ayakta tutan, her şeyin varlığını devam ettiren, ancak kendi varlığı kendisinden olan, zati olan Allah'ın kanunlarıyla o zerreler ayakta duruyor. İşte bir ordu gibi haşırda o zerreleri yeniden toplayacak, diriltecek olan ve her şeyi kuşatan kayyumiyet kanunu görünüyor. Ve bil müşahede gözümüzle görüyoruz ki kainatta tasarruf ediyor. Ve neticeyi kelam değerli dinleyenler, birinci sözde denildiği ve ispat edildiği gibi her şey Bismillah der. Allah'ı zikreder, Allah'ın adıyla başlar her şey. Birinci sözde güzel bir tarzda bu izah edilir. Bilenlerin malumudur, bilmeyenlere tavsiye ediyoruz. Birinci sözü okusunlar değerli dinleyenler. Her şeyin, bütün mevcudatın nasıl Bismillah dediğini, Bismillah'ın nasıl her hayrın başı olduğunu orada izah edildiğini görsünler. Her şey Bismillah der, işte bütün mevcudat gibi. Her bir zerre ve zerratın her bir vazifesi, vazifesi ve zerrelerin her bir taifesi ve mahsus her bir cemaati kendi lisanlarıyla, onlara has bir lisanla, lisan-ı hal ile Bismillah der, öyle hareket eder. Evet, geçmiş üç nokta sırrıyla izah ede geldiğimizden beri, 30. sözün başından beri, Zerrat Risalesi kısmından itibaren, 3 nokta itibariyle, 3 nokta izah edildi zaten. Bütün bu sırlarla her bir zerre hareketinin başlangıcında, mebde-i hareketinde hal diliyle, lisan-ı hal ile Bismillahirrahmanirrahim der. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum vazifeme der. Yani ben Allah'ın namıyla, Allah'ın hesabıyla, Allah'ın ismiyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın kuvvetiyle hareket ediyorum. Sonra neticeyi hareketinde, hareketini tamamladı. Her bir masnu gibi, hareketini tamamlayan her bir sanat gibi, her bir zerre, her bir taifesi hal lisanıyla der ki, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun der ki, bir kaside-i metiye hükmünde, adeta kasidelerdir. Kalp gözü açık olanlar demek ki bunu görmüşler. Biz de akıl gözümüzle şimdi anlıyoruz, görüyoruz. Kainattaki her bir zerre böylece Bismillah diyerek vazifesine başlayıp vazifesinin hitamında Elhamdülillah diyerek, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diyerek adeta bir kaside, bir ilahi grubunun terennüm etmesi gibi, zikretmesi gibi bizlere medih kasideleri söylüyorlar. Bir kaside-i metiye hükmünde olan sanatlı bir mahlukun nakşında kudretin küçük bir kalem ucu hükmünde kendini gösterir. Belki her bir manevi, rabbani, muazzam, hadsiz başlı bir foto, bir fonografın, yani o ses cihazının birer plağı hükmünde olan masnuların üstünde dönen ve tahmidat-ı Rabbaniye kasidesiyle terbiye edici Allah'a hamd etmelerin işitildiği o kasidelerle o masnuatı, o sanatı konuşturan ve tesbihat-ı ilahiye

ilahi tesbihlere neşidelerini okutturan birer iğne başı suretinde kendilerini gösteriyorlar. Nasıl ki bir fonografta bir ses cihazında plağa koyarsınız, iğnesini koyduğunuz anda ondan güzel nameler çıkmaya başlar. Yahut bir teybin düğmesine dokunduğunuzda ondan güzel sesler çıkar. İşte bütün masnuat, bu zerrelerde görünen o tesbihler, elhamdülillahi rabbil aleminler, bismillahlar, adeta bu kainatta Cenab-ı Hakk'a hamd seslerini çıkaran bir kasidenin o cihazın iğne ucu gibi bizlere kendilerini gösterirler. Evet değerli dinleyenler, böylece 30. sözün zerre bahsinde tamamlamış olduk. Zerrelerin vazifelerini, vazifelerindeki hikmeti, onlarda tecelli eden ismi azamı, Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine delillerini, ahirete layık nasıl nurlandıklarını, nasıl vazife gördüklerini, onların hareketinde görünen kerem kanunu, adalet kanunu, rububiyet kanunu, ilmi muhit kanunu gibi kanunların tecellilerini, zerrelerin her birinin bismillah diyerek vazifelerine başladığını, elhamdülillahi rabbil alemin diyerek bitirdiklerini, her bir zerrenin bismillah dediğini, zikrettiğini görmüş olduk. Tamamını yine 30. sözden mütalaa edebilirsiniz değerli dinleyenler. Biz hafta hafta sizlere arz ettiğimiz için unutulmuş olabilir. İnşallah hepimize faydalı olmuştur değerli dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Davahum fiha subhanekallahümme ve tahiyyetum fiha selamun ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lena min ladunke rahme inneke entel vehhab. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tekunu leke rızaen ve li hakkihi edaen ve ala alihi ve sahbihi ve ihvanihi ve sellim ve sellimna ve sellim dinena. Amin ya rabbel alemin. Orada onların duası, ey Rabbimiz olan Yüce Allah, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin demeleridir. Orada birbirlerine tahiyye, temenni ve hediyeleri de selamdır. Dualarının sonu ise hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur demeleridir. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden, öğrettiklerinden başka bizim için bir ilim yoktur. Şüphe yok ki alim, her şeyi bilen, hakim, her şeyi hikmetli olan ancak sensin. Hem onlar derler ki, Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi haktan eğriltme ve bize tarafından bir rahmet ihsan eyle. Şüphesiz ki Vehhab, çok ihsan edici olan ancak sensin. Ya ilahena, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ashabına ve ihvanına senin razı olacağın ve onun hakkını eda edecek bir salat ile salat ve selam eyle. Bize ve dinimize selamet ver. Amin ey alemlerin Rabbi. Değerli dinleyenler, tekrar birlikte olmak temennisiyle sizlere Allah'a emanet ediyorum.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.

0: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 4674.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Müslümanlığını güzelleştiren işlediği her iyilik 10 mislinden 700'e kadar katlanmış olarak yazılır. İşlediği her kötülük de sadece misliyle yazılır. Allah'a kavuşacağı zamana kadar bu böyledir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel Müslümanlıktan bahsediliyor. Güzel Müslümanlık sahabilerde olduğu gibi. En azından onlara benzemek gerekiyor. Gönül dürüstlüğü, niyet bütünlüğü, ihlas ve samimiyetin tam olması açısından benzemek için gayret sarf etmek gerekiyor. Samimiyetin yanında, samimiyetle benimsemenin yanında bir de doğru anlamış olmak gerekiyor. Böyledir. Dinin bir bilinç yönü olduğu gibi bir de amel yönü var. Amellerin düzeltilmesi gerekiyor. Peki, din güzelleşti neler oluyor? Hani ayette var ya, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. İlla men tabe ve amene ve amire salihan fe yubedullah seyyiatim haseneh ve kanallahu gafuran rahima. Kim ki iman eder, tevbe eder, amellerini güzelleştirirse, işte onun geçmiş kötülüklerini Allah iyiliklere çevirir diye ayeti hatırlayalım. Böyle oluyor. İşte İslam güzelleşirse, geçmişe yönelik olan yapılan işler affediliyor. Bir de tabii günahım çok demek yersiz. Şimdi hemen iyi olmaya başlamak en iyi bir çözüm olmuş oluyor. Geçmişe yönelik müjdeler olduğu gibi geleceğe yönelik de teşvikler söz konusu. Hani diyor ya hadisimizde 10 kattan 700 kata kadar kişinin samimiyetine göre böyle karşılık buluyor. Tabii benden ne köy olur ne kasaba bu saatten sonra bir şey denmez. Bu hadise göre hemen yola koyulmak gerekiyor. Hadisi bir daha okuyayım. İçinizden Müslümanlığını güzelleştirenin işlediği her iyilik 10 mislinden 700'e kadar katlanmış olarak yazılır. İşlediği her kötülük de sadece misliyle yazılır. Allah'a kavuştuğu zamana kadar bu böyledir.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Ebu Cendel radıyallahu an. İslam güneşinin Mekke'de doğması çok sancılı oluyordu. Yeniliklere karşı duran Mekke'nin putperest müşrikleri, kendi düzenlerinin değiştirilmesini öngören bu yeni dini hazmedemiyorlardı. Bu dine girenlerse atalarının dinini reddedecekler, bununla birlikte mevkilerini de belki kaybedeceklerdi. Bu durum üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dostlarına Medine'ye hicret emrini vermiş, kendisi de yakın dostu, sadık arkadaşıyla çetin bir yolculuğun ardından Medine-i Münevvere'yi nurlandırmıştı. Medine'de oluşturulan düzenin ardından önemli imar faaliyetleri yapılmış ve hayati savaşlar yaşanmıştı. Gün gelmiş, yurtlarından kovulan bu güzel insanlar geldikleri yeri özlemişlerdi. Hem özlem gidermek hem de Allah'ın evi Kâbe-i Muazzama'yı ziyaret edip onun gölgesinde ibadet etmek istiyorlardı. Özlem dayanılmaz olmuştu. Nihayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü bir rüya üzerine 1400 sahabe ile birlikte umre için Kâbe'ye hareket etti. Bunu haber alan müşrikler Müslümanları Kâbe'ye sokmamaya karar verdiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de konakladı. Mekke'den gelen elçilere, "Biz hiç kimseyle savaşmak için gelmedik. Biz sadece umre yapmak, Beytullah'ı tavaf etmek için gelmiş bulunuyoruz." dediyse de müşrikler ısrar ediyorlardı. Bu yıl Müslümanları Kâbe'ye sokmamaya kesin kararlı olduklarını bildiriyorlardı. Görüşüp konuşmalarda

an sonra bir anlaşma yapmak için karar alındı. Müşrikler anlaşmanın yapılması için Süheyl bin Amr'ı görevlendirmişlerdi.

Daha sonra Müslüman olacak olan Süheyl bin Amr, o sıralarda henüz inanmamış, azılı bir İslam düşmanıydı. Anlaşma metnine besmele yazılmasına ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah'ın Resulü diye bahsedilmesine itiraz ediyordu. Biz senin Resulullah olduğuna inansaydık zaten seninle savaşmazdık diyordu. Süheyl bin Amr'ın oğlu Abdullah da oradaydı. Hazreti Abdullah, İslamiyet'in ilk yıllarında Müslüman olmuş, bu sebeple babasının işkencelerine maruz kalmıştı. Babasının Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı bu saygısız davranışı onu çok rahatsız etti. Mahcubiyetinden başını yere eğiyordu. Sonunda anlaşma maddeleri tespit edildi ve yazıldı. Buna göre müşriklerle Müslümanlar 10 yıl birbirleriyle savaşmayacaklar. Müslümanlar bu yıl Kabe'yi tavaf etmeden geri dönecekler. Fakat gelecek yıl tavaf yapabileceklerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerden Müslüman olmak isteyenleri yanında götürmeyecek, Mekke'de oturmak isteyen ashabına da engel olmayacaktı. Anlaşmanın daha başka maddeleri de mevcuttu. Hudeybiye Anlaşması'nın maddeleri yazılmış fakat henüz imzalar atılmamıştı. Tam bu sırada beklenmedik bir şey oldu. Ayakları zincire vurulmuş bir genç, zinciri sürükleye sürükleye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Bu Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel'den başkası değildi. Ebu Cendel Müslüman olduğu için müşrikler tarafından zincire vurulmuştu. Süheyl daha önce diğer oğlu Abdullah'a acımasızca işkence ettiği gibi Hazreti Ebu Cendel'e de işkence etmişti. Şimdi ise onu karşısında görünce çok sinirlendi. Üzerine yürüdü. Elindeki dikenli budaklı ağaç dalıyla yüzüne vurmaya başladı. Sonra da "Ey Muhammed, anlaşmamız gereğince bana geri vereceğin ilk kişi budur." dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz anlaşmanın imzalanmadığını söyledi. Onu anlaşma hükmünün dışında tutması ricasında bulundu. Fakat Süheyl bunu kabul etmedi. Oğlunu geri vermediği takdirde anlaşmayı imza etmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Fahru Kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hiç istemeye istemeye Süheyl'in oğlu Ebu Cendel radıyallahu anhı babasına iade etti ve anlaşma imzalanmış oldu. Süheyl bin Amr oğlunu tuttu, çeke çeke götürmeye başladı. Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel radıyallahu an Müslümanlara hitaben, "Ey Müslümanlar, Müslüman olarak yanınıza geldiğim halde siz beni müşriklere geri mi iade ediyorsunuz? İşkenceye uğratıldığımı bilmiyor musunuz? Ey Müslümanlar, siz bana işkence yapsınlar, beni dinimden döndürsünler diye mi müşriklere geri veriyorsunuz?" diye feryat ediyordu. Müslümanlar onun bu feryadına dayanamadılar. Gözyaşlarını tutamadılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cendel radıyallahu anh'ın yanına yaklaştı ve onu şu şekilde teselli etti. "Ey Ebu Cendel, bunlarla aramızda yazılan barış yazısı tamamlandı. Biraz daha sabret. Allah'tan bunun sevabını bekle. Hiç şüphesiz Yüce Allah senin için de, senin yanında bulunan zayıf ve kimsesiz Müslümanlar için de bir çıkış yolu ve bir genişlik yaratır."

düşecektir. Biz şu kavimle bir barış anlaşması yapmış, kendilerine Allah adına söz vermiş bulunuyoruz. Onlara verdiğimiz söze vefasızlık edemeyiz dedi. Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu zor ve nazik ortamda çok çetin bir imtihanla karşı karşıya kalmıştı. Yanında kalabalık bir ashab topluluğu vardı ve onların büyük bir kısmı hazırlanan anlaşma metnindeki bazı maddelere karşı çıkıyordu. Bir anlık tereddüt büyük karışıklıklara, telafisi zor problemlere yol açabilirdi. Bu hassas ortamda bile son nebi sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir liderlik örneği göstererek dostlarını sabırlı olmaya davet etmiş, Ebu Cendel radıyallahu anh'la da bu önemli konuşmayı yapmıştı. Verilen sözün geri alınamayacağını, sabretmenin selamet doğuracağını, hiç şüphesiz Yüce Allah'ın zayıf ve kimsesiz Müslümanlar için bir çıkış yolu ve bir genişlik yaratacağını, Allah için verilen söze ve yapılan anlaşmaya vefasızlık yapamayacağını söylemişti.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu cümleleri kullandıktan sonra baba Süheyl bin Amr'dan Müslüman olan oğlu Ebu Cendel radıyallahu anh'ı bırakmasını bir kez daha rica etti. Süheyl bin Amr bunu kabul etmeyince öyleyse onu himayene al buyurdu. Süheyl radıyallahu anh'ın bu isteğini de reddetti. Fakat Süheyl bin Amr'la birlikte gelen Mikraz bin Havs'la Muvaytıb bin Abdülüzza, ''Ya Muhammed, senin hatırın için onu biz himayemize alıyoruz. Ona işkence yaptırmayacağız.'' dediler. Sonra da babasıyla birlikte oradan ayrıldılar. Bir müddet sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ashabıyla birlikte Hudeybiye'den ayrılıp Medine'ye doğru hareket ettiler. Şüphesiz şer gibi görülen şeylerin arkasında nice hayırlar, nice hikmetler vardır. Ancak perde gerisindeki rahmet tecellilerini göremeyenler mahzun olmaktadır. Nitekim Hudeybiye anlaşması birçok hayrı da beraberinde getirmiştir. Müslüman olduğu için işkencelere maruz bırakılan fakat bir yolunu bulup kaçan Ebu Basir, Zülhüleyfe'de İs Vadisi'nde mekan tutmuştu. Hemen bundan sonra Ebu Cendel radıyallahu an ve daha birçok sahabi de Mekke'den kaçarak onun yanına geldiler. Bu mücahitler Kureyşlilerin ticaret yollarını kesiyorlar, müşrikleri canlarından bezdiriyorlardı. Nihayet müşrikler son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Allah aşkına, akrabalık aşkına sen onlara haber sal. Bundan böyle her kim senin yanına gelirse o emniyet ve selamettedir. O geri çevrilmeyecektir diye haber gönderdiler.

Bunun üzerine Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Basir radıyallahu anh'a bir mektup yazarak ailelerinin yanına dönebileceklerini, artık kervanlara saldırmamalarını emrettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mektubu Ebu Basir radıyallahu anh'a ölüm döşeğindeyken ulaştı. Ebu Basir radıyallahu anh mektubu okudu, sonra da ruhunu teslim etti. Ebu Cendel radıyallahu anh da yanındaki Müslümanlarla birlikte Medine'ye döndü. Bunlar 70 kişi kadardı. Medine'ye dönen Ebu Cendel radıyallahu anh bundan sonraki hayatını İslam'a hizmet yolunda geçirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde de hicretin 18. yılında vefat etti. Allah Ebu Cendel radıyallahu anh'dan ve

onun gibi Allah ve Resulullah sevgisiyle dolup bu sevgi doğrultusunda elinden gelen bütün fedakarlıkları gösterenlerden razı olsun. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim.

0: Amerika'nızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Diyorlar ki, Türk'üm, doğruyum. Her gün milyonlarca evladımıza okul girişinde hiç fasla vermeden Türk'üm, doğruyum cümleleri koro halinde bağıra bağıra söyletiliyor. Türk'üm, doğruyum ama doğruluk nedir? Bunu öğretmiyorlar. Manasını öğretmedikleri bir kelimeyi yıllardır söyletiyorlar. Yalan söylüyorlar, yalan söyletiyorlar milyonlarca masum yavruya. Mesela okullara başı kapalı, tesettürlü kızları almayanlar doğru mudur? İnsanların namuslarıyla oynayan şehvetperestler doğru mudur? Kendisini yabancı erkeklere peşkeş çeken kadın doğru mudur? Karısını başkalarının kucağına veren erkek doğru mudur? Faizcilik yapmak doğru mudur? İçki fabrikası açmak doğru mudur? Sokakları, meydanları fuhuşhaneye çevirmek doğru mudur? Namus, şeref, edep, haya tanımadan yaşamak doğru mudur? Bunları yapanlar yıllarca bu Türk'üm, doğruyum kelimelerini söylediler mi? Söylediler. Hem de yıllarca. Söylediler de doğru mu söylediler? Yalan söylettirildi ve hala bu yalana devam ettiriliyor maalesef. Ve yine maalesef hiçbir delikanlı çıkıp da kimseye niye bağıra bağıra yalan söylüyorsunuz, söyletiyorsunuz demek cesaretini gösteremiyor. Ve yine kimse demiyor ki, yahu siz bu memlekette bunları söylettiriyorsunuz. Bu söylettiğiniz çocuklardan bir kısmı asker oluyor, bir kısmı da bu vatanı bekliyor, asker kardeşini öldürüyor. Siz bu evlatlara hangi Türklüğü ve nasıl bir doğruluğu öğretiyorsunuz? Bunun hesabı sorulmalı. Evlatlarımıza ya gerçek doğru öğretilsin veya ifşa edilmesin. Bu memleketin hakiki sahipleri bunu yapmaya mecburdurlar. Bu memlekette Türk'üm, doğruyum deniyor ve dedirtiliyor. Fakat doğruluk, milli menfaat, milli haysiyet, milli ahlak gibi şeylere asla yer verilmiyor. Serhoş, kumarbaz, materyalist kafalı insanlar yetiştiriliyor. Düzen böyle. Böyle bir düzenden doğru dürüst insan nasıl yetişsin? Bu toplum tarihteki şerefli mevkiine, İslam'a bağlılığıyla çıkmıştır. Lakin maalesef son yüzyılda yetişen nesil materyalist bir açıdan yetiştirildiği için bu nesil İslam'ı yaşayan kahramanların, dervişlerin, erkeklerin ve erenlerin yaşayışlarını bilmemektedir. Çünkü bu nesile bunlar öğretilmiyor. Bunu bilmeyen genç kendine örnek edinecek birini arıyor. Bula bula kimi buluyor? Hepimiz görüyoruz. Ya bir artisti yaşayışına örnek alıyor veya bir futbolcuyu. Hayatı bundan sonra ya şöyle giyiniyor veya böyle oynuyor, şöyle gol atıyor ile heba olup gidiyor. İnsanlığın yükselmesi ve yıkılışları her zaman okullarda hazırlanmıştır. Genç nesillerin okullarda yetişmesi, yorulması geleceğin hayatını hazırlar. Bugünkü okul manevi kudret kaynağı olmaktan çıkmıştır. Sönmüş bir ocaktır. Bir asıra yakın zamandan beri bu ocağın söndürüldüğünü bilmek gerekir. Herkes bilsin ki okullarda iki zümre dersler verilir. Maddi kültür dersleri, manevi kültür dersleri. Bu ikisi arasındaki denkleşmeyi sağlamak eğitimde esaslı davadır. Bizim için madde ihtiyaç, mana iktidardır. Yarım asırdan fazla zamandan beri ufaltıla ufaltıla, yıpratıla yıpratıla bugünkü okullarda serçe kanadından daha sıska kalan kültür manevi kültürdür. Maddi kültürse kutsallaştırılmıştır. Bu bir asra yakın zamandan beri milli eğitimin gayesi ve gayreti, bütün imkanları kullanarak öğretimi ve gençliğin terbiyesini maneviyattan ayırıp maddeye saplamak olmuştur. Benimsenen Amerikan terbiyesi ve zihniyeti İslam ruhuna musallat edilmiştir. Uzun yıllar boyu riya alkışlanıyor. Halk nazarlardan kaçırılmaya çalışılıyor. Az önce tablosunu sizlere anlatmaya çalıştığımız insanlarımız bu yanlış ve maksatlı adımların, uygulamaların mahsulüdür. Elinde Kur'an'ı, peygamberi, ahlakı, dini, imanı alınan nesil, şimdiki kılığıyla
Türklük iddiasında bulunsa da kesinlikle doğru da değildir. Ancak egemen güçler istemese de bu milletin doğru olana sahip olacağına inanıyor ve bugünlerinde çok yakın olduğunu görür gibi oluyoruz. Hasılı, Türk'üm, doğruyum diye bu memleketin evlatlarına bağıra bağıra söyletip de onları doğrudan uzaklaştırmak zulmün ta kendisidir. Bu zalimlerin çanlarına ot tıkamak, bu memleketin asıl sahibi her vatandaşın kutsal bir görevidir. Bazıları diyorlar ki, zamansız öldü. Aniden veya genç yaşta ölenlere, ölenin çevresindekilerden bazıları beklenmedik bir anda, yani zamansız öldü derler. Şüphesiz bu çok yanlış bir sözdür. Kur'an ve sünnete aykırıdır. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'inde ölüm denilen gerçeğin zamanının kendisi tarafından tayin edildiğini, bunu kimsenin ne zaman gerçekleşeceğini bilemeyeceğini ve o anın değiştirilmesinin de mümkün olmadığını beyan buyurmuştur. Ecel gelince ne bir saat geciktirilebilir ne de öne alınabilir. Ya Muhammed de ki, doğrusu kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka karşınıza çıkacaktır. Nerede olursanız olun, yükseltilmiş burçlar, kaleler, soyuzlar, uzay mekiklerinin içinde bulunsanız bile ölüm size yetişecektir. Ana rahminde 9 ay 10 günlük ömrünü tamamlayan dünyaya doğar. Bu rahim hayatının ölümü, dünya hayatının doğumu olur. Dünyadaki ömrünü tamamlayan da bu dünyadan göçer, ölür ve ahiret hayatı için doğar ve artık ebediyen diridir. Ebediyen ölüm veya yok olmak diye bir şey söz konusu değildir. Vel ba'su ba'del mevt. İşin gerçeği budur. Söylemek istenen şudur. Daima ölüme hazırlıklı ol. Kur'an ve sünnette insana hep bu emir verilmiştir. Buna rağmen insanoğlu ölümden gafildir. Ölüme hazırlıklı değildir. Hiç de beklemez ölümü. Lakin takdir edilen an geldi mi, gitmemeye çare de yoktur. Şairin dediği gibi, gururlanma insanoğlu, ölmemeye çaren mi var? Hazan görmüş bir gül gibi, solmamaya çaren mi var? Dünya değirmendir döner, bütün mahluk ona biner. Yağ biten kandil söner, sönmemeye çaren mi var? Katma mülke haram malı, fayda vermez kilim halı. Bu emanet olan canı vermemeye çaren mi var? Gelince son nefes sana, sözün söyle can dostuna, teneşirin yatıp üstüne yunmama çaren mi var? Düşünmez misin hiç ölmeyi, terk etmezsin sen gülmeyi, yakası yok al gömleği, giymemeye çaren mi var? Güzün döker sarı yaprak, yüzün örter kara toprak, çürür kefen vücut çıplak, kalmamaya çaren mi var? Ne bir yemek, ne içecek, etin yer börtü böcek, yıllar geçip beyaz kemik, olmamaya çaren mi var? Evet, çaren yoksa hazırlıklı ol ölüm denilen gerçeğe. Yazın sıcağında buram buram terlerken, kış için odun kömür hazırlığı yapanları görürüz. Bu sıcakta kışın geleceğini bilen insan, kışın soğuğuna karşı kendini hazırlıyor. Yarın ölüm de gelecek. Bu insanlar ölüme neden hazırlık yapmıyorlar acaba? Hasılı, bazılarının dediği gibi insan kesinlikle zamansız ölmez. Her canlının takdir edilmiş bir ölüm zamanı vardır. O zamanı Allah'tan başka kimse bilemez. Bize emredilen ve gereken her an ölüme hazırlıklı olmaktır. Ebedi hayatta kazançlı çıkacak olanlar bu hazırlık içinde olanlardır. Meselenin özü budur.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Bir peygambere duyulan ihtiyaç. Abdülmuttalip hiçbir zaman Hubel'e ibadet etmedi. O hep Allah'a ibadet ederdi. Fakat Muavi putu nesillerden beri Kabe'nin içindeydi ve tüm mabetlerin en büyüğü olan bu mabedi kaplayan lütuf ve manevi etkinin, yani bereketin cisimlenmiş şeklini temsil ediyordu. Arabistan'da başka küçük mabetler de vardı. Bunların en önemlileri Hicaz bölgesindeki Allah'ın kızları olarak kabul edilen Lat, Uzza ve Menat idi. Diğer Yesrib Arapları gibi Abdülmuttalip de küçüklüğünden beri Vaha'nın kuzeyinde Kızıldeniz'deki Kudayt'ta bulunan Menat'ın tapınağına götürülmüştü. Kureyş için bunların en önemlisi Mekke'nin bir günlük deve yolu güneyinde Nahle Ovası'ndaki Uzza putu idi. Bir günlük yol daha gidilirse Havazin kabilesinden Sakif tarafından yönetilen ve Yeşil Cennet denilen Taif'e varılır. Lat, Taifli bir kadındı ve onun putu gösterişli bir tapınağa konmuştu. Bu putun koruyucuları oldukları için Sakifliler kendilerini Kureyş'le bir tutarlardı. Kureyşliler de Mekke ve Taif'i kastettiklerinde iki şehir diyecek kadar Taif'i yüceltmişti. Hicaz'ın bostanı denilen Taif'in verimliliği ve ikliminin güzelliğine rağmen halkı yine de kuzeydeki boş vadiyi kıskanıyordu. Çünkü kendi mabetlerinin ne kadar yükseltseler de Allah'ın eviyle boy ölçüşemeyeceğini biliyorlardı. Tamamen tersini, yani kendi tapınaklarının tercih edilmesini de istemiyorlardı. Çünkü onlar da İsmail'in soyundandılar ve Mekke ile birçok bağları vardı. Bu konudaki duyguları çoğunlukla karmaşık ve birbirine karşıt oluyordu. Diğer tarafta Kureyş kabilesi hiç kimseyi kıskanmıyordu. Dünyanın merkezinde yaşadıklarından haberdardılar ve pusulanın her yönünden hacı çekebilecek derecede büyük bir tapınağın sahibi olduklarını biliyorlardı. Onların yapması gereken tek şey kendileriyle diğer kabileler arasında kurulan iyi ilişkiyi bozmamaya çalışmaktı. Abdülmuttalib'in hacıları Mekke'de ağırlamayla ilgili görevleri onun tüm bunlardan haberdar olmasını sağladı. Onun işlevi kabileler arası bir işlevdi ve bir noktaya kadar tüm Kureyş tarafından paylaşılıyordu. Hacılara Mekke'nin bir ev olduğu hissettirilmeliydi. Onları hoş karşılamak, onların ibadet ettikleri şeyleri hoş karşılamak ve beraberlerinde getirdikleri putlara saygıda kusur etmemek anlamına geliyordu. Putları kabul etmenin ve onların etkili olduğuna inanmanın tek delili ve meşruiyeti gelenekti. Babaları, babalarının babaları ve daha büyük ataları hep öyle yaptı.

yapmıştı. Bununla birlikte Allah Abdülmuttalib için büyük bir gerçeklik ifade ediyordu. Şüphesiz o Kureyş, Huza, Havazin ve diğer Arap kabilelerindeki çağdaşlarından daha çok İbrahim'in dinine yakındı. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ın dinini tam anlamıyla sürdüren birkaç kişi vardı ve daima olmuştu. Onlar putlara ibadetin geleneksel olmaktan çok sonradan ortaya çıkmış bir tehlike, bid'at olduğu kanaatindeydiler. Hubel'in İsrailoğullarının altın buzağısından pek farklı olmadığını görebilmek için tarihe bir göz atmak yeterliydi. Kendilerine Hanifler adını veren bu şahısların putlarla hiç ilgisi yoktu ve putları Mekke'yi pisleten ve alçaltan varlıklar olarak görüyorlardı. Taviz vermekten uzak oluşları ve çoğu şeye karşı çıkışları onları Mekke toplumunun dışında kalmaya zorluyordu. Onlara karşı takınılan tavır bir bakıma da kendilerini korumaya hazır olan kabileler tarafından belirleniyordu. Abdülmuttalib 4 tane Hanif tanıyordu ve onların en saygını olan Varaka, Esad kabilesinden ikinci kuzeni Nevfel'in oğlu idi. Varaka Hristiyan olmuştu. O bölgedeki Hristiyanlar arasında bir peygamberin gelişinin yakın olduğu fikri yaygındı. Bu inancın bu kadar yayılmasının sebebi ise doğudaki kiliselerden bazılarının bu inancı desteklemesi ve astrologlarla kahinlerin de bu inancı paylaşmasıydı. Yahudilere gelince, onlar da son gelen peygamberin İsa olduğunu bildikleri için yeni bir peygamberin geleceği konusunda hemfikirdiler. Yahudi alimleri onlara peygamberin çok yakında geleceğini, onun geleceğine delalet eden birçok işaretin görüldüğünü ve muhakkak onun seçilmiş kavim olan Yahudilerden çıkacağını söylüyorlardı. Varaka'nın da içlerinde olduğu bir grup Hristiyan ise bu konuda şüpheliydiler. Onlara göre peygamberin Arap olmaması için hiçbir sebep yoktu. Arapların Yahudilerden daha çok peygambere ihtiyaçları vardı. Çünkü en azından Yahudiler tek Tanrı'ya tapma bakımından İbrahim'in dinini takip ediyorlar ve putlara tapmıyorlardı. Arapların bu yalancı tanrılara tapmalarını ise sadece bir peygamber önleyebilirdi. Kabe'nin içinde ve çevresinde toplam 360 put vardı. Bunun yanı sıra Mekke'de her evde evin merkezini oluşturan bir put bulunurdu. Yolculuğa çıkarken ve dönüşte yapılan ilk iş putu okşamak ve ondan yardım dilemek olurdu. Bu uygulamalar sadece Mekke'ye özgü değildi, tüm Arabistan'a yayılmıştı. Bazı yerleşik Hristiyan Arap topluluklarının var olduğu da bir gerçekti. Güneyde Necran ve Yemen'de, kuzeyde ise Suriye kıyılarında bulunuyorlardı. Fakat tüm Akdeniz'i ve Avrupa'yı değiştiren Allah'ın son vahyi İsa aleyhisselam 600 yıldan beri Mekke vadisindeki putperest topluluk üzerinde hiçbir önemli etkiye sahip olmamıştı. Hicaz Arapları ve doğusundaki geniş Necd Ovası'ndaki Araplar İncil'lerin mesajına kapalı gibi görünüyordu. Kureyş ve diğer putperest kabileler Hristiyanlara düşman değildirler. Hristiyanlar bazen İbrahim'in mabedini ziyarete gelirler ve Araplar tarafından diğer hacılar gibi ağırlanırlardı. Hatta bir Hristiyanın Kabe'nin içinde Meryem ve İsa portresi boyamasına izin verilmiş, teşvik bile edilmişti. Fakat bu resim ve diğerleri bir karşıtlık teşkil ediyordu. Kureyşliler ise bu karşıtlığa aldırmaz görünüyorlardı. Onlar için bu sadece putlarına iki yeni putun eklenmesinden ibaretti. Kabilesindeki çoğu kişinin aksine Varaka eski kutsal kaynakları okuyabiliyordu. Onlar üzerinde bir araştırma bile yapmıştı. Bu nedenle o Hristiyanların çoğunlukla Hamsin yortusunda kutladıkları mucizeye delalet ettiğini söyledikleri İsa'nın sözlerinden bir kısmının bu anlamı aştığını ve henüz ortaya çıkmamış bir şeyi kastettiğini fark edebiliyordu. Fakat bu cümlelerin anlamı gizliydi. Neye delalet ettiği anlaşılamıyordu. O hiçbir zaman kendiliğinden konuşmaz. Onun söyledikleri duyduklarından ibarettir. Varaka'nın kendine çok yakın olan Kuteyla adındaki bir kız kardeşi vardı. Çoğunlukla bütün bunları ona anlatırdı. Onun söyledikleri

0: Kuteyle üzerinde o denli etkili olmuştu ki, beklenen peygamber sürekli düşüncelerinde yer ediyordu. O gerçekten aralarında olabilir miydi? Develer kurban edilir edilmez, Abdülmuttalip kurtulan oğlunu evlendirmeye karar verdi. Biraz araştırdıktan sonra Kusay'ın kardeşi Zühre'nin torunu olan Vehb'in kızı Amine'yi uygun bir eş olarak seçtiler. Vehb, Zühre kabilesinin şefiydi fakat birkaç yıl önce ölmüştü. Amine, babasından sonra kabilenin şefi olan erkek kardeşi Vuheyb'in velayeti altındaydı. Vuheyb'in de evlenecek yaşta Hale adında bir kızı vardı. Abdülmuttalip evlilik kararını onaylatırken Amine'yi oğluna, Hale'yi de kendine istedi. Vuheyb de bu anlaşmayı kabul etti ve aynı zamanda yapılacak olan bu çifte düğün için tüm hazırlıklar yapıldı. Karar verilen gün Abdülmuttalip oğlunun elinden tutup Beni Zühre'nin yerleştiği evlere doğru yürümeye başladı. Beni Esad'ın evleri de yol üzerindeydi. O sırada Varaka'nın kardeşi Kuteyle de bu meşhur düğünü görebilmek için evinin kapısı önünde oturuyordu. Abdülmuttalip o sıra 70 yaşlarındaydı fakat yaşına göre her bakımdan hala genç görünüyordu. Bu çifte damatların yavaş yavaş yaklaşması onların zaten var olan etkileyiciliklerini artırıyordu. Daha da yaklaştıklarında Kuteyle gözlerini genç adama dikti. Abdullah güzellikte zamanının Yusuf'u gibiydi. Hatta Kureyş'in en yaşlı erkek ve kadınları o zamana dek böyle güzel kimse görmediklerini söylüyorlardı. O şimdi gençliğinin baharında 25 yaşındaydı. Fakat Kuteyle bu kez onun yüzünden başka bir şeylerin var olduğunu ve alnında dünyanın ötelerinden gelen bir nur, ışık parladığını fark ederek şaşırdı. Beklenen peygamber Abdullah olabilir miydi? Yoksa o beklenen peygamberin babası mı olacaktı? Baba oğul tam onun yanından geçmişlerdi ki, "Ey Abdullah!" diye bir ses duydular. Babası sanki onun gidip kuzeniyle konuşmasını istermiş gibi elini bıraktı. Abdullah yüzünü Kuteyle'ye çevirdi. Kadın ona nereye gittiğini sordu. Abdullah bir şeyler sakladığı için değil, fakat onun düğüne gittiğini bilmemesi gerektiğini düşünerek sadece babamla gidiyorum diye cevap verdi. Kuteyle, beni şimdi ve burada al ve benimle evlen. Sana yerine kurban edilen develer kadar deve vereceğim dedi. Abdullah ise babamla beraberim, onun isteklerinin dışına çıkamam ve onu bırakamam diye cevap verdi. Evlilikler planlandığı gibi yapıldı ve iki çift birkaç gün Vuheyb'in evinde kaldılar. Bu sırada Abdullah kendi evinden bir şeyler almak üzere yola çıkmıştı. Yine Varaka'nın kardeşi Kuteyle'ye rastladı. Kadının gözleri yüzünü öyle araştırır bakışlarla tarıyordu ki konuşmasını bekler bir şekilde yanında durdu. Kadın bir şey söylemeyince bir gün önce söylediklerini neden tekrarlamadığını sordu. Kuteyle şu cevabı verdi. Dün yüzünde var olan ışık bugün yok. Bugün benim senden istediklerimi bana veremezsin. Evlenmelerinin meydana geldiği yıl milattan sonra 569 idi. Bunu takip eden yıl fil yılı olarak bilinir ve birden fazla sebep nedeniyle önem taşır.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim diler.

Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.

0: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür.

kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 12. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

رحمه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.

0: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz.

0: Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bir güzel mevsime eriştirdi hamdolsun Mevla bizleri. Üç ayların ilk ayı olan Recep-i Şerif'e eriştik. Rahmet mevsimi, sevap mevsimi ve gerçekten de içerisinde birçok bereketi, mağfireti bulunduran bir mevsim. Hepsi bir tarafa, bir de Ramazan'a bizi hazırlayan bir mevsim. Ama ilginçtir, bu sene kimsenin gündeminde üç aylar yok. İstenilen düzeyde olmadığı kanaatindeyim ben. Onun için bir silkenişe ihtiyacımız var. Yeniden bu Mevla'nın ikramiyesi olan bu güzel günleri hakkıyla ihya edebilme adına bir gayret içerisine girmemiz gerekiyor. İnşallah siz bu fırsatı, bu ilahi gündemi fark edenlerdensiniz. Ama fark etmek yetmez. Bir de fark ettirmek gerekir. Habersiz olanların gündemine de koyacak olan sizlersiniz. Böyle bir rahmeti başka şeylerle değiştirenlere, arkadaşım kendine gel, bu güzel günleri kaçırma, böyle bir tebliğ ve irşatta bulunacak olanlar da sizlersiniz. Çünkü çok önemli şeyler var.

var bu günlerde ve başka günlerde de. Mesela Enes bin Malik'in Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla adaş olan Muhammed İbni Mesleme'nin rivayet ettiği bir hadiste bu tarz zaman dilimlerinin ne olduğu ve nasıl ihya edilmesi gerektiği konusu peygamber ihbarıyla bizlere söylenir. Ben ondan alıp üzerinize ve hayatlarınıza taşımanız adına size emanet etmek istiyorum bu kutlu müjdeyi. Buyurur ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, şüphesiz Allahu Teala'nın rahmetini bir rüzgar gibi estirdiği zamanları vardır. O anlarda rahmet kime denk gelirse o kimse asla şaki olmaz ve saitlerden olur. Öyleyse bu rahmete ermek için gayretlerinizi arttırın. Sahabe bu sözleri duyduğu zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam teşvik edecek, bir şey söyleyecek. İnanın ki durmazlardı. Onların her birisi birer sevap avcısı gibi, nasıl ki bir avcı avını yakalama adına bir hassasiyet içerisinde olur ve ciddi bir biçimde bir emek verir, aynı şekilde biraz daha bu manada sevaplarını ziyadeleştirme adına bir gayrete girer ve gerçekten de buradan ne koparabilirim, buradan ne alabilirim, buradan neyi daha fazlalaştırabilirim noktasında bir hassasiyete girerlerdi. Kaldı ki onların dünyasında var olan sevaplardan bir tanesi bizim dünyamızda olsaydı kim bilir halimiz nasıl olurdu. Bu dediğim insanlar, Allah onların hepsinden ebeden razı olsun, İnsanlığın en güzeli olan o insanlar ya Bedir ashabıydı ya Uhud ashabıydı, ya Hudeybiye günü sallallahu aleyhi ve selleme el verip biat etmişlerden biriydi, ya Mekke fethine katılmıştı, ya veda haccına katılmıştı. Yani aleyhissalatü vesselamın dünyasından kendi dünyaları için önemli bir hatıra vardı. Allah bizleri de onların ufkuna eriştirsin inşallah. Eğer ilahi rahmet rüzgarları esiyorsa bizi bir yerde, bir vazife başında, artık bu nasılsa, farzların ikamesiyle mi, nafilelerin ihyasıyla mı, şu mübarek günlerin bazı günlerinde nafile oruçlarla mı, yoksa gece var olan kıyamlarınıza özel olarak bu rahmet mevsimine eklediğiniz farklı kıyamlarla mı, hayatınızda var olan kıraatlere eklediğiniz başka kıraatlerle mi, ama her ne ise sizi bir güzellik üstünde, bir güzellik üzere bulsun da sizi de bizi de inşallah o rüzgar bize rahmetle ulaşsın ve biz de saitlerden olalım inşallah. Aziz kardeşlerim, bugün kardeşlik ahlakı bahsinin son dersindeyiz. Konumuz vesvese. Ne alakası var diye aklınıza gelebilir. Şimdi ne alakası olduğunu söyleyeceğim. Allah nasip eder, ömür verirse inşallah haftaya vahdet ahlakını konuşacağız. Bir olmanın da bir ahlakı var. Birleşmenin de bir ahlakı var. Bunun Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasındaki yerini inşallah önümüzdeki hafta anlamaya çalışacağız. Bugün kardeşlik ahlakı meselesinde vesvese meselesinin konuşulmasının şöyle önemli bir parçası var. Vesvese insanın kendi iç dünyasıyla kavgalı olmasıdır. Kendi iç dünyasında kavgası olan bir insanın dış dünyada barışık olması mümkün değildir. Bugün bazı kardeşlik meselelerinin hayatımızda diriltilememesinin sebeplerinden bir tanesi de kendi iç dünyamızdaki sorunların çözülmemesinden kaynaklanıyor. Adam kendi iç dünyasında fırtınalar kopuyor. Kardeşleri hakkında suizanlar besliyor. Acaba benim hakkımda ne konuştular? Acaba arkamdan ne dediler? Acaba bir şey söylediler mi? Acaba yine iki kişi bir araya geldi de o üçüncü eleştirilen, tenkit edilen, gıybeti edilen insan ben mi oldum? Bütün bunların hepsinde kendisini işin eksenine koyup ve bunu da vesvese haline getirdiği için kendi iç dünyasında da dış dünyasında da o insanın selim bir halde bulunması mümkün olmadığından
kardeşlik meselesi de doğru bir şekilde işletilmiyor. İşte ben istedim ki bugün kardeşlik bahsi bizim bahsimiz. Dolayısıyla bu bahis çerçevesinden biz vesvese meselesine bir değinelim ve her birimizin farklı bir biçimde dünyasında var olan bu hastalığı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rehberiyetinde çözmeye çalışalım. Vesvese var, her birimizde var, olmayan yok. Ama bunun nimet olan kısmı da var, külfet olan, nikmet olan kısmı da var. Bu işin farklı bir mağfirete ve rahmete dönüştürülmüş hali var. Bu işin inanılmaz derecede sıkıntılı bir hale dönüştürülmüş hali de var. Dolayısıyla bugün aslında biz vesveseyi işlerken içimizde var olan vesveselere de biraz olsun ilaç bulmaya çalışacağız. Belki etrafımızda var olan kardeşlerimiz, ailelerimizin içerisinde, akrabalarımızın içerisinde, yoldaşlarımızın içerisinde, beraberce aynı yerlerde hizmet ettiğimiz bazı kardeşlerimizin içerisinde bu manada var olan hastalıkları olanlara da bir el uzatacağız. Uzatacağımız el belki bizim elimiz olacak ama bugün nübüvvet ikliminden öğrendiğimiz bazı güzellikleri onlara takdim etmeye çalışacağız. İnşallah böyle bir hayra vesile olsun bu ders. Hem bizim vesveselerimiz terbiye olsun hem de toplum olarak yanımızda yöremizde olan kardeşlerimize bu manada biraz olsun hayrımız dokunsun. Buyurun öyleyse bir vesvesenin tarifini verelim. Ne demek vesvese? Vesvese irade zafiyetinden dolayı, bunun altını çizin, şeytan tarafından insanın içine sokulan saptırıcı telkinler, kuruntular, şüpheler, evhamlar ve takıntılardır. Bir daha tekrar edelim. Vesvese irade zafiyetinden dolayı şeytan tarafından insanın içine sokulan saptırıcı telkinler, kuruntular, şüpheler, evhamlar ve takıntılardır. Ki zaten biliyorsunuz, herkeste bu hastalık olduğu için tarife de gerek yok aslında, tarifini de biliyoruz. Sözlükte vesvese, visvas, fısıldama, kötü telkinde bulunma, karışık sözler söyleme, kuşkulanma. Aynı kökten gelen vesvas da buna yakın, insanın içine doğan zararlı uyarıcı, kötü duygu ve düşünce, telkin, şüphe, fısıltı, efham. Aslında fıs fıs fıs bu. İçimizden bir şey bize böyle bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla vesveseye şöyle bir tanım verseniz isabet. Vesvese şeytanın fiskosları. İçimizde oluşturduğu ve bizi de meşgul etmeye çalıştığı, kapıyı açtığınız zaman da meşgul olabileceğiniz, ona siz itibar ettiğiniz zaman itibarınızdan kaybedeceğiniz bir alan. Öyle bir alan ki pencereyi, kapıyı açtığınız anda Allah korusun çok farklı bir biçimde sırtınızı yere getirebilecek bir alan. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın telkinleriyle alakalı çok ayet vardır. Belki vesvese kavramını kullanmaz o telkinleri söylediği yerde ama söylediği şeyler bizatihi şeytanın vesveseleridir. Ancak 5 tane yerde vesvese kavramını kullanır. Araf 20, Taha 120, Nas suresi ki biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in son suresidir ve bu meseleyle doğrudan alakalıdır. 5. ayet. Burada şeytanın insanı saptırmasından bahseder. Adını ve rakamlarını verdiğim 3 ayette bunu görürüz. Kaf suresi 16. ayette ise o saptırma görevinin insanın iç dünyasının, yani nefsinin yaptığına dair bilgi var. Nas suresinde ise daha farklı bir biçimde özel olarak bu konu ele alınır. O kısa sürede ve Kur'an-ı Kerim'in son süresidir. Dikkat buyurun. Tertipte son süresi olması bu işin ne kadar önemli olduğu konusunda da bir ipucu verir bize aslında. Orada da şeytanın bu konuda yaptıkları gündeme taşınır ve bu konuda Allah'a sığınılması gerektiği de bizlere söylenir. Araf suresinin 20. ayetine bir daha dönün.
şeytanın vesveseyle Hazreti Adem ile

0: Hazreti Havva'yı o yasak ağacın önüne getirdiğini, yine vesveseyle onların ayağını kaydırdığını, yani onlara o zelleyi işlettiğini söyler. Dolayısıyla bakın, vesvese Hazreti peygamberlerin, bütün peygamberlerin, Hazreti Adem'in şahsında bütün peygamberlerin de maruz kaldığı bir şeydir. Tabii onların durumu çok farklı olduğu için biz bir hata demeyiz asla onlara. Birer zelle eğer hayatlarında varsa da o zelle zelle olarak kalmayıp düzeltildiğine inanırız. Ancak aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu kadar önemli bir bahis olduğu için onlarca duasında Allah'a vesveseden sığınması, sahabe efendilerimize bu konuda tavsiyelerde bulunması ve ayrıca bu konuda özel olarak vesvesenin hem tanımı, hem mahiyeti, hem korunma yolları, hem de bu hastalık eğer kökleşmişse nasıl bu hastalığın tedavi edileceği yönünde bize çok önemli şeyler söyler. Biz biraz bir miktarını bugün beraberce anlamaya çalışacağız. Şimdi ben ara ara onu yapıyorum, bu derste de yaptım. Bu konu hakkında bana sorulmuş soruları şöyle bir toparladım. Ne soruyor insanlar vesvese hakkında? İnanın inanılmaz derecede ve bu konuda ciddi bir hastalık var. Yani artık toplumun farklı kesimlerine de sirayet etmiş bir hastalık var. Mesela bir kardeşimiz soruyor. Diyor ki, hocam bütün ömrüm neredeyse lavaboda. Abdest alıyorum, çıkıyorum, almadığımı zannediyorum, eksik bıraktığımı zannediyorum. Bir daha gelip alıyorum, gusül alıyorum, huzursuzum. Acaba bir yer kuru kaldı mı kalmadı mı şüphesi içime düşüyor ve beni bitiriyor. Terliklere basıyorum, acaba o terliklerin altına su girdi mi girmedi mi diye içime bir vesvese düşüyor. 3 kere mi yıkadım, 2 kere mi yıkadım uzuvları, bu konuda ciddi bir biçimde sıkıntı çekiyorum ve ben perişan oluyorum. Bir türlü bundan da kurtulamıyorum. İnanın ciddi bir sıkıntı. Belki içinizde bu tarz kardeşlerimiz olan vardır. Belki böyle olan kardeşlerimizi tanıyanlar vardır. Bu sözlerimi daha iyi anlayacaklardır. Başka biri şunu soruyor. Diyor ki, bende de şöyle bir takıntı var. Bir iş yaptığım zaman gelip oturduğumda yapıp yapmadığım konusunda vesveseye kapılıyorum. Özellikle akşamları yatarken yatağa giriyorum. Evin kapısını kilitledim mi, kilitlemedim mi? Gidiyorum bir daha kilitliyorum. Gelip giriyorum yatağa. Balkonun kapısı açık kalmıştır herhalde. Varıyorum balkonun kapısına. Geliyorum. Acaba muslukları kapattım mı? Muslukları kontrol ediyorum. Geliyorum. Yanan lambalar var mı? Derken yarım saat, 45 dakikamı bu şekilde geçiriyorum. Bunlar somut sorulanların üzerinden kim bilir daha neler neler vardır. Bir kardeşimiz soruyor, bir hanım kardeşimiz. 2 tane oğlu var, Allah bağışlasın, ama şeytan oradan yakalamış onu, vesvesesi oradan. Aklıma hep çocuklarımın başına bir iş gelecekmiş gibi geliyor. Okula gönderiyorum, ha şimdi ayağı takıldı bir yere düştü. Şimdi bir kardeşi, arkadaşı onu itti bahçede, başı duvara değdi, beyin kanaması geçirdi. Birileri geldi çaldı götürdü, birileri bir şey yaptı. Akşama kadar, çocuklar gelene kadar benim halim böyle diyor. Bahçeye gönderiyorum, ben pencereden onu seyrediyorum. Aman bir şey oldu başına, düştüğü zaman hayatım zaten kararıyor. Ben bu halden nasıl kurtulurum diyor. Başka bir kardeşimiz yakın bir zamanda, daha yeni evlenmişler, 1 yıllık bir evli. Vesvese erkek de bu sefer takmış şuna, yürüyor hanımıyla. Hanımı başını kaldırmış, nereye baktı? Biri ona mı baktı? 11'ine baktı. Eve kim geldi, kim gitti? Ben işteyken annesi eve geldi, benim dedikodumu mu yaptı? Yoksa başkasıyla telefonla konuştu mu, başka şeyler mi yaptı? Bunlarla hayatını bitiriyor. Ve daha nice şeyler var da şimdi söylesem sizde de takıntı olur diye söylemiyorum. Size de bu kapıyı açıp da başınıza iş açmak istemem ama bilin ki çok şey var. Bir sakallı hacı amcanın yanına afacan bir çocuk gelmiş de, hacı amca demiş, sen akşamları yatarken sakalını yorganın üstüne mi koyuyorsun, altına mı koyuyorsun? Vallahi demiş evladım, şimdiye kadar hiç bakmadım ama bu akşam bakacağım, sana yarın söylerim. Sabah gelmiş, hacı amca baston elinde bekliyor. Sen diyor sabaha kadar yatırmadın beni. 20 senedir bu sakal vardı bende. Yorganın altında, yorganın üstündeydi. Senin yüzünden oraya koydum olmadı, buraya koydum olmadı. Şimdi takıntı böyle bir şeydir. Başımıza iş açmamak için bazı şeyleri de söylemeyelim ama anlayın ki böyle bir şey var. Ve şeytan oradan bir zafiyet yakaladı mı, Allah korusun, adamın ocağını batırır. Zaten vesvese nedir biliyor musunuz? Şimdi ben görmüyorum ama hepiniz muhakkak bileceksinizdir. Eskiden çocukların dikkatini çekmek için şıkşıklar vardı. Plastikten, içinde böyle bilyeler var, ses çıkarır, çocuğun dikkatini çekerdi. Aslında vesvese tam da o. Şeytanın şıkşıkı olmak. Şeytanın eline kendini kaptırdığın anda başlıyor şeytan seni sallamaya. Salladıkça hem senin ilgini çekiyor, bazen uyutuyor seni, bazen de sana ilgi duyanların ilgisini çekiyor. Dolayısıyla zarar tek taraflı değil, sadece kendine değil zarar. Onun için kardeşlik meselesinde vesvesenin önemli bir ayağı var. Dolayısıyla bu manada şeytanın oyuncağı olmamı adına bizim dikkatli bir halimiz olmalı. Teyakkuz halimiz olmalı. Bu iş nedir? Nasıl olur? Nasıl biter? Bu manada neler olur? Şeytan bu alanı nasıl kullanır? Neleri malzeme olarak kullanır? Bunları çok iyi bilmemiz lazım. Ve unutmamamız gereken bir hakikat var. Şeytan apaçık bizim düşmanımızdır. Önümüzden gelir, arkamızdan gelir, sağımızdan gelir, solumuzdan gelir. Üstümüzden gelmez, altımızdan da gelmez. Dört taraftan gelir. Bu da ilahi bir güzellik. Mesajlarda böyle bir hitap var. Sadece yön değil bunlar, biliyorsunuz. Ara ara derslerde bunlara değiniyoruz. Önden gelir, açıkça gelebilir. Arkadan gelir, sinsi bir düşman gibi gelebilir. Sağdan gelir, senin koltuğunu şişirir. Senin gibi adam yok der. Sen o biçim adamsın der. Bir şeyler der sana, seni havaya sokar. O ben öyleymişim der. Sen de ona kapılabilirsin. Soldan gelir, ocağını batırır. Senden adam çıkmaz der. Tekrar edip duruyorsun aynı yanlışları. Sen adam olmazsın. Allah senin tevbeni kabul etmez der der der. Bir şekilde yine seni tuşa getirir.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530-942-4674.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312-485-2220. 0312-485-2220. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan

0: zorunlu yayın.
1: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
2: Türkiye Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
0: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Şükürsün ki şükrümü arz ederken sana yeniden şükür borçlanır.
1: Ya şükür.
0: Minnettarlığımı söylerken sana yine senin minnetin altında kalır. Şükrü dilime şeker eyleyen sensin. Her şükrüme yeni şükür tatları katan sensin. Öyleyse ben şükrümü nasıl yeterli görürüm? Öyleyse ben nasıl şükredenlerden olduğumu sanırım.
2: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hede.
3: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
4: Şeytanın film arşivi çok güçlüdür. Şimdi 4K falan filan diyorlar ya, HD kamera şu bu. Onlar halt etmiş. Şeytan acayip ve yıllardır kullanıyor bunu. Öyle tasvirler, öyle filmler sizin zihninize düşürür ki, şimdi bunu söylemesem olmaz ama burada bırakın, sakın taşımayın buradan geriye. Mesela bir namaz kılarken 4 rekatlık namazda 40 tane film çevirebilir size. Her rekatta bir tane. Miras paylaştırabilirsiniz, kardeşlerinizle kavga edebilirsiniz, hanımla kavga edersiniz, çocuklarınıza kızarsınız, iş yerindeki işleri zihninizden geçirebilirsiniz, yarın ödemeleriniz vardır, onlar aklınıza gelir, ödersiniz, borç alırsınız, borç bulursunuz. Namaz kıldınız 3 dakika, film belki 40 dakika. Böyle, şeytan böyle mahir. İşte bütün bunlara karşı teyakkuz halinde olma noktasında bizim bu bilgilere ihtiyacımız var. Çünkü bunlar eğer bizde biraz daha farklı bir biçimde ne olduğu konusunda bir marifet ufkuna taşınırsa Allah'ın izniyle tedbir alırız. Bunun tedbiri var. Hiçbir dert yoktur ki dermanı olmasın. Bu da dermanı olan bir dertlerden dert olarak karşımızda duruyor.

Peki gelin öyleyse Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rehberiyetine bu alanda müracaat edelim. Ben önce size 5 tane mesajı vereyim, altlarını ondan sonra dolduralım beraberce. Birincisi, her an şeytanların ve meleklerin telkinleri altındasın. Bunu unutma. Şeytanın telkinlerinden Allah'a sığınmalı, meleğin telkinlerinden dolayısa Allah'a hamd etmelisin. Şimdi tekrar edeceğim için yazanlar o zaman da yazabilir. İkincisi, her gelen vesvese şerre vesile olmaz. İmanın derecesi arttıkça şeytanın vesveseleri çoğalabilir. Dikkatli davranıp şer gibi gözüken bu hali hayra çevirmelisin. Üçüncüsü, her gelen vesveseye itibar edersen yorulur, altında kalırsın. Vesveseden kurtulmanın en iyi yolu Allah'a sığınmaktır. Hakkı ile Allah'a iltica edip rahmete erişmelisin. Şimdi nasıl hadislere yaslandığını göreceğiz beraberce. Dördüncüsü, her gelen vesveseden sorumlu değilsin. Fiiliyata dökmeyene kadar kalemler aleyhine hareket etmeyecektir. Öyleyse endişeye asla meydan vermemelisin. Beşincisi, her gelen vesvesenin bir imtihan aracı olduğunu unutmamalısın. Size unutmayacağınız da kısa bir cümle şimdi söyleyeceğim. İmtihanı veren Allah, getiren şeytandır. Getirene değil, verene sığınmalı, bu zorlu imtihanı başarıyla geçmelisin. Şimdi bu 5 tane maddeyi biraz açalım. Birincisi neydi? Her an şeytanın ve meleklerin telkinleri altındasın. Şeytanın telkinlerinden Allah'a sığınmalı, meleğin telkinlerinden dolayısıyla Allah'a hamd etmelisin. İçimizden gelen her ses kötü değil. Bazen iyi ses de gelebilir. Kalkıp iyi sesi de biz vesvese olarak görürsek bu nimete kapıyı kapatmış oluruz. Aslında bazen melekler ilahi bir ikram gereği artık bizim vicdanımızın düzeyine göre, iç dünyamızın güzelliğine göre farklı ve güzel şeyler de bize söyleyebilir. Onlar da fısıldayabilirler. Ama onlar rahmet fısıldar, şeytan vesvese fısıldar. Bu ikisi arasındaki farkı iyice bilelim. Bakın Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bize nasıl bir hadis aktarıyor. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insan oğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması kötülüğe götürmek ve hakkı yalanlatmak içindir. Meleğin yaklaşması ise onu hayra götürmek ve ona hakkı doğrulatmak içindir. Kim vicdanında kalbinde hayra yönelmeyi bulursa bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. İşte meleğin getirdiğini hamd etmek bu. Kim de içinde diğerini, yani şeytanın vesvesesini bulursa taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. Peki burada çok önemli bir şey var. Gelen sesin şeytandan mı melekten mi olduğunu nereden anlayacağız? Söylenen sözden anlayacağız. Ama söylenen sözü de tartabilmek için kifayet miktarı ilmin sahibi olmamız gerekir. Marifet ufku budur zaten. Eğer bu olmazsa anlayamayız. Şimdi bir abid ile bir cahil hikayesi anlatılır. Menkıbesi bizim kitaplarımızda. Cahile bağırıyor yukarıdan birisi dalga geçmek için. Ey kulum diyor, ya abdi diyor. Cahil hemen yelkenleri indiriyor. Buyur ya Rabbi diyor. Artık ne diyorsa diyor, ona bir şeyler yaptırıyor. Abite aynısı yapılıyor. Ya abdi, ey kulum diyor. Abi hemen yanından sopayı arıyor. Allah bacadan mı bağırır diye adamın peşine düşüyor. Bu bir bilgidir. Bu ilimle olur. Eğer belli bir marifet ufku olmazsa içimizden gelen sesin melekten mi şeytandan mı olduğunu tespit edemeyebiliriz. Bunun için de hayatın içerisinde Allah bizi ne kadar nereye konuşlandırmışsa bizim imtihanlarımıza bu kadar gelir zaten. O konu hakkında kifayet miktarı ilmi elde

de edersek içimizden gelen duygunun ya da sesin şeytandan mı melekten mi olduğunu bu şekliyle tespit edebiliriz. Eğer biz şeytandan olduğunu tespit edersek oradan Allah'a sığınır ve şeytanın vesvesesine karşı biraz daha teyakkuzda oluruz. Eğer Allah'tansa yani melektense bu ikram-ı ilahidir, hamd ederiz. İkincisi, her gelen vesvese şerre vesile olmaz. Bakın çok önemli bir şey söyleyecek şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimizin o beyanları bize. İmanın derecesi arttıkça şeytanın vesveseleri çoğalabilir. Dikkatli davranıp şer gibi gözüken bu hali hayra çevirmelisin. Dedim ya, nimet olabilir. Nasıl mesela vesvese geliyorsa Allah'a hamd edin. Niye biliyor musunuz? Allah daha bizden sizden ümit kesmemiş. Çünkü değerli hazine olan yerde hırsız olur. Evin içi boş. Hırsızın orada ne işi var? Şurada bir ev olsa yıkık dökük. Kim oranın yüzüne bakar? Oraya girecek olanlar bellidir. Ama siz bir şey saklıyorsunuz. İman gibi en değerli hazineyi yüreğinizde saklıyorsunuz. İslam'a ait ızdıraplar var yüreğinizde. İslam'ı daha iyi yaşayabilme adına bir gayretiniz var. Bakın, kulluk adına bir seviye var. Şeytan burayı için seferber olmuştur. Ne yapıp orayı yıkma adına elinden gelen ordularını da yandaşlarını da ister insandan ister cinlerden ister şeytan soyundan her neyse onlardan birileriyle sizin sırtınızı yerine getirme adına bu mücadeleyi devam ettirir. Ama buradaki kulluk kalitesi arttıkça vesvese artmıyor. Vesvese de o orantıda büyüyor. Dolayısıyla değeriniz arttıkça imtihanınız artıyor. Onun için büyüklerin imtihanı ağır olur. Ve her zaman için risk vardır orada. Şimdi bir insanın 4 basamaktan 5 basamaktan düşmesi ayrı, bir dağın zirvesinden düşmesi ayrı. Eğer siz dağın zirvesindeyseniz düşme tehlikesi de o zirveye orantılı bir biçimde olmalıdır hayatınızda. Ve o korku her zaman için hayatınızda olmalıdır. Şimdi biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu başlık altındaki beyanlarından da zaten bunu öğreniyoruz. Bakın ne kadar önemli bir şeyi bize aktarıyor Ebu Hureyre peygamber dünyasından. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabından bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dediler. Ya Resulallah, içimizde bazen söylemeyi bile büyük bir günah saydığımız şeyler, vesveseler geliyor. Söyleyemeyiz şimdi sana. Söyleyemeyeceğimiz kadar ve söylediğimiz zaman büyük günah sayılabilecek şeyler geliyor aklımıza. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz o gelen sahabi topluluğuna? Hepiniz aynı şeyleri hissediyor musunuz? Oradakiler dediler ki evet hissediyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki işte bu apaçık imandır. Bakın vesvesenin kıymetini bilmeyenler böyle bir nimeti nikmete dönüştürdüler. Şimdi söylemesem olmayacak, söylesem ben huzursuz oluyorum ama inşallah söyleyeyim de bir şekilde bazı mesajlar zihnize otursun. Cenab-ı Hakk'ın zatıyla alakalı şeyler. Şeytan getirir mi bunu insan aklına? Getirebilir. Meleklerin suretleri getirebilir mi? Getirebilir. Hazreti Peygamber'in hayatına ait bazı tablolar getirebilir mi? Mesela peygamberin ev hayatını bizim dünyamızda merak konusu ettirebilir mi? Bu konuda şüphe düşürür mü? Annelerimiz hakkında zihinlerimize şüpheler düşürür mü? Düşürebilir. Ve daha neler neler yapabilir. Ama bunları yapmaları bizde iman zafiyetine işaret değildir. Bazıları bunu öyle anladığı için ocakları battı. Sahabeden daha kamil iman yolcusu olan var mı Allah aşkına? Bakın onlar gelip söylüyor. Ya Resulallah, söylersek eğer sana yüzümüzün kızaracağı ve büyük günah sayılacak bazı şeyler bizim içimize geliyor. Bunları bu şekliyle düşünmemiz vesvese ne yapacağız diye sorduklarında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara diyor. Bu apaçık imandır. İmanın olduğu kalpte, yürekte vesvese oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği bu. Buna yakın bir rivayet söylüyor bize Enes bin Malik.
Yine sahabe diyor ki ya Resulallah,

Allah, içimizden öyle şeyler geçiyor ki herhangi birimiz onları söylemeyi bile büyük bir suç sayıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, gerçekten hepiniz bunu hissediyor musunuz? Sahabiler evet dediler. Efendimiz de buyurdu ki, işte sarih, açık, apaçık olan iman budur. Bu iman katıksız olmasındandır. Selim imanın işareti vesvese olması. Tabii ki o vesvesenin nasıl terbiye edileceğine ait de bazı şeyleri şimdi söyleyecek aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Tabiinin dev isimlerinden birisi Ebu Zümeyl, Abdullah İbni Abbas'ın da talebesidir. Bir gün böyle bir şeye düşer oluyor. Söylesem mi söylemesem mi, söylesem mi söylemesem mi, söylersem acaba tercümanı Kur'an olan İbn Abbas bana nedir, götürüyor getiriyor aklında, en sonunda söylüyor. Ama söylerken de şöyle söylüyor, diyor ki ey İbn Abbas, öyle şeyler içimden geçiyor ki bazen sana söylesem sen bir daha benden konuşmazsın. Sana söylemeye korkacağım, aklıma geldiği zaman da ürkeceğim şeyler aklıma geliyor. Bu tarz şeyler nedir böyle? Bunlar hakkında bana bir şey söyler misin diyor. Söylemeyecek misin diyor Abdullah İbni Abbas gülerek. Hayır diyor, söylemeyeceğim. Söyleme diyor ama şunu unutma. Yunus suresinin 94. ayeti Resulullah'a hitaben diyor ki, eğer sana indirdiğimiz hakkında bir şüphen varsa senden evvel kitabı okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma. Artık düşün Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında neler vardı ve içinden neler geçiyordu. Sonra sözünün devamı şudur. Eğer içine bu konularda bir şüphe gelirse Allah hem evveldir, hem ahirdir, hem zahirdir, hem batındır. O her şeyi bilendir de. Allah'a sığın, ona iltica et. Rabbin seni bu halde görmek istiyor. İçine gelen bu şeylerden dolayı Allah'a sığınırsan kurtulursun demek istiyor. Senin Rabbin senden bu anlarda istediği şey budur. Dolayısıyla biz içimizdeki bu sıkıntıları aslında bir yönüyle rahmete, nimete dönüştürebiliriz. Gelin üçüncüsüne, buna yakın bir şey. Her gelen vesveseye itibar edersen yorulursun. Altında kalırsın. Vesveseden kurtulmanın en iyi yolu Allah'a sığınmaktır. Hakkı ile Allah'a iltica etmeli, rahmete erişmelisin. Şimdi benim aziz kardeşlerim, vesvese ameli olabilir, itikadi olabilir. İtikaden de vesvese olur. İtikadi vesvese iki sebepten dolayı olur. Bir, bilgi eksikliğinden olur. İki, çok iyi bilmekten olur. Bak bu vesvese böyle bir şey. Su gibi. Bir yerde varsa su, eğer orayı zorluyorsa o dışarı çıkacaktır. Sen suyun önünü alamazsın. Ona bir kanal açacaksın, su mecrasında akıp gidecek. Biz de şu anda o kanalı öğreniyoruz. Demek ki itikat da İki sebeple gelebilir. Bilgisizlikten olur ya da çok iyi bilmekten olur. Bilgisizlikten olursa yolu belli. Ya o bilgiye ehil bir insanın rehberiyetinde ulaşırsın, gidersin, konuşursun, aklına gelenleri sorar, bilgini alırsın. Ya da bu manada ehil insanların elinden çıkan kitapları okursun. Ama bunu yine birinin rehberiyetiyle okumakta fayda var. Eğer bu konuda etrafımızda böyle insanlar yoksa bu büyük bir sıkıntı bizim için. Ve şu anda da belki de en büyük problemi gençlerimiz, kardeşlerimiz bu alanda çekiyorlar. Çünkü bazen insan derdini birine anlattığı zaman bu belki babası, belki annesi, belki bazen muallimi oluyor. Karşı taraf bu işi çözeceği yerde farklı bir tepkide bulunuyor. Ama Rabbani yol bunu asla bize yol olarak vermez. Genç gelir senin önüne, senin konumun ne olursa olsun, ister bir devlet başkanı ol, ister koca bir alim ol, ben zina etmek istiyorum diye soru sorabilecek kadar bir rahatlığı senden bulmalıdır. Sen de ona bir ana şefkatiyle elini tutup yanına oturtturup niye zina etmemesi gerektiğini öğretme adına bir sorumluluğun vardır. Çünkü biz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bunu öğrendik.

Sahabe bir soru sormuş da Allah Resulü gadaplanmış. Yok böyle bir şey. Şimdi bazı şeyleri burada konuşacağız birazdan. Dolayısıyla bu manada itikadın bilgisizliğinden kaynaklanan bazı şeyler varsa bunlar sorulur, cevap alınır. Çok iyi bilmekten nasıl olur? Çok iyi biliyorsun. Mesela hangi mümin bilmez ki Allah'ın zatı değil, fiilleri tefekkürün konusu olmalıdır. Aklı başında bir mümin Cenab-ı Hakk'ın zatını düşünür mü? Cenab-ı Hakk'ın eli nasıl? Haşa, başı nasıl? Haşa, cismi nasıl? Düşünmez. Ama şeytan onları getirebilir adamın aklına. Şeytan bu kadar zor bir meseleyi, böyle insanı titretecek bir meseleyi gündemine getirebilir. Cenab-ı Hakk'a ait bir şeyi düşürür kafasına. Onunla onu yorar ta ki o insan o derdine derman bulana kadar. İşte bu konuda biz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle durumlar karşısında ne yapılması gerektiği adına bize söylediklerini iyice anlamamız lazım. En son bütün vesveselere karşı ilacı vereceğim. Ama özellikle itikat meselesinde vesvese gelirse ulema Resulullah'ın hadislerinden 5 tane önemli tedavi yolu gösteriyorlar bize. Aslında bu 5'inin birlikte yapılması en doğru olanıdır. Nedir? Şeytandan anında Allah'a sığınmak. Bu düşünceyi terk edip başka düşüncelere dalmak. Aklında bu mu var? Hemen onu değiştirecek başka bir şey. Evini düşün, işini düşün, çocuklarını düşün, başka bir şey düşün. Onu zihninden götürmeye, yok etmeye gayret et. Ama buna iradi olarak zorla. Üçüncüsü, hemen kalk ayağı, Allah ve Resulüne iman ettim de. İmanını orada ikrar et. Tecdidi iman yap. İmanını yenile ve bunu en gür seda ile hem kendi nefsine hem aklına duyur. Dördüncüsü, imanını arttıracak başka meşguliyetler bul kendine. Demek ki orada sana böyle bir takviye lazım. İmanını arttıracak başka meşguliyetler bul kendine. Beşincisi, özellikle itikatla alakalı, yani Cenab-ı Hakk'ın zatıyla alakalı bir mesele için söylüyoruz bunu. İhlas suresini oku. Sol tarafına 3 kez arka arkaya tükür. Manevi bir dopingdir o. O tükürmeyi basite alma. Eğer aleyhissalatü vesselam Efendimiz sana öyle bir şey söylemişse onu yap. O 3 tane tükürük seni uyaracak, uyandıracak. Ama öyle milletin içerisinde de yapma. Onu yalnız tek başına yaparken yap. Şeytanla savaşını sadece Allah ve sen bil. Bunu o şekilde yürüt. Bakın bu 5 tane yol bize İtikat konusunda akla, zihne düşen vesveseleri giderme adına bize bir şeyler söyler. Ama şeytan rahat durmayacak, onu bilin. Mesela gelip diyecek ki sana, sen gerçek anlamda iman etmiş olsaydın böyle düşüncelere kapılmazdın. Der bunu. Şeytanın işi bu. İblis iblisliğini yapar. Senin aklına gelen bu düşünceler seni dinden çıkarmıştır. Şimdi bir defa yaptın sen bunu, kalktın, aradan bir müddet geçti, bir daha yaptın. Şimdi nedir şeytan biliyor musun sana? Sen her seferinde bu düşüncelerinle dinden çıkıyor, bir daha tevbe ediyorsun. Bu iş oyuncak mı? Her seferinde dinden çık, bir daha tevbe et, dinden çık, bir daha tevbe et. Sen o anda şeytanı dinlemeye başladığın zaman ne oldun? Şık şık oldun işte. Şeytan zaten seni şık şık yapmaya fırsat bekliyor. Ama kalkıp ısrar ve tekrarla biraz önce söylenen o 5 tane önemli şeyi, ki hadislere dayandığını söyledim, onları yaptığın zaman sen şeytanı yorarsın. Bir müddet sonra bakar ki buradan bize ekmek yok, burada iş çıkmaz, başka bir kapıya gider. Ama sen az bir şey zaafiyet ortaya koyduğun anda o zaafiyeti kullanır. Bakın Ebu Hureyre radıyallahu anh buna ait bir tabloyu bize nasıl aktarıyor? Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün bizi topladı, yoğun sahabiler etrafındayken dedi ki, sizden herhangi birinize şeytan gelir, şunu böyle kim yarattı diye sorar. Şeytan sorar, sen de dersin ki Allah yarattı. Biraz sonra şunu kim yarattı diye sorar, sen de dersin ki Allah yarattı.
babanı, ananı, dedeni, dedenin dedesini getirir getirir getirir, varacağı yer bellidir. Rabbini kim yarattı diye sorar. Böyle bir soruya muhatap olduğun zaman o anda vesveseye başlar. İş bu raddeye gelince o kişi derhal şeytandan Allah'a sığınsın. Hemen o düşünceden vazgeçsin. Şeytanın o vesvesesine son versin. Buhari'de Bedül Vahiy babında geçen bir hadis. Gelirmiş demek ki insanın aklına böyle şeyler. Bakın sahabiden bahsediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Onların dünyasında var olmuşsa eğer, bizim dünyamızda o neler neler olur. Dolayısıyla bu manada ne yapıp yapıp bu konuda bir tedbir almamızı söyler. En önemli vesvese alanlarından bir tanesi var ya, temizliktir. Şeytan temizlik konusunda hem erkeklerin hem kadınların ocağını batırabilir. Abdest meselesini söyledim. Mesela kadınların bazılarında böyle bir şey var. Temizlik konusunda artık vesvese boyutuna gelmiş bir şey var. Gelir bir misafir, oturduğu zaman oturduğu yerden rahatsız olur. Elini bir yere koyar, rahatsız olur. Gider lavaboyu kullandığı zaman rahatsız olur. Onlar gittiği zaman sanki orada bir bomba patlamışçasına 10 gün 20 gün boyunca o evin temizliğiyle uğraşır. İster mi bu kadın artık misafir gelsin? Dolayısıyla böyle bir hastalık var. Bu bir hastalık ve özellikle de erkeklerde abdest konusunda var. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki abdest konusunda insana vesvese veren şeytanın özel bir askeri vardır. Onun adı da Velahan'dır. Onun işi de odur. Tavus İbni Kaysan da der ki, tabinin en meşhur alimidir, şeytanların en çetini budur. Demek ki o da herhalde çekmiş bazı alanlarda, şeytanın en çetini de budur. Özellikle mesela çıktınız heladan, affedersiniz, abdest alacaksınız. Karın gurulduyor, sesler geliyor, insan bünyesi, fizyolojisi biliyorsunuz. Olmadı der, bir daha aldırtır, bir daha makarayı başa sarar, yorar, yorar, yorar, seni en sonunda namazı bıraktırır. Eğer şık şık olursan varacağı yer orasıdır. Abdestten başlar hassasiyetinden, abdesti güzel alma hassasiyetinde son raddede vardıracağı yer sana namazı bıraktırmaktır. Şeytan sağdan yaklaşması böyle. Sen öyle bir namaz kılacaksın ki şöyle olacak, böyle olacak. Öyle bir namaz yok. Biz her namazımızdan sonra niçin istiğfar dilimize dolanır? Neden istiğfar çekeriz? Bundan dolayı. Ne kadar yaparsak yapalım kusursuz bir amelimiz yok bizim. Allah da biliyor bizi. Sa'd bin Ebi Vakkas abdest alıyor. Ona musallat olmuş. Alıyor, bir daha alıyor, bir daha alıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle biraz seyrediyor. Dayanamıyor, geliyor yanına. Sa'd diyor, İsraf ediyorsun. Üç kereden sonra yıkamak israftır. Üçten sonrası doğru değildir. Sen benim nasıl abdest aldığımı görmedin mi? Böyle abdest alacaksın. Ya Resulallah diyor, abdeste de israf olur mu? Nehrin kenarında bile olsa senin yapacağın budur. Sen iskiyi zengin edeceksin. Nedir, ben abdest alıyorum. Şimdi bazı arkadaşlarla yola çıkmayan insan korkuyor. Bir abdest alışı var, yarım saat. Yarım saat abdestle harcanırsa yazık, günah ya. Yazık vallahi, zamana yazık. Billahi zamana yazık. Böyle bir şey yok. Evet, hassasiyet olmalı ama bu iş mübalağa haline gelmeli. 4 rekat namaz kılacak, takvadan değil. Takvadan olsa can kurban. Vesveseden dolayı 10 dakikaya namazı bitiriyor. Sen de bir yere gideceksin onunla beraber. Bekliyorsun ki bizim Hacı Baba namazı bitirsin. Olmaz böyle şeyler. Müslüman bu manada biraz daha pratik olmalı. Her şeyin bir zamanı vardır. Sen istiyor musun böyle bir namaz kılmayı? Gece kıl. Birilerini bekleterek kimsenin hakkına giremezsin. Kimseyi yolda mağdur edemezsin. Yolun bir hakkı var. Yol arkadaşlığın bir hakkı var. Bütün bunlar işte, bakın kardeşlik hukukuyla nasıl bağlantılıymış buradan anlayın. Hepsinin hakkını yerli yerine vermek durumundasın. İşte burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vesvesenin altında kalmama adına bu uyarı yapıyor bize. Ne olursa olsun bu konuda gelen gelir ama senin
karşılık verdiğin zaman vereceğin bu olmalı. Onun dediğini yapmamalısın. Vesvese boyutuna gelmişse aksini yapmalısın. Hatta onunla konuşmalısın. Mesela yıkıyorsun ellerini, dedi ki olmadı. Sana ben yapmıyorum, ben Allah'a yapıyorum, oldu diyeceksin. Kolunu yıkıyorsun, olmadı, şurası kuru kaldı. Kalırsa kalsın, benim Rabbim kabul eder diyeceksin. Biraz böyle konuşacaksın onunla. Yani onu tersleyeceksin. Onun eline malzeme vermeme adına bir gayretin olacak ki bu konuda bazı şeyler senin aklında, zihninde yerli yerine oturmuş olsun. Şimdi benim aziz kardeşlerim, gelelim üçüncüsüne. Her gelen vesveseden sorumlu değilsin. Fiiliyata dökmeyene kadar kalemler aleyhine hareket etmeyecektir. Bu çok önemli bir şey. Öyleyse endişeye asla meydan vermemelisin. Vesvese geliyor ya, şeytan bakıyor, telaşlandıysa tamam, bize buradan iş var diyor. Ama telaşlanmıyorsun, hiçbir şeyin yok senin. Orada biraz daha umudunu senden yitiriyor ama başka kanalları zorluyor. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Allah dilleriyle söylemedikçe yahut fiiliyata dökmedikçe ümmetimi gönüllerinden geçirdikleri şeylerden dolayı hoş görür, hesaba çekmez. Aklınıza gelenlerden iradi olarak değil, gayri iradi olarak geliyorsa, yani siz kendiniz onu düşünmeye kendinizi sevk etmiyorsunuz, o bir şekilde geliyor. Bu tarz şeylerden dolayı sorumlu değilsiniz. Bunu bildiğiniz zaman zaten vesvese telaşa dönmediği için şeytan oradan bir şeyler koparamıyor. Ama sen telaşlandığın anda, aman bir şey yapayım, aman şöyle yapayım, aman niye geldi, niye gitti diye başladığın anda şeytan buradan işte fırsatı yakalamış oluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine bunu açma adına, bakın buradaki müjde aslında Kur'an'ı bir dayanağı var. Amener Resulü diye bizim bildiğimiz Bakara suresinin son iki ayetinden bir ayet önceki ayet, Allah yüreklerin içindekileri de kalplerin içinde saklananları da bilir demişti de sahabe dehşete kapılmıştı. Eğer içimizde geçenleri Allah biliyor ve ondan da bizi sorguya çekecekse yandık ki yandık. O gün için Medine ağlıyor ama arkasından bu ayetler gelince Medine düğün bayrama dönüşüyor. Allah kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemeyecek noktasındaki o güzel müjde ulaşmış oluyor. Aslında Efendimizin söylediği de tam o. Bakın bu hadis biraz daha açıkça bize bir şey söyleyecek. Yüce Allah meleklere şöyle buyurur: kulum bir kötülük yapmayı gönlünden geçirirse hemen onun aleyhine yazmayın. Eğer o kötülüğü yaparsa o zaman onu bir günah olarak yazın. Ama bir iyilik yapmayı gönlünden geçirir de yapmazsa, dikkat buyurun, müjde ki müjde, işte böyle bir Rabbimiz var. Onu bir sevap olarak yazın. Şayet o iyiliği yaparsa bunu 10 katıyla yazın. Bu bir Müslim hadisidir. Kötülük geldi aklına, fiiliyata dökmedin, hiçbir sıkıntı yok. İyilik düşünüyorsun ama yapmıyorsun. O güzel niyetinden dolayı Allah sana bir sevap yazdırıyor. Ah, biraz param olsaydı da şu kadar infakta bulunsaydım. Bak yazıyor, melekler yazıyor. Bir şey çıktı mı cebinden? Çıkmadı. Ama sen onu dediğin için Allah sana bir sevap yazdırdı. Eğer bir gün şöyle bir imkanım olursa şunları yapacağım. Melekler yazıyor, yapılmış gibi. Bir sevap, bir sevap. Sahabe sevap avcısı ya. Dolayısıyla bu manada aslında bize de bir ipucu var buradan. Niyetlerin yüceltilmesiyle alakalı, hedeflerin büyütülmesiyle alakalı, hedeflerin ulvileştirilmesiyle alakalı çok önemli bir mesaj var burada. Allah nasip eder, o imkan erişir, yaparsın, o 1'e 10 olur. Başka hadislerde de 1'e 50'dir, o da işin ayrı bir tarafıdır. Dördüncü maddeye gelin. Her vesvesenin bir imtihan aracı olduğunu unutmamalısın. İmtihanı veren Allah, getiren şeytandır. Getirene değil verene sığınmalı, bu zorlu imtihanı başarıyla geçmelisin. Getiren şeytan ama imtihanımız devam ediyor. İmtihan böyle gidecek ve zafiyetlerimizle bunlar olacak. Neye zafiyetin varsa şeytan oradan gelecek. Hani bizim öğrencilerimizin dilinden düşürmedikleri bir cümle var ya, imtihan sonraları çıkarlar, moral bozuk, pek imtihan iyi geçmemiştir. Sorarsın niye böyle, der ki hoca hiç çalışmadığım yerden sordu.
Allah da öyledir Celle Celaluhu. Hep bizi çalışmadığımız yerden imtihan eder. Yani nerede bizim zafiyetimiz varsa imtihan oradan gelir. Paraya zafiyeti olan insanın imtihanı kadından gelmez. Kadından zafiyeti olan olanın imtihanı da paradan gelmez. Adam bu ikisiyle de hiç işi yok ama adam bayılıyor makama, mevkiye. İmtihan oradan gelir. Birisi koşar koşar koşar peşinden ona ulaşmak için, Allah ona vermez. Ötekisi hiçbir oralı değildir, Cenab-ı Hak ona verir. Cenab-ı Hakk'ın işleri, bunlara akıl sır ermez ama imtihan böyle gelecek ve sonuna kadar da böyle devam edecek. Zafiyetlerimiz neredeyse imtihan alanımız orası olacaktır. Şimdi sen diyelim ki temizliğe takıntılı birisin ya, Allah sana bir çocuk verecek. Ah, o imtihan oradan gelecek. Çocuk elini ayağını şuraya buraya sürecek, seni deli edecek. Senin imtihanın oradan olduğu için öyle olacak. Dolayısıyla hep bakın, babaların, annelerin istedikleri çocuklar çok zordur elde etmeleri. Çok zordur. Peygamberlere bile nasip olmamış bir şeydir. Çünkü anne ve babalar ne isterlerse çocuklar öyle olmaz. Kötü olur anlamına gelmez bu ama öyle olmaz. Başka bir şey olur. Dolayısıyla bu manada imtihan farklı bir biçimde gidecektir. İşte bize burada düşen en önemli mesele, bu meselede imtihanın olduğunu devam edelim. Geliyor sahabe efendilerimizden bir tanesi, yüreğindeki o vesveseleri söylüyor. Sahabe de merak ediyor, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl cevap verecek? Efendimiz diyor ki Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şeytanın hilesini vesveseye çeviren Allah'a hamdolsun. Cümleye ne olur dikkat edin. Şeytanın hilesini vesveseye çeviren Allah'a hamdolsun. Ne demek bu? Demek ki inkara aslında götürebilirdi seni ama inkara götürmedi. Sadece vesvese senin yüreğine düşürdü. Eğer sen tedbirli davranırsan bu konuda bazı şeyleri nimete dönüştürebilir ve kurtulabilirsin. 5 olmuş, niye bana söylemiyorsunuz 4 diye maddeleri gitti. 5. maddeyi de verdim size. Şimdi son 2 mevzu. Saat de ilerledi, hızlıca bunları da geçeceğiz. Vesvese hastalığından kurtulma yolları nelerdir? Vesvese hastalığından insan kurtulmazsa başına neler gelir? Nelere sebebiyet verebilir? Unutmayın aziz kardeşlerim, çağ vesvese çağı. Bu ne demek? Bunun üzerinde biraz bence düşünün. Çağ vesvese çağı. Bu kadar nimetin olduğu yerde vesvese olmaz mı? Dolayısıyla bizim bu çağda biraz daha bu meseleyle imtihanımız ağır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Nasıl kurtulabiliriz vesvese hastalığından? 1. Değerler sıralamasını Kur'an'a ve sünnete göre şekillendirmeli. Allah bir şeyi nerede konuşlandırmış, ne kadar değer vermişse o kadar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bir tahareti öğretiyor, abdesti öğretiyor. Yeter kardeşim. Sen Resulullah'tan haşa daha mı takvalısın? Neyin peşindesin sen? Ne kadarsa bize söylenen o kadar. Ötesini aramak mübalağadır. Haddi aşmaktır. Ve bu konuda itidal çizgisini zorlamaktır. Dolayısıyla bu değerler sıralamasını biz Kur'an'a ve sünnete inşa ettirdiğimiz noktada aslında vesvese meselesiyle ciddi bir biçimde ilişkimizi sağlıklı bir noktaya çekmiş oluyoruz. İkincisi, şeytanın tuzaklarına düşürecek işlerden uzak durmalı. Şeytan sever mayınlı araziyi. Sen de mayınlı arazide gezmeyeceksin. Zina etmeyin diyen bir emir yok bize. Zinaya yaklaşmayın diyen bir emir var. Niye? Yaklaşırsan yanarsın. Yaklaşırsan zaten o bataklığa düşme tehlikesi var. Allah seni öyle uyarıyor. Burası mayınlı arazi, buraya gelme diyor. Gelirsen eğer burada bir şeyler gelir başına. Dolayısıyla yaklaşma yanarsın sözünü bu manada hiçbir zaman unutmamalı. Şeytanın tuzaklarına bu konuda daha dikkat etmeli. Üçüncüsü, iradeyi güçlendirip sağlam bir iradenin sahibi olmaya çalışmalı. Ne dedik en başta vesvesenin tarifini verirken? İrade zafiyetinden gelir.
Şimdi bazen diyorlar ya bu cin çarpması falan filan. Gerçi cin demeye de millet korkuyor ama siz korkmayın, söyleyin. Kur'an dediği için üç harfi deseniz de onlar anlıyor. Onun için demenize gerek yok. Açıkça söyleyin, onlar da bilsin ne olduğunu. Cin çarpma diyorlar ya. İnanın bazen cin insana çarpmaz, insan cine çarpar.

0: İradeyi gevşettiğin anda gider adama toslarsın. Onlar varlar. Allah onlara bir kader biçmiş. Onların farklı bir alemi var. Sen o aleme düşmemek için dikkatli olmalısın. Ama bunu evham haline getirmeden daha dikkatli bir biçimde davranmalısın bu konuda. Kaderi ilahiyeye teslim olmalısın. İradeni bu manada güçlendirmelisin ki o iradeden bir boşluk bulmasın. Bulursa eğer oradan girecek, senin başına iş açacak. Dolayısıyla iradenin hakkını verme adına bazı işler yapmalısın. Dördüncüsü, zihni, kalbi ve dili eskar ve evrat ile meşgul etmeli. Dikkat edin bu kavramlara. Bakın, zihni, kalbi ve dili eskar, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğrettiği zikirler, evrat, onun çektiği ve onun bize tavsiye ettiği virtler, bunlarla meşgul etmelisin. Elinde tesbih var, güzel. Dudak da böyle hareket ediyor ama akılda 40 tane iş var. Böyle değil. Hepsi beraberce olacak. Subhanallah dediğin zaman zihin de subhanallah diyecek. Yürek de subhanallah diyecek ki vesvese gitsin. Yoksa sadece işi dile havale edersen o yine bir boşluk bulmuştur, oralardan uğraşır. Dolayısıyla burada zihni, kalbi, dili evrat ve eskarla meşgul etmeli. Beşincisi, bedeni hak işler için yormalı. Boş zamanları iyice değerlendirmelisin. Özellikle gençlere. Ha şunu da söyleyeyim. Vesvesenin en yoğun olduğu dönem gençlik dönemidir. Bizde gençlik de hangi zamanlar? 15 ile 40 arası. O 25 yıllık süreç gençliğin zirve hali. Vesvesenin de en yoğun olduğu hal. Akıllı bir mümin ve mümine genç. Allah getirmiş onu, ömür vermiş, 15 yaşından 16'ya merdiven dayamış, ömrü devam edecek 40 yaşına kadar. Küheylan gibi, bir dava adamı gibi, bir aşık ve sevdalı gibi İslam için öyle koşacak, öyle koşacak, öyle koşacak ki akşam gelecek eve yastığını koyacak, hiç feri bile kalmayacak günah işlemeye. Böyledir. Ve bir genç bu yıllarda koşmasa ne zaman koşacak Allah aşkına? Ben bütün gençlerimize sesleniyorum. Şu bereketli zaman dilimini gelin Allah'a harcayın. Vallahi Allah'a harcarsanız eğer Cenab-ı Hak size sahabi hasbiliğinde hem bir iman hem de bir amel nasip edecektir. Ve gözleriniz pırıl pırıl olacak. Ben o gençleri tanıyorum içinizden. Mesela uykuyla ya da başka şeyle derdi olanla, İslam'la derdi olanları bilirim. Gözünden şöyle baktığın zaman bu bir keramet değil, siz de bilirsiniz. Yüreğinde İslam adına aşk olan gencin yüreğinden gözüne farklı bir şey süzülüyor. Belki haddimi aşacak bir şey söyleyeceğim ama ben her bir gençte öyle Ehl-i Beyt'in kokusunu duyuyorum. Ve sanki o genç Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla şimdi buluşmuş. Yeni bir atlaşmış. Elini Resulullah'ın elinden çekip benim elime getirmiş gibi bir şey hissediyorum. Ben bunu hissediyorum ve sizin de hissettiğinizi biliyorum. İşte bu gençlerin sayısını çoğaltma adına bizim gayretimiz olmalı. Gençlerimiz öyle olmalı inşallah. Eğer bedenler bu manada yorulursa inanın vesveseye de günaha da vakit kalmayacak. Allah sizi de bizi de bütün gençlerimizi de inşallah böyle eylesin. Altıncısı, sürekli abdestli olmaya çalışmalı, manevi azıkları arttırmalı ama abdesti Resulullah'ın öğrettiği gibi almalı. Yedincisi, salih ve sadıklarla beraber bulunmalı, ilim meclislerinin müdavimi olunmalı. Şarj. Şu anda şarj oluyoruz. Siz de beni yapıyorsunuz. Ben de sizi yapıyorum inşallah. Manevi şarj oluyoruz. Allah için buradayız. İstanbul'un muhtelif yerlerine gelmişsiniz gecenin şu vakti. Bak bazılarınızın gözleri gidiyor ama siz dayanıyorsunuz gitmemesi adına. Bunların hepsi sevap. Gelip burada yatsanız da sevap. Diyelim geldiniz işten. Ben bazen görüyorum bazı kardeşlerimiz yatıyorlar. Helal olsun. Güzel uykular da olsun. Ben bir şey demiyorum. Ama bu güzel bir şey. Niye evde yatacağımıza, televizyonun karşısında yatacağımıza gelip burada yatalım? Niçin bunu söylüyorum biliyor musun? Ben kendimden söylemiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir kutsi hadis bize müjdeliyor. İlim meclislerinde bulunan insanların sevaplarının kat kat fazla olduğunu söylüyor. Ama meleklerden bazıları Cenab-ı Hakk'a şöyle bir söz söylüyorlar. Ya Rabbi diyorlar, o mecliste bulunanların hepsi aynı niyetle orada değiller. Bazıları yatmaya gelmiş mesela. Bazıları istirahat etmeye gelmiş. Bazıları dostlar pazarda görsün diye gelmiş. Ne diyor biliyor musunuz Cenab-ı Hak? Onlarla beraber oturan şaki olmaz. Bundan daha büyük bir müjde var mı Allah aşkına? Orada onlarla beraber oturan şaki olmaz. Yani sahiplerden olur. Dolayısıyla biz böyle bir şeyin arkasında olmalıyız. Bu vesvesenin de ilacı. Sadıklarla, salihlerle, ilim meclislerinde bulunmak, şarj olmak, şarj etmek, bu manada bir şeyler yapmak bizi zinde tutan, imanımızı yenileyen, bizi farklı bir noktaya getiren bir şey olacak ki Cenab-ı Hak bundan da ayaklarımızı kesmesin. Sekizincisi, Resulullah'ın ve İslam büyüklerinin, sahabenin, ulemanın neyse vesveseye karşı okunmasını tavsiye ettikleri duaları okumalı. Felak ve Nas bunun için zaten. Özellikle Allah Resulü söylüyor Ayetül Kürsi bunun için bazı müstakil süreler ve Efendimizin eskarlarında dile getirdiği bazı özel dualar ki baktığınız zaman kitaplara göreceksiniz bunu. Dokuzuncusu salih ve sadık insanlardan dua almalı. Mesela birini salih bir insan olarak biliyorsunuz. Allah için bana bir dua et de Cenab-ı Hak yüreğime sükunet versin. Şu yüreğimi sıkıştıran vesveselerden kurtulmam için bana dua eder misin? Şimdi burada da bir şey söylemem lazım. Sadık ve salih insan deyince aklınıza sadece yaşı piri fani olmuş, bembeyaz sakalı olan, üstünde beyaz cübbesi olan diye birini anlamayın. Sadece bunlardan ibaret değil. Elbette ki onların içinde de var ama sadece bunlar değil. Bir genç 20 yaşında, 22 yaşında İffetini koruyarak şu hayatın içerisinde yaşıyorsa eli öpülecek genç o. Dua alınacak genç de o. Gidip ondan dua alın. Ona söyleyin. O gencecik, o günahın kendisini çekmeye çalıştığı o en ateşli zamanda bile ben cebbar olan Allah'tan korkarım deyip la diyen ve bu la deyişiyle de çağın Yusuf'u olan böyle bir gence, çağın Meryem'i olan böyle bir genç kıza elini ayağını öpüp dua alma adına bizim ona teveccüh göstermemiz lazım. Çünkü tertemiz. Bir hocam vardı, Allah selamet versin, halen yaşar, 80 küsur yaşında. Ona söylendiği zaman hocam bize dua et, özellikle gençler, şöyle bir şey söylerdi. Ben 80 yaşındayım. 70 senedir ben günah işliyorum. Siz 20 yaşındasınız. 10 yaşı 10 yıldır günah işliyorsunuz. Sizin dualarınız Allah katında daha makbul. Tamam, ben de size edeyim ama siz de bana edin. Böyledir. Gencecik bir insanın salih ve saliha oluşu, sadık oluşu ve bunu bir şekliyle yansıttığı zaman duanın meselesidir. Ama içinizde yine böyle insanlar olduğu zaman onlardan da dua almalısınız. Onuncusu, bütün tedbirlere rağmen iyileşme olmuyorsa. Olmayabilir mi? Olmayabilir. Ne yapacaksın? Muhakkak ehil bir doktora başvuracaksın. Sakın öyle slogan atarak gezme. Yok efendim, Müslümanın psikiyatriyle işi olmaz, şudur budur. Şu anda hep Müslümanlar oralarda. Realite öyle söylemiyor. Boşuna biz kendimizi kandırmaya gerek yok. Demek ki o da hastalık haline gelmişse ve artık çözülmüyorsa o da alanlardan birisidir. Bu alanı da bizim kullanmamız gerekir. Hızlıca okuyayım. Eğer iyileşmese bu hastalık neye sebebiyet verebilir? Şeytanın oyuncağı olup kulluktan uzaklaştırabilir. Şıkşığı hiç unutmayın. Bu bir. Her türlü israfa düşüp birçok şeyi zayi ettirebilir. Zamanı, hayatı, her şeyi. Maddi ve manevi kendine zarar verip hayatını karartabilir. Bazı şeyleri yapmaktan yorulup altında kalarak mükellefiyetleri terk ettirebilir. Allah korusun. Başkalarına eziyet verip huzursuzluğun kaynağı olabilir. Kardeşlik hukukunu korumayıp herkese şüpheyle yaklaşabilir. İmanı bazı zafiyetlere düşerek Allah korusun inkar yoluna gidebilir. İnkar yoluna gidenleri şöyle biraz irdeleyin. Vesveseden o kapıya doğru yürüdüklerini göreceksiniz ne yazık ki. Özellikle benim bu konuyu biraz işlemem de ondan kaynaklandı. Allah o kardeşlerimize de yeniden hidayet nasip eylesin. Sözlerimi Bediüzzaman'la bitirmek istiyorum. Bu konuda çok güzel bir Üstadın açıklamaları var, okumanızı özellikle tavsiye ederim. 21. sözün ikinci makamı vesvese babıdır. Orada çok farklı şeyler söyler ki giriş kısmını okuyacağım ben size. Ey marazı vesvese ile müptela, ey vesvese hastalığına düçar olan. Bilir misin vesvese neye benzer? Musibete benzer. Dersimizin başlığı neydi? Bir büyük musibet. Sen ona ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Demek büyük nazarla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Korkmasan hafif olur, hafif kalır, gizli kalır. Mahiyetini bilmesen devam eder, bilsen gider. Sonra da beş tane şifa yollarına ait üstad o dediğim yerde izahlarda bulunuyor. Cenab-ı Hak bu hastalıktan bizleri muhafaza etsin. Hastalık boyutuna gelen kardeşlerimize de yardım eylesin. Vesveseyi bir nimet bilip onunla imanlarımızı takviye edecek, güçlendirecek bir hale bizi vardırsın. İnşallah onunla inkara saplanan kardeşlerimize de hidayetler nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

melekler fısıldadı. Şu alemde tekmişsin. Bir kez baksan yanar kalpler. Hep ceddine çekmişsin. Yıldızları indirmişsin kirpiklerin üstüne. İstanbul'u gözlerine sürme diye çekmişsin. Yeryüzünü gözlerine sürme diye çekmişsin.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0530

0: Sağlığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

koşturup herkese koşun gelin bahardan siz de nasibinizi alın diye haykırasım mı? İçim içime sığmıyor sultanım, içim içime sığmıyor.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah'ım hamdolsun, o yaşıyor. Resulullah yaşıyor. Sevinin ey müminler. Resulullah hayatta.
2: Kâb, peygamberimiz sana susman için işaret ediyor.
1: Tamam susuyorum. Onu hayatta görünce dayanamadım.
3: Muhammed'i öldürdüğünü söyleyen hanginizdi?
4: Ben öldürdüm.
3: Mekke senin gibi kahramanı altınlara boğarak ödüllendirecektir İbni Kamiye. Hadi bana Muhammed'in cesedini göster.
5: Saydığın şahısların hepsi sağdır. Allah seni rezil etmek için onların hepsini sağ bıraktı.
3: Ömer, bu suskunluğa dayanamayacağını biliyordum. Yaşıyorsa mutlaka cevap verir demiştim. Bugün Bedir'in intikamını aldık. Savaşta galibiyet sırayladır. Bizim ölülerimize karşılık sizin ölüleriniz.
5: Eşit olduğumuzu sanma. Bizim ölülerimiz cennettedir, sizinkilerse cehennemi boyladı.
6: Peygamberimiz Hazreti Hamza'nın cesedine doğru ilerledi. Yanına geldi. Vücudunun halini görünce dayanamadı, hıçkırarak ağlamaya başladı. Onun ağlayışı tüm Müslümanları ağlattı.
0: 63. Bölüm.
6: Peygamberimizin acısı çok büyüktü. Sevgili amcasının paramparça edilmiş bedeni başında hem ağlıyor hem de şöyle diyordu. Senin uğradığın musibete uğrayan kimse yoktur. Ve ben hiçbir zaman şu an olduğu kadar öfkelenmemiştim. Ey Resulullah'ın amcası Hamza! Ey Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza! Ey hayırlar işleyen Hamza! Ey üzüntüleri gideren Hamza! Ey Resulullah'ın koruyucusu olan Hamza! Allah sana rahmet etsin. İyi bilirim ki sen hısım ve akrabalık haklarını gözetir, daima hayırlı işler yapardın. Eğer yas tutmak uygun olsaydı, senden sonra hiçbir şeye sevinmez, senin yasını tutardım. Vallahi sana yapılana karşılık müşriklerin ölülerinden 70 kişinin cesedini kesip biçeceğim. Onun bu sözünü duyan ashab-ı kiram da müşriklerin ölülerine misilleme yapmak üzere yemin ettiler. Ancak çok geçmeden Cebrail aleyhisselam gelerek Allah'ın emirlerini onlara iletti. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme, tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. İlahi hitabın ikazıyla Peygamberimiz bu şekilde intikam alınmayacağını Müslümanlara bildirdi. Ettikleri yeminden dolayı da kefaret vereceğini söyledi. Medine'ye ulaşan haberlere göre savaş bitmişti. Peygamberimizin halası Hazreti Safiye'nin içinde bulunduğu bir grup kadın savaş meydanına gelmişlerdi. Hazreti

0: Safiye kardeşi Hamza'nın ve yeğeni Abdullah bin Cahş'ın şehit edildiğini öğrenmişti. Fakat onlara ne yapıldığını bilmiyordu. İlk karşılaştığı kişiler yeğeni Hazreti Ali ile oğlu Zübeyir oldu.
1: Zübeyir, annen geliyor. Hay Allah, dayım Hamza'yı görmek isteyecektir. Ona olanları anlat. Ben anlatamam, sen anlat. Hala, daha fazla ilerleme. Olan biteni görmeni istemiyorum. Çok kayıp verdik.
2: Resulullah nasıl?
1: Hamdolsun, iyi.
2: Bana onu göster.
1: Hala, dur lütfen. Bak karşıda.
2: Yaralandı mı?
1: Evet, ama durumu iyi hamdolsun.
3: Anne, burada biraz bekle.
2: Çekil önümden.
3: Biraz bekle. Allah Resulü'ne geldiğini haber verelim.

0: Anneciğim, Allah Resulü geri dönmeni emrediyor. Hamza'yı görmesin diyor.
1: Ona işkence ettiler değil mi? Bu musibet onun başına ancak Allah yolunda olduğu için gelmiştir. Bundan daha kötüleri de başımıza gelse razıyız. Tüm bunlara Allah yolunda sabrederiz. Sabrımızın karşılığını da Allah'tan bekleriz.
2: Peygamberimiz halası Safiye'nin bu sözlerini duyunca istediğini yapmasına müsaade etti. Hazreti Safiye önce Peygamberimizin yanına geldi.
1: Hamdolsun, sana bir şey olmamış. Kardeşim Hamza nerede?
2: Peygamberimiz halasını "O şehit düşen Müslümanların arasındadır" diye yanıtladı ve ikna edebilme ümidiyle "Hala, aklına bir zarar gelmesinden korkuyorum" dedi. Hazreti Safiye kararlıydı. Peygamberimiz elini onun göğsüne koyarak dualar etti. Hazreti Safiye ağır adımlarla kardeşine doğru ilerledi. Onu görünce dizüstü çöktü ve ağlamaya başladı.
1: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hamzam, yiğit kardeşim, Allah'ın aslanı, peygamberinin aslanı. Ah Hamza.
2: O ağladıkça peygamberimiz de ağladı. Müşrikler Uhud'dan ayrılmadan önce savaş meydanını gezerek kendi askerlerinin durumunu görmek istemişlerdi. Savaştan önceki gün evlenen Hanzala'nın babası Ebu Amir müşrik saflarındaydı. Oğlunun cesediyle karşılaştığında dizüstü çökerek ağlamaya başladı.
3: Hanzala, oğlum, ben seni Muhammed'e karşı uyarmadım mı? Bak, başına neler geldi. Bunlar aklını çelmeden önce sen babana saygılı bir evlattın. Asil bir karakterin vardı senin. Şimdi arkadaşlarının yanında bir çiçek gibisin. Ey Kureyş! Oğlum düşmanınızdı. Şimdi öldü. Artık onun cesedine dokunmayın.
2: Kureyşliler onun bu isteğine uygun davrandılar. Hanzala'nın bedenine dokunulmadı. Hazreti Hamza'nın birkaç metre ilerisinde Abdullah İbni Cahş, onun yanında da Hazreti Hanzala şehit olmuştu. Peygamberimiz ve arkadaşları Hanzala'nın güzelliğine hayran olmuşlardı. Ona baktıklarında cennetteki yerini görür gibi oluyorlardı. Biraz ileride Hayseme'nin bedeni uzanıyordu. Arkadaşları Hayseme'nin Bedir'de şehit düşen oğluna olan hasretini dile getirişini hatırlıyorlardı.
4: Ey Allah'ın Resulü! Bedir gazasına çıkarken oğlum bana mani olmuştu. En sonunda kura çekmek zorunda kaldık. Kura ona çıktı. Oğlum Saad gitti ve şehit oldu. Halbuki ben şehit olmayı ne kadar arzu ediyordum. Dün gece oğlumu rüyamda gördüm. Cennet bahçelerinde ırmaklar arasında dolaşıyordu. Bana, baba, cennette bana katılsana. Bak ben Rabbimin vaat ettiği her şeyin gerçek olduğunu gördüm dedi. Vallahi ya Resulallah, hem oğluma hem cennete olan özlemim şiddetlendi. Yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı. Ben artık Rabbime kavuşmak istiyorum. Ne olur bana dua et de özlediğim şehitlik makamına ereyim.
2: Hayseme oğluna kavuşmuş, şehitlik makamına ermişti. Peygamberimiz şehitler arasında Musab bin Umeyr'e rastladı. Gözyaşları içinde, "Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir." ayetini okudu. "Ben seni Mekke'de gördüğüm zaman," diye devam etti sözlerine, "senin kadar güzel giyinen ve senden daha güzel bir yiğit yoktu. Şimdi sen üzerini örtmeye yetmeyecek bir hırka içinde saçı başı karmakarışık haldesin. Sonra Musab'ın arkadaşlarına dönerek şöyle dedi: bakın şu yiğide ki o anne babasının ona sunduğu imkanları sırf Allah ve Resulünün rızası için bıraktı. Musab bin Umeyr'in Ensar'ın gönlünde çok ayrı bir yeri vardı. Çünkü o Medine'ye İslam'ı öğreten kişiydi.
5: Ya Resulallah, siz hicret etmeden evvel bir sene beraber kaldık. Ben Musab kadar güzel huylu birini görmedim. Şehadet mübarek olsun. Allah bizi de cennette onlarla buluştursun.
2: Musab bin Umeyr defnedilirken üzerini örtecek bir kefen bulunamadı. Ashab-ı kiram kısa bir hırka ile onun başını örtseler ayakları, ayaklarını örtseler başı açıkta kalıyordu. Peygamberimizin emriyle hırka ile başı örtüldü, açıkta kalan ayakları ise ısır otuyla kapatıldı. Ashab-ı kiram şehit ve gazilerin durumunu öğrenmek için savaş meydanına yayılmışlardı. Yaralılar arasında Usayrim adıyla bilinen bir adam vardı. Onun Müslüman olup olmadığına dair kimsenin bir fikri yoktu.
6: Bu Usayrim değil mi?
7: Evet, o.
6: Müslüman olmuş muydu peki?
7: Bilmiyorum. Gel kendisine soralım. Usayrim, beni duyuyor musun?
8: Evet.
7: Bir yudum su içireyim sana. Usayrim, sana bir şey soracağım. Daha önceden bizim yanımızda bulunmamıştın. Buraya niçin geldin? Kabileni yalnız bırakmamak için mi geldin?
8: Ben Müslüman oldum. Resulullah'ın yanına geldim. Beni buraya seren darbeyi alıncaya kadar da savaştım.
2: Usayrim kısa bir süre sonra şehit oldu. Durumunu peygamberimize anlattıklarında, az şey yaptı ama çok sevaba kavuştu. Usayrim cennetliktir buyurdu. Usayrim bir vakit namaz kılmadan cennete giren sahabi olarak anıldı. Şehitler arasında bir kişi daha vardı ki sahabenin çoğu onu bir Yahudi olarak tanıyordu. Muhayrık isimli bu Yahudi İslam'ı seçerek kavminin aksine savaşa katılmıştı.
9: Ey kavmim! Vallahi siz Muhammed'in peygamber olduğunu, ona yardım etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Neden savaş için harekete geçmiyorsunuz?
10: Bugün cumartesi günüdür. Biz cumartesi yasağına aykırı hareket etmeyiz.
11: Evet, cumartesi yasağı var.
12: Evet, doğru söylüyor. Evet, evet.
9: Cumartesi günleri işinize gelen her şeyi yapıyorsunuz. Sizin için cumartesi yasağı diye bir şey kalmamıştır. Muhammed'le anlaşma yapmadınız mı? Şehre dışarıdan bir saldırı olduğunda onun yanında savaşmayacak mıydınız? Anlaşılan sizden bir hayır gelmeyecek. Ben gidiyorum. Haberiniz olsun. Eğer öldürülürsem tüm malım Muhammed'indir.
13: Onca bağ bahçeyi Yahudi olmayan birine mi bırakıyorsun?
9: Evet, ben onun peygamber olduğuna inanıyorum. Siz de inat etmeseniz bu gerçeği görürsünüz. Mülkü bana ait olan 7 bahçe bundan sonra Muhammed'indir. Onları dilediği şekilde kullanır.
2: Peygamberimiz Uhud şehitleriyle ilgili şöyle dedi: Uhud'da kardeşlerimiz şehit oldukları zaman Allah onlara öyle nimetler tattırdı ki keşke Allah'ın bize neler ikram ettiğini kardeşlerimiz de bilse de düşmanla çarpışmaktan korkup düşmandan yüz çevirmeseler dediler. Bunun üzerine Yüce Allah, ben onlara bu dediklerinizi ulaştırırım dedi ve şu ayetleri indirdi: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler, Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır.
14: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Ömer'in insanların ayıplarını araştırmış olmaktan korkarak bir içki meclisine müdahale etmemesi. Bir gece Hazreti Ömer'le Abdurrahman kontrol amacıyla Medine sokaklarında dolaşmaya başladılar. Bir sokağa geldiklerinde içerisinde ışık yanan bir ev gördüler. Yaklaştıklarında içeriden bir takım gürültüler ve kahkaha sesleri duydular. Hazreti Ömer Abdurrahman'ın elinden tutarak "Bu evin kime ait olduğunu biliyor musun?" diye sordu. O da, "Evet biliyorum. Burası Rebia bin Ümeyye bin Halef'in evidir. Şu anda da içki içip eğleniyorlar. Onlara müdahale etmeyi düşünmüyor musun ey müminlerin emiri?" dedi. Hazreti Ömer de şunları söyledi. "Hayır, hem bana kalırsa bu durumda Allah'ın yasaklarından birini çiğnemiş oluruz. Çünkü Allah Teala, sakın tecessüs etmeyin. İnsanların ayıplarını araştırıp gizlediklerini açığa çıkarmayın buyurmaktadır. Bizse bunların gizli hallerini araştırıyoruz." Sonra onları öylece bırakarak döndüler. Hazreti Ömer'in tecessüs yapmış olmamak için arkadaşının evinde gördüklerini gizlemesi. Hazreti Ömer arkadaşlarından birini birkaç gün ortalıkta göremeyince yanına Abdurrahman'ı da alarak onun durumunu öğrenmek üzere evine gitti. Oraya vardıklarında evin kapısını açık buldular. Aradıkları kişi oturmuş, karısının doldurup vermekte olduğu bir kaptan bir şeyler içiyordu. Bunu gören Hazreti Ömer, Abdurrahman'a, "Onun ortalıkta niçin görünmediği şimdi anlaşılıyor," dedi. Abdurrahman da, "Onun içmekte olduğu şeyin içki olduğunu nereden biliyorsun?" diye sordu. O zaman Hazreti Ömer, "Ne dersin ey Abdurrahman, acaba biz onun gizli hallerini mi araştırmış oluyoruz?" buyurdu. Abdurrahman, "Evet, bu yaptığımız tecessüsün ta kendisidir." diye cevap verdi. Hazreti Ömer'in, "Peki bunun kefareti nedir?" sorusuna da, "Onun bu halini gördüğümüzü kendisine söylemeyeceğiz ve hakkında da iyilikten başka bir şey düşünmeyeceğiz." karşılığını verdi. Bunun üzerine içeri girmeden geri döndüler. Hazreti Ömer'in "Ey Ömer, tecessüs yapma" denildiğinde bir içki meclisindekileri kendi hallerine bırakması. Hazreti Ömer bir gece Medine'nin hemen dışında konaklamış bir kervanı korumak için dışarı çıktı. Dolaşırken içerisinde içki içilmekte olan bir eve rastladı. Yanlarına giderek "Sizler içki mi içiyorsunuz?" dedi. Bunun üzerine oradakilerden biri, "Ey Ömer, Allah Teala seni bundan men etmiştir. İnsanların gizli hallerini araştırma" deyince, Hazreti Ömer onları kendi hallerine bırakarak geri döndü. Hazreti Ömer'in şarkı söyleyen bir adamın evine duvarından girmesi ve sonra da ondan af dilemesi. Hazreti Ömer zaman zaman halkı korumak maksadıyla geceliğin Medine sokaklarında gezerdi. Yine böyle bir gece bir kişinin evinde şarkı söylediğini işitti. Evin duvarına tırmanarak adama, "Ey Allah'ın düşmanı, kendisine isyan ederken Allah'ın seni insanların gözünden gizleyeceğini mi zannediyorsun?" dedi. Bunun üzerine adam şunları söyledi. "Ey müminlerin emiri, acele karar verme. Çünkü ben Allah'a bir konuda isyan ederken sen üç konuda isyan etmektesin. Şöyle ki Allah Teala sakın tecessüs etmeyiniz buyurmaktayken sen tecessüste bulundun. O evlere kapılarından giriniz buyuruyor. Sense evime duvarına tırmanmak suretiyle girdin. Allah Teala sizin olmayan evlere izin istemeden aile efradına selam vermeden girmeyiniz buyurduğu halde sen bunu da çiğnedin" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona, "Eğer seni affedecek olursam sen de beni affeder misin?" dedi. Onun "Evet" demesi üzerine de onu affederek oradan ayrıldı. Hazreti Ömer'in evine izinsiz girip tecessüste bulunduğunu söyleyen bir ihtiyara hak vermesi. Hazreti Ömer bir gece dışarı çıkmıştı. Beraberinde İbni Mesud da vardı. Dolaşırken uzaklarda bir yerde bir ışık gördüler ve oraya yöneldiler. Nihayet bir evin önüne geldiler. İçeride önünde şaraplar olduğu halde bir ihtiyar oturmakta ve bir şarkıcı kız da şarkı söylemekteydi. Bunun üzerine Hazreti Ömer aniden içeri girerek yaşlı adama, "Ben bu gece gördüğüm, ecelini beklemekte olan bu ihtiyarınki gibi çirkin bir manzara görmedim," dedi. Bunun üzerine ihtiyar, "Ey müminlerin emiri, senin yaptığın benimkinden daha çirkindir. Allah Teala insanların gizli hallerinin araştırılmasını yasakladığı halde sen bunu yaptığın gibi evime de izinsiz girdin," diye karşılık verdi. O zaman Hazreti Ömer, "Doğru söylüyorsun," dedi ve sonra elbisesiyle ağzını kapatıp ağlayarak çıktı. Dışarıda kendi kendisine, "Eğer Rabbi onu bağışlamayacak olursa annesi Ömer'in matemini tutsun. Bu ihtiyar yapmakta olduğu işi kendi ailesinden bile gizliyordu. Bundan böyle nasıl olsa Ömer beni gördü diyerek bu işi hiç terk etmeyecektir," diyordu. Bu ihtiyar bir zaman Hazreti Ömer'in meclislerine gelmedi. Nihayet bir gün kendisini gizliye gizliye gelip cemaatin son saflarından birine oturdu. Onun gelişini gören Hazreti Ömer, "Şu ihtiyarı bana getirin," dedi. Birisi kalkıp o ihtiyarın yanına giderek ona, "Müminlerin emiri yanına gelmeni istiyor," dedi. İhtiyar, Hazreti Ömer'in kendisine bir ceza vermesinden korkarak yavaş hareket ediyordu. Hazreti Ömer, "Yaklaş, yaklaş," diyerek onu yanına oturttu. Sonra kulağına eğilip ona, "Muhammed'i hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki o gece gördüklerimi hiç kimseye söylemiş değilim." Aynı şekilde o sırada yanımda bulunan İbni Mesud da bunlardan hiç kimseye bahsetmemiştir, dedi. Bunun üzerine o da Hazreti Ömer'in kulağına şunları söyledi. "Ey müminlerin emiri, Muhammed'i hak peygamber olarak gönderene yemin ederim ki ben de o geceden beri görmüş olduğunuz o işe yanaşmadım." Bunları işiten Hazreti Ömer yüksek sesle tekbir getirdi. Ancak halk onun niçin tekbir getirdiğini asla öğrenemedi. Evine baskın yaptığında içki içen Ebu Mihce'nin hakkı olmadığını ihtar etmesi üzerine Hazreti Ömer'in orayı terk etmesi. Hazreti Ömer'e Ebu Mihcen es-Sakafi'nin evinde arkadaşlarıyla birlikte şarap içtiği ihbar edildi. Hazreti Ömer yanına birkaç kişi alarak onun evine gitti. Evde sadece Ebu Mihcen'le bir arkadaşı vardı. Gelenleri gören Ebu Mihcen, "Ey müminlerin emiri, bunu yapmaya hakkın yoktur. Çünkü Allah Teala tecessüsü haram kılmıştır," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Bu adam ne söylüyor?" deyince, kendisiyle birlikte gelmiş olan Zeyd bin Sabit ile Abdurrahman bin el-Erkam, "Ey müminlerin emiri, doğru söylüyor. Senin bu yaptığın tecessüstür," dediler. O zaman Hazreti Ömer onları öylece bırakarak çıktı. Hazreti Ömer'in kendisine had vurulmuş kızların bu durumlarının gizlenmesini tavsiye etmesi. Bir adam Hazreti Ömer'e gelerek şunları söyledi. "Benim bir kızım vardır. Cahiliye döneminde onu diri diri toprağa gömmüş ancak daha sonra ölmeden çıkarmıştım. Büyüdüğünde bizimle birlikte İslam'a girdi. Müslüman olduktan sonra işlemiş olduğu bir günahtan dolayı Allah'ın hadlerinden birisine çarptırıldı. Bunun üzerine kollarını kesmek suretiyle intihara kalkıştı. Fakat zamanında fark ederek buna engel olduk. Kendisini tedavi ettik. Kesmiş olduğu damarları iyileşti. Sonra güzel bir şekilde tevbe etti. Birkaç gün önce de birisi onu benden istedi. Ben de onun başından geçeni onlara haber verdim." Bunları dinleyen Hazreti Ömer şöyle buyurdu. "Sen Allah'ın gizlemiş olduğu bir şeyi açığa çıkarmışsın. Allah'a yemin ederim ki eğer bundan böyle onun bu halini bir kişiye dahi söyleyecek olursan sana öyle bir ders veririm ki alemlere ibret olur. Kızını iffetli ve Müslüman bir kadın gibi evlendir. Hazreti Ömer'in bulunan bir çocuğun annesinin araştırılmasından vazgeçmesi. Bir kadın Hazreti Ömer'e gelerek şunları söyledi: "Ey müminlerin emiri, ben bir çocuk buldum. Kendisi Mısır yapısı, ince beyaz bir çarşafa sarılmış ve cebine de bir dinar konulmuştu. Onu aldım. Cebindeki parayla kendisine bir süt annesi tuttum. Şimdi dört kadın gelip gidip onu öpüyor ve seviyorlar. Ben bunlardan birinin o çocuğun annesi olmasından şüpheleniyorum." Bunun üzerine Hazreti Ömer ona, "O kadınlar geldiklerinde bana haber ver," dedi. Kadın gitti. Daha sonra kadınların gelişine haber verdi. Hazreti Ömer onlara, "Hanginiz şu çocuğun annesisiniz?" diye sordu. O zaman çocuğu bulmuş olan kadın, "Andolsun ki ey Ömer, sen hiç de iyi yapmıyorsun. Allah Teala'nın suçunu gizlemiş olduğu bir kadının suçunu açığa çıkarmaya çalışıyorsun," dedi. Hazreti Ömer de ona, "Doğru söylüyorsun," dedi. Daha sonra bu kadını çağırtarak kendisine, "O kadınlar yanına gelirse kendilerinden hiçbir şey sorma. Çocuğa da güzel davranmaya devam et," diye tembih etti. Enes bin Malik'in zina eden bir cariyenin suçunun gizlenmesini istemesi. Said bin Kürz şöyle anlatıyor: "Cariyelerimden biri zina etmişti. Kendisini alıp El-Hakem bin Eyyub'a götürdüm. O sırada Enes bin Malik de oraya geldi. Bana, "Ey Salih, bu cariye burada ne arıyor?" diye sordu. "Bu benim cariyemdir ve kendisi zina etmiştir. Ben de cezasının verilmesi için buraya getirdim," dedim. Bunun üzerine o, "Bunu yapma, Allah'tan kork. Onu al evine götür, suçunu da gizlet," dedi. "Hayır, bunu yapamam," dedim. Bana o kadar vaaz-ı nasihat etti ki, sonunda onun sözüne uyarak cariyemi geri götürdüm. Ukbe bin Amir'in Katibi Duhayr'ı insanların aybını örtmeye teşvik etmesi. Ukbe bin Amir'in katibi Duhayr Ebu'l-Heysem şöyle anlatıyor: "Bir gün Ukbe bin Amir'e, "Şarap içen birkaç komşum var. Ben onları cezalandırılmaları için emniyet görevlilerine şikayet edeceğim," dedim. Ukbe, "Böyle yapma. Önce onlara nasihatta bulun. Aldırmazlarsa kendilerini tehdit et," dedi. Bunun üzerine, "Bu dediklerini yaptım ama yine de bu işten vazgeçmediler. Artık emniyet görevlilerine haber vermekten başka çarem kalmadı," diye karşılık verdim. O zaman Ukbe şunları söyledi: "Azab olmasıca, sakın böyle bir şey yapma. Çünkü ben Hazreti Peygamber'in, kim bir Müslüman kardeşinin aybını örterse, diri diri toprağa gömülmüş bir kız çocuğunu kurtarmış kadar sevap kazanır," buyurduğunu işittim. Ebu Derda'nın oğluna onlardan biri olmadıkça fasıkları tanıyamayacağını söylemesi. Muaviye Ebu Derda'ya, "Bana Dımeşk'ın fasıklarının isimlerini bildir," diye bir mektup yazdı. Ebu Derda da, "Benim bu gibi insanlarla ne ilgim olabilir? Onları nereden bilebilirim?" dedi. Oğlu Bilal ise, "Ben onların isimlerini biliyorum," diyerek bazı isimler yazdı ve bunları babasına gösterdi. Ebu Derda ise, "Bu adamların fasık olduklarını nereden bildin? Onların fasık olduklarını ancak onlardan birisi olmak suretiyle bilmiş olabilirsin. O halde en başa kendi ismini yaz," dedi. Bunun üzerine oğlu Bilal bu isimleri Muaviye'ye göndermedi. Bir mecliste hissedilen koku üzerine orada bulunan herkesin abdest almasının istenmesi. Hazreti Ömer, içlerinde Cerir bin Abdillah'ın da bulunduğu bir toplulukta oturuyordu. Bir koku hissetti ve bu kokunun sahibi kimse ona, "Halifelik sıfatımla kalkıp abdest almasını emrediyorum," dedi. Haliyle hiç kimse çıkmadı. Bunun üzerine Cerir, "Ey müminlerin emiri, o kişi kalkmayacağına göre burada bulunan herkes kalkıp abdest alsın," deyince Hazreti Ömer ona, "Allah senden razı olsun. Cahiliyede olduğu gibi İslam'da da ne güzel bir öndersin buyurdu. Hazreti Ömer'in bir sözünden dolayı kafir olduğunu iddia ederek Mali'yi öldürten Halid bin Velid'in cezalandırılmasını istemesi. Halid bin Velid söylediği bir sözden dolayı Malik bin Nüveyre'nin dinden dönüp kafir olduğunu iddia etti. Malik ise bunu reddederek "Hayır, ben dinimi asla değiştirmedim. Müslümanlığımı hala koruyorum." dedi. Ebu Katade ile Abdullah bin Ömer de ona şahit oldular. Buna rağmen Halid bin Velid, Dırar bin Ezver el-Esedi'ye onun boynunu vurmasını emretti. Bu olaydan sonra da Mali'nin karısı Ümmü Mütemmim ile evlendi. Bunu haber alan Hazreti Ömer, Halife Hazreti Ebu Bekir'e giderek durumu anlatıp "Halid zina etti, dolayısıyla onu recm etmelisin." dedi. Hazreti Ebu Bekir ise "Hayır, onu recm edemem. Çünkü o tevil yapmış ve bunda da yanılmıştır." diye cevap verdi. Bu kez Hazreti Ömer, "O halde onu öldürmelisin. Çünkü o bir Müslümanı öldürmüştür." dedi. Hazreti Ebu Bekir de şunları söyledi: "Bu dediğini de yapamam. Çünkü daha önce de dediğim gibi o tevil yapmış ve yanılmıştır. Bu bile bile yapılan bir şey değildir." Hazreti Ömer, onun azledilmesini isteyince de Ebu Bekir Sıddık, "Ben Allah'ın düşmanları üzerine çekilmiş olan bir kılıcı hiçbir zaman kınına sokmam." dedi. Ebu Derda'nın günah işleyen birisine küfredenlere ona değil işlediği günaha buğz etmelerini tavsiye etmesi. Ebu Derda radıyallahu anh bir gün bir yerden geçerken bir takım insanların günah işleyen birisini tartaklayıp ona küfürler ettiklerini gördü. Bunun üzerine yanlarına giderek onlara, "Eğer bu kişi bir kuyuya düşmüş olsaydı onu oradan kurtarır mıydınız?" dedi. Onlar da, "Tabii ki kurtarırdık." diye cevap verdiler. Ebu Derda, "O halde günah işleyen kardeşinize küfredeceğinize sizi bu gibi hallerden koruyan Allah'a hamd ediniz." dedi. "Peki sen bu adama buğz etmez misin ey Ebu Derda?" diye sordular. "Hayır, ben onun sadece ameline buğz ederim. Amelini terk ettiği anda o yine benim kardeşimdir." İbni Mesud şunları söylüyor: "Kardeşinizin bir günah işlediğini gördüğünüzde, 'Rabbimiz onu rezil et, Allah'ım ona lanet et' gibi şeyler söyleyerek onun aleyhinde şeytana yardımcı olmayınız. Aksine 'Rabbimiz onu affet ve kendisini doğru yola ilet' deyiniz. Muhammed'in sahabileri olarak bizler hiçbir kimse hakkında onun ne üzerine öldüğünü bilmedikçe bir şey söylemez, ömrü hayırla sonuçlanırsa hayra kavuştu der, şerle sonuçlandığında da onun için korkardık."
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun.

0: Mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
3: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Gafir suresinden devam ediyoruz. 28. ayet-i kerimede وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيمَانَهُ İmanını gizleyen o saraydaki Müslüman, o yine konuşmaya devam ediyor. Onları uyarıyor, diyor ki eğer Musa Aleyhisselam'ı öldürürseniz, şehit ederseniz ahirette büyük bir azap sizi bekliyor. Kimse sizi Allah'ın azabından koruyamaz. مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِيمٍ Peki devam ediyor onlara. Yusuf Aleyhisselam'dan bahsediyor. وَلَكَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ Ant olsun, yemin olsun ki جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَبْلِ مُوسَى yani. Musa Aleyhisselam'dan önce size Yusuf Aleyhisselam بِالْبَيِّنَاتِ mucizelerle geldi ya da beyinatı getirdi. Fema ziltum fi şekki mimma caekum bihi. Fakat siz fema ziltum devam ettiniz. Fi şekki mimma caekum bihi. Size getirmiş olduğu o hakikatte, şeriatte hep şüpheleriniz vardı. kabul etmediniz onun beyinelerini

delillerini. Hatta idâ heleke, ta ölene kadar, vefat edene kadar siz o şüphe halinde devam ettiniz. Kultum len yeb'asallahu min ba'dihi rasula. Vefat ettikten sonra da dediniz ki mutlaka ve muhakkak len yeb'asallahu min ba'dihi rasula. Allah Teala Hazreti Yusuf'tan sonra peygamber göndermeyecek dediniz. Kendi aklınızı esas aldınız, referans kabul ettiniz, bu yalanları söylediniz. Kezalike yuzillullahu men huve musrifun murtab. İşte böyle. Nasıl Allah Teala onları dalalete düşürdüyse yuzillu men huve musrifun murtab. Müsrif olan, haddi aşan, hukuk ilahiye tecavüz eden bütün insanları da, kişileri de, murtab olanları, İslam noktasında, din noktasında, şeriat noktasında şüphe duyanları da Allah Teala bu şekilde dalalete sürükler. Onlar dalaleti istiyorsa nasıl onları dalalet çukuruna savurduysa, müsrif olanları, murtab olanları, şeriat noktasında, din noktasında şüphelerin gidermeyenleri, onları da Allah Teala dalalete savurur. Peki Yusuf Aleyhisselam burada hatırlatarak, ona da direnmiştiniz, aslında takdir ediyordunuz. Atalarınız Yusuf Aleyhisselam'ı, onun büyüklüğünü ikrar ediyorlardı. Onun eliyle kıtlık yıllarını onun bereketiyle aşmışlardı. Ama böyle demişlerdi, Yusuf Aleyhisselam'a da inanmamışlardı. Hep onların içinde bir şüphe vardı ki Yusuf bu kadar büyüktü. Şimdi siz o Yusuf Aleyhisselam'ı takdir ediyorsunuz. Yarın gelecek nesiller de eğer siz Musa Aleyhisselam'a bir kötülük yaparsanız onlar da Musa Aleyhisselam'ı takdir edecekler. اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ اَلَّذ۪ينَ o musrifun ondan bedel, yani يُذِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ. Kimdir o haddi aşanlar? اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetleri noktasında mücadele edenler. Fi iptali ayatillah. Onun ayetlerini iptal etmek, hükümsüz kılmak. Bu farklı farklıdır. Ebu Cehil gibi doğrudan reddeder, münafıklar gibi içeriden reddeder ya da bugün tarihselcilerin yaptığı gibi onlar diyorlar ki Kur'an-ı Kerim tarihseldir. Onun içindeki hüküm ayetlerini bu asırda, bu zamanda olduğu şekil ve surette uygulayamazsınız. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ahlak kitabı olduğu kadar hukuk kitabıysa, o ahkam ayetleri de bu toplumu idare edecekse, eğer birileri onların tarihsel olduğunu aynı şekil ve surette bugün uygulanamayacağını söylüyorsa, o zaman bu Allah'ın ayetlerini iptal olur. اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini bu toplumdan çıkarabilmek için, bu toplumda o ayetlerin insanların hayatını idare etmesine, o hayata yön vermesine engel olmak için mücadele edenler, hangi halde bu mücadeleyi yürütüyorlar? Delilleri var mı? Burhanları var mı? İlmi bir altyapısı var mı bunun? بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ Kendilerine gelen bir delil olmadan, olmadığı halde Allah'ın ayetleri mücadele ediyorlar. Tarihselciliğin Kur'an'dan, sünnetten, ulema-i İslam'dan bir delil var mı kardeşim? Yok. بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ Onların bir delili var mı? Yok. Cami kapısında bulunan bir çocuk gibi nesebi olmadığından dolayı gidiyorlar ya İmam-ı Şatibi'ye, ya İzbin Abdüsselam'a, ya Şahveliyullah-ı Dihlevi'ye. Bunların hiçbirinin zerre kadar tarihsellikle alakası yok. Sadece zikrediyor. Adam bilmiyor ki İmam Şatibi ne diyor. İzbin Abdüsselam, Şahveliyullah-ı Dihlevi. Bunların bu ümmetin maslahatını dikkate alarak, nazara alarak fetva vermelerinden hareketle onların bu ameli salihlerini
istismar ediyorlar. İstismar edip buradan tarihselciliğe yol açmaya çalışıyorlar. Hayır, kesinlikle.

Tarihselcilik batıda aydınlanmanın aklı karşısında İncil kendini savunamayınca, müdafaa edemeyince kilise diyor ki, kilisenin adamları, biz bu dini aklileştirelim. İsa'nın zamanına dönelim aleyhisselam, içindeki hurafeleri çıkaralım. İncil hastaydı, tarihselcilik onun ilacı oldu. Ama Kur'an hasta değil ki, Kur'an'ın bir sıkıntısı, bir problemi var mı ki o kemoterapi İncil'e uyguladınız, şimdi onu Kur'an'a uygulamak istiyorlar. Kaç tane tarih boyunca Kur'an'ın muhalifi geldi, muarızı geldi, onu farklı açılardan iptal etmek istediler, onunla mücadele ettiler ama hepsinin akıbeti hüsran oldu. Bunların da sonu hüsran olacak. İşte bugünlerde vefat eden birisi var. O da derdi ki, Kur'an-ı Kerim'de 266 tane ayet var. Kim sayıp verdiyse ona, nereden çıkardıysa bu rakamı, 266 ayeti çıkarın, Kur'an'ın gerisini alın. Kur'an'ın geri kalan ayetleriyle sorunumuz yok derdi. Şimdi gitti, orada sorun var mı yok mu soracaklar ona. Nereyle, hangi ayetle sorunun var, gel onu izah et diyecekler. Eskiden onlar söylerlerdi, Müslümanların tepkisi olurdu onlara. Yani derlerdi ki, Kur'an-ı Hakimi bir ahlak kitabı olarak kabul edin, ona tamam deriz. Ama hukuk kitabı olarak da alırsanız, Kur'an'ı bu devlete karıştırmayız. Bu topluma, iktisadi, siyasi, içtimai hayata Kur'an müdahil olamaz diyorlardı. Müslümanlar da onlar reddediyorlardı. Şimdi onlar içeriye girdiler. Bunu tarihselcilikle söylüyorlar. Hangisi daha tehlikeli? Bir yerden bela geliyor, biliyorsunuz. Ona göre önlem alıyorsunuz. Ama siz onun bela olduğunu bilmiyorsanız, işte o bela belanız olur. O bela felaketinize sebep olur. Tarihselcilik bu ümmetin belası olduğunu bilmediği belasıdır. Onun için Kur'an-ı Hakim'e karşı bu milletin imanını sarsan, bu asrın en büyük tehlikesi tarihselciliktir. Peki onlar Kur'an-ı Hakim'i, Allah'ın ayetlerini ya da daha genel manada söylersek, madem ki Firavun'un sarayındaki bu bir İslam, Kur'an müdafasıdır, Müslüman müdafasıdır, o halde Allah'ın ayetleri, bütün kitaplardaki ayetleri, onları iptal etmek için mücadele eden bu adamlar, onlara karşı Müslümanların refleksi nasıl olacak? Karşı koyması nasıl olacak? Kebura maksen indallahi ve indellezin amenu. Onların bu mücadelesi, Kur'an'a taarruzları, Kur'an'a hücumları, kebura maksen indallah. Allah katında bu mücadele büyük bir buğza. Ve indellezin amenu, ve Müslümanlar katında, Allah katında büyük bir öfkeye onların Kur'an'a hücum etmeleri sebep olur. Oluyor mu? Yani Müslümanlar Kur'an-ı Hakim'e birileri kalkıp tarihsel dediği zaman, yani onun içindeki ayetler bu asırda, bu zamanda uygulanmaz. وَسَارِكُوا وَسَارِكَةُ فَقْضَعُوا اَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَارًا مِنَ اللّٰهِ. Öyle diyor bir tanesi, kalktı. Efendim diyor, İslam'ı, Kur'an'ı bir ahlak olarak alacaksınız. Ahlak esası olarak alacaksınız. İslam hukuku demeyeceksiniz, İslam ahlakı diyeceksiniz. Peki neden böyle dememiz gerekir? O gerekçesini söylüyor. Çünkü hukuk sonradan çıktı diyor. Ahlak Kur'an'ın esasıdır. Nasıl hukuk sonradan çıktı? Örnek veriyor. Mesela hırsızın elini kesmek. Haberi yok. Kur'an meali var bunun. Meal yazdı. Belki de tefsire yaklaştırdığını düşünüyor. O kadar çaplı yazdığını zannediyor, ilan ediyor. Üzerine bununla alakalı ifadeler yazıyor. Ama mealini yazdığı Kur'an'ın içerisinde وَسَارِكُوا وَسَارِكَةُ فَقْدَعُوا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Yani وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Allah el-galibu fi mulkihi, mülkünde galiptir. Sen her ne kadar bu ayeti kerimeleri görmemezlikten gelsen de
Allah

0: onları asra, zamana, hayata tatbik edecek kullarını gönderecek, halifelerini gönderecek ve onun her hükmünde hikmetler var. Ama sen aklın, ruhunu batıya kaptırdığından dolayı hakim olan Allah'ın Kur'an'daki hükümlerini anlayamıyorsun. Haberin de yok. Diyor ki, hırsızın elini kesmek hukuktur, sonradan ortaya çıktı. Ayet değil mi kardeşim? Bu ayet sonradan mı Kur'an-ı Kerim'e girdi? Yani bu adamlar bu kadardır işte. Kur'an-ı Hakim'in sonunu okurlar, başında haberi yok. Başını okur, ortasında haberi yok. Kalkarlar, bunları söylerler. Peki, şimdi birisi kalkıyor diyor ki, hocam bunlara cevap vermesen. Peki kardeşim, insanlar burada öldürücü bir hastalığa yakalansalar, doktor onlara bu hastalık sizi öldürecek, acilen tedavi almanız gerekir diye onlara söylemesi gerekmez mi? Söylemesi gerekir. Eğer söylemezse, bir adam kanserse, doktor ona hastalığın ciddiyetini söylemezse vazifesine ihanet ediyor demektir. Doktor vazifesini yapacak. Neden? Çünkü karşıda kanser hastası var ya da öldürücü hastalığa yakalanan birisi var. Bulaşıcı hastalığa yakalanan bir hasta var orada. Halini, durumunu ona söyleyecek ki tedavi yollarına başvursun. Peki kardeşim, sen doktora desen ki söyleme, yapma, İnsanlara hasta olduğunu bildirme, doğru olur mu senin bu halin? Olmaz hocam. Peki sen Kur'an-ı Kerim'i biliyor musun? Ne kadar biliyorsun? Okuduğun bir meal kadar biliyorsun. Ama bu insanlar ümmetin imanıyla oynuyorlar. Bu ümmetin kitabıyla oynuyorlar. Sünnetiyle oynuyorlar. Salgın hastalık gibi bu millete geliyor. Kur'an-ı Hakim de وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Münkerden alıkoyan bir cemaatin bu ümmetin içerisinde mutlaka olması gerektiğini söylüyor. Hatta كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Bütünüyle bu ümmet emri bil maruf, münkerden alıkoyan bir ümmettir. Vazifesi budur. Allah bu ümmeti bunun için istihdam etmiştir. Şimdi bu adam Kur'an-ı Kerim noktasında bu hastalığı milletin yüreğine, imanına, kalbine zerk ederken sessiz kalırsak, hastaların, insanların ölümcül hastalığa yakalanması durumunda tepkisiz kalan, hastalığı söylemeyen, tedavi yollarını göstermeyen o doktor gibi olmaz mı kardeşim? Sen neyi ne kadar biliyorsun ki? Yani Allah'ın kitabını değil de kalkıyorsun bir adam müdafaa ediyorsun. Adam diyorsun. Kur'an-ı Kerim itibarsızlaşsın, o kadar önemli değil. Ama falanın itibarı zayi olmasın, falan o itibarını kaybetmesin. Maalesef zavallı bir Müslüman taife var. Onlarda böyle bir kanaat var. Halbuki Allah Teala buyuruyor ki كَبُرَ مَقْتَنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İşte Kur'an'la mücadele edenler, ayetleri iptal etmek için uğraşanlar, onların bu mücadelesi Allah Azze ve Celle katında Müslümanlar nazarında büyük bir gazaba sebep olur buyuruyor. Var mı öfkemiz, var mı gazabımız? Onu Müslümanlar değerlendirecekler. Üstad diyor ya, fare kafasıyla insan kafasını birbirinden ayıran fikir öfkesidir. Müslüman imanı öfkesiz olmaz. Ha diyor üstad, silahı olmayan asker, ha öfkesi olmayan Müslüman. Silahı olmayan bir askerin bir caydırıcılığı olabilir mi? Olmaz. Silahı varsa asker o zaman güçlüdür. Öfkesi olmayan Müslümanın insanlık vicdanında bir yeri olabilir mi? Olmaz. Olamaz. Olamadığından dolayı bu ümmet işte bu zillette. Şimdi adam kalkıyor, hoşgörüden musamahadan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki bak, كَبُرَ مَقْتَنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Elbette musamahanız olacak. Anlayacaksınız, dinleyeceksiniz, sövmeyeceksiniz, hakaret etmeyeceksiniz. Ama tavrınız olacak, duruşunuz olacak, Kur'an'ı müdafaa edeceksiniz. yerine göre Ömer olacaksınız radıyallahu an, yerine göre Osman olacaksınız. Diyor ya, ellerime uzanan, dudakları tepeyim, Allah diyen, gel seni ayağından öpeyim. Elbette Müslümana karşı mütevazi olacaksınız. İşte bu kadar mütevazi olacaksınız. Ama birisi gözünüz önünde Allah'ın ayetlerini iptal ediyorsa, ona seyirci Müslüman kalamaz kardeşim. Kalamayacağını Allah Azze ve Celle işte burada ifade ediyor. كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ İşte böyle. Nasıl onları mühürledi, nasıl onları dalalete savurduysa, aynı şekilde يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ Allah Azze ve Celle her mütekebbirin, her cebbarın, her zorbanın kalbini mühürlüyor. Onlara mütekebbir diyor. Neden? Çünkü ellezine yücadilune fi ayatillahi bi gayri sultanin etahu. Delilleri yok. Ama diyorlar ki Kur'an-ı Hakim'in hüküm ayetleri tarihseldir. Bu zamanda o ayetlerin bir karşılığı aynısıyla olmaz diyorlar. Peki o zaman bu haliyle diyor ki ey Allah'ım, sen kitabınla bu asrı yönetemezsin. O kitabın gelmesi üzerinden 14 asır geçti. Sen bilmiyorsun diyor, haşa ya Rabbi. Neler oldu dünyada? Neler değişti dünyada? Sanayi devrimi oldu. Senin kitabın eskidi ya Rabbi. O kitap o haliyle, mevcut haliyle bu dünyayı idare edemez. Eğer mütekebbir olursa bir adam, Allah'ın kitabına böyle bakarsa, كَذَٰلِكَ يَتْبَعُ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ İşte o kalp böyle mühürlenir. Adam kalkar, Kur'an-ı Hakim tarihseldir der. O zaman da o çağda inmişti. Onu o çağda anlamalı, hüküm ayetlerini orada bırakmalı der. Peki bunlar sarayda Firavun'a karşı Musa Aleyhisselam'ın müdafasını yapan o Müslümanın sözüydü. Belki son ifade Allah Azze ve Celle o kişiden nakletmiyor olabilir. Peki Firavun durmuyor. Musa Aleyhisselam'ı imanın, İslam'ın yürüyüşünü engelleme arzusunda, iştiyakında başka bir yol arıyor. Acaba çare olur mu diyor. Ben bunları şöyle bir yolla ikna edebilir miyim? Kendince akli bir yönteme başvuruyor. Bir kule yaptıracak. Hani Musa Aleyhisselam Rabbus semavati vel ard. Benim Rabbim, senin Rabbin, yer ve göklerin, semavatın Rabbidir. Hadi semalara çıktık, yukarılara, Musa'nın Rabbini, ilahını göremedik diyecek. Bu şekilde reddedecek. Onun için وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَا مَا نُبْنُ لِي سَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ diyor ki Firavun. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ey Haman, yani onun bayındırlık bakanı ya da baş mühendisi, يَا هَا مَا نُبْنُ لِي سَرْحًا bana bir kule yap, böyle yüksek, dev bir bina, bakıldığı zaman her yerden görülsün. لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ belki onunla yolları bulurum, yollara ulaşırım. Hangi yollara? Esbâbe semâvâti, semâvâtın yollarını, onlardan bedel. Esbâbe semâvâti feattali'a ilâ ilâhi Musa. Semâvâtın yollarına ulaşırım da Musa'nın ilahına muttali olurum, onu görürüm. Bir kule yap, çıkayım onun tepesine, sonra diyeyim ki Musa'nın Rabbi yoktu burada. Yani kendince insanları bu şekilde ikna edecek veya alay ediyor. Ve inni la azunnuhu kadiba. Öyle zannediyorum ki Musa yalancıdır. Hayır. Yerde gökte, her yerde onun ilahı olamaz. Yok. Ama bütün buna rağmen sen bir bina yap, onun tepesine çıkayım, bakayım. Göremeyince de insanlara diyeyim ki önceden size söylemiştim ve inni la azunnuhu kadiba. Musa yalancıdır. Hakikat değil onun bu ifadesi. Çıktım, baktım, Rabbini göremedim. O astronodun uzaya gidince söylediği gibi orada haşa Allah'ı bulamadım demişti. Üstad da ona şiirinde, ey gocuklu adam, uzaya gittin, aya gittin, ayak bastın, kendini farklı bir yerde gördün. Madem o kadar farklısın, o halde ölüme de çare otu bul bakalım. Bir ot bul. O ot da ölüme çare olsun. Ölme. O kadar maharetiniz varsa dünyaya bu açıdan da bir bakın, insanların ölümüne engel olun. Olabilirler mi? Bu kadar küçüktür insan, çaresizdir. Allah'ın yarattıklarını bulunca, keşfedince kendini farklı bir yerde görebiliyor. Ve kezalike züyyine li firavune su'u ameli ve sudda anis sebil. İşte böyle züyyine li firavune su'u amelihi, o kötü ameli ona güzel gösterildi. Şeytan dedi ki güzel, devam et sen, inkar et, kuleler yap, çık in, bulamadım de. Musa'yı öldürme planlarını askıya alma, bunun üzerine konuş, çareler ara. Planları sürekli geliştir. وَسُدَّ عَنِ السَّب۪يلِ Züyyine, yani şeytan ona bu yaptıklarını, çirkin amellerini güzel gösterdi. Bir de وَسُدَّ عَنِ السَّب۪يلِ Allah'ın yolundan alıkondu. Çevrildi o Firavun. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا ف۪ي تَبَابٍ Firavun ne kadar tuzağı olursa olsun, ne kadar planı, ne kadar geleceğe dair, İslam ümmetini zorda bırakacak, yok edecek, öldürecek, kahredecek kararları olsa da وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا ف۪ي تَبَاءٍ Bütün bunlar Firavun'un planları sonsuz olacak, hüsran ile neticelenecek, zayi olacak. İşte Firavun'la Musa Aleyhisselam mücadelesinin sonunda gördüğünüz gibi Firavun helak olmuştu. Bütün Firavunlar sonunda başarısız olmaya mahkumdur. Sarayda Musa Aleyhisselam müdafaa eden o Müslüman devam ediyor. Yani her defasında müdahil oluyor. Firavun araya giriyor, Firavun çıkış yolu arıyor ama bırakmıyor. Hayır diyor, ben varken bu mücadele bitmez. وَقَالَ الَّذ۪ي اٰمَنَ O iman eden kişi, sarayda, Firavun'un bürokratı, يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَب۪يلَ الرَّشَادِ Diyor ki, وَقَالَ الَّذ۪ي اٰمَنَ يَا قَوْمِ Ey kavmim, ey milletim, اِتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَب۪يلَ الرَّشَادِ Bana tabi olun, Firavun'un yalanlarına bakmayın, kuleler, bütün bunlar sizi adım adım bir felakete götürüyor. Ehdikum ittebi'uni, bana ittiba edin. Ehdikum sebilar reşad, sizi doğru yola, İslam'ın yoluna, cennetin yollarına taşıyayım. Ya kavmi innema hadihil hayatud dunya meta'un. Bu dünya hayatı az bir keyiflenmedir, metalanmadır, zevk sefa almadır. Peki bu dünya hayatı için innema hadihil hayatu dunya meta'un, madem meta ise, azıcıksa, onun için ahiret unutulur mu, ihmal edilir mi? Neden ahiretinizi Firavun'un yalanlarına feda ediyorsunuz? Ve innel ahirete hiye darul karar, burada karar yok, burada yerleşme yok, burada sonsuza kadar kalmak yok. Siz oradan buraya geldiniz, asıl yurdunuz ahiret. O halde ahiretinizi Firavun'un yalanlarına feda etmeyin. Genel bir, külli bir nazar getiriyor. O nazarla amelleri, kötü ameli, amel-i salih kıymetlendiriyor. Men amile seyyi'eten fela yucuza illa misleha. Kimin bir kötü ameli varsa, zinası, zulmü, adam öldürmesi, yalanı varsa kimin? فَلَا يُجُزَا اِلَّا مِثْلَهَا Bunun ancak misli kadar bir ceza görür. O kadar bir cezaya muhatap olur. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَا وَهُوَ مُؤْمِنُونَ فَاُولَٰئِكَ اَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ يُرْزَقُونَ ف۪يهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ Fakat kimin amel-i salih varsa, ki bu amel-i salih işleyen min zekerin ev unsa, kadın olsun erkek olsun, yani kadın erkek, herkes yaptığının karşılığını alacak. ve huve mu'minun, ama Müslüman olarak amel-i salih yapacak. Adam elektriği bulsa fakat imanı yoksa bunun karşılığında bir ecir alamaz. Neden? Çünkü bu adam ömür boyu Allah'la savaşmıştır. İnkar ederek Allah'a karşı terör suçu işlemiştir. Min zekerin ev unsa ve huve mu'minun, işte fe ulaike yedhulunel cenne, cennete bunlar girecekler. Yurzakune fiha bighayri hisab, orada hesapsız namütenahi Allah Teala'nın nimetlerine nail olacaklar. Hesapsız bir şekilde orada rızıklanacaklar. Allah Azze ve Celle cennetiyle, cemaliyle, nimetleriyle bizleri teşrif buyursun. Estağfurullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Sarayda Hazreti Musa'yı müdafaa eden ve kâle raculun mu'minun min âli firavne yektumu imâne 28. ayet-i kerimede Allah Teala'nın bize haber verdiği o Müslüman müdafaalarına devam ediyor. Hakikati beyana devam ediyor. Ve ya kavmi ma li ed'ukum ilen necati ve ted'uneni ilen nar. Yine ve ya kavmi diyor. Onlara olan samimiyetini ifade edebilmek için ey kavmim diyor. Ma li ed'ukum ilen necati. Yani ne oluyor ki? Neden? Bu ne haldir? Bana ne oluyor ki? Ed'ukum ilen necati. Ben sizi kurtuluşa, İslam'a davet ediyorum. Ve ted'uneni ilen nar. Sizse beni buna mukabil cehenneme çağırıyorsunuz. Ted'uneni li ekfura billah. Siz beni, yani ted'uneni ilen nar ondan bedel, ted'uneni li ekfura billahi ve uşrike bihi ma leyse li bihi ilmun. Sizse beni o yer ve göklerin sahibi olan Allah Azze ve Celle'yi inkar etmeye, bir de hakkında bilgim olmayan şeyleri Allah Teala'ya ortak koşmaya beni çağırıyorsunuz. Peki nedir o sarayda olan Musa Aleyhisselam'a imal eden kişinin bilmediği halde oradakilerin onu Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmaya zorladıkları şey ya da şeyler nelerdir? İmam Nesefi rahmetullahi aleyh onu ifade ederken diyor ki, yani ve uşrike bihi ma leyse bi ilahin, ilah olmayan bir şeyi Allah Teala ortak koşmamı benden istiyorlar, ona beni çağırıyorlar. E peki bir şey ilah değilse o zaman o nasıl ilah olarak ilan edilebilir, İlah olarak tanınabilir, bilinebilir? İşte ben ilah olmayan bir şeyin ilah olduğunu söyleyemem diyor. Ve ene ed'ukum ilel azizil gaffar. Ben sizi aziz olan, gaffar olan Allah'a çağırıyorum. Sizse beni cehenneme, ateşe, taşları, insanları Allah Teala'ya ortak koşmaya beni davet ediyorsunuz. İlel azizil gaffar. Tabi bu surede bir af, mağfiret havası var. Nereye bakarsanız onu görürsünüz. Bir direniş var, hakkı beyan ediş var, saraydaki o müdafaa gibi. Ama bunların yanında bir de af var. Bakınız 3. ayet-i kerimeye. Gafiri zembi ve kabili tevbi şedidil ikabi zittav la ilahe illa hu ileyhil masir. Burada gafili zembi, surenin başında bir af ediş vardı, mağfiret vardı, tevbeli kabul ediş vardı. Burada da evet, siz beni yanlışa, harama, şirke, küfre çağırıyorsunuz. Ben size sizi aziz olan, gaffar olan Allah Azze ve Celle'ye davet ediyorum. Ebu Nuaym Hilyetül Evliyasında Allah Teala'nın affedişi, bir de bu suredeki af havası, af iklimiyle alakalı şöyle bir rivayet naklediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz zamanında birisi var. Bu adam kayboluyor Hazreti Ömer zamanından. Soruyor, soruşturuyor, nerede bu adam diye. Diyorlar ki o içkiye müptela oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu surenin baş tarafını yazıyor. Hamim tenzilul kitabi minallahil azizil alim. Gafiri zembi ve kabili tevbi şedidil ikabi zittav la ilahe illa hu ileyhil masir. Sonra katibine yazdırıyor, mühürletiyor. Etrafındakiler de diyor ki bu adama dua edin. Bu haramdan kurtulabilmesi için. Mektubu gönderiyor. Şamlı bu adam, ona verirken ayık halde bu mektubu ona verin diyor. Ayık halde alıyor mektubu, açıyor. Okuyor bu ayet-i kerimeleri. Sadece bu ayetler var. Ağlıyor, okuyor. Okuyor, ağlıyor. Diyor ki öyle bir Rabbim var ki gafiri zembi, günah affeden, tevbeyi kabul eden, ama buna rağmen azabı da eğer azap etmeyi murad ettiği zaman şiddetli olan kerem sahibi bir Rabbim var diyor, ağlıyor diyor, orada tevbe ediyor, bir daha ondan sonra dönmüyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e bu haber gelince diyor ki işte siz de bir arkadaşınız kaydığı zaman ona bu şekilde çağrıda bulunun. Yani bir tarafta gafiri zembi ve kabili tevbi, tevbeyi kabul eden, günahı affeden Allah Teala, ama öte tarafta gafiri zembi ve kabili tevbi şedidil ikabi, azabının olduğunu da hatırlayın. Yani beynel havfi ve raca, inzarla tebşir ayetleri arasında anlatırsa

Yalnız o zaman onlar hakikati daha kolay anlar diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Burada da onu görüyoruz. Yani aziz deyişiyle ve ene ed'ukum ilel azizil gaffar. Aziz olan Rabbime, Mevlam'a çağırıyorum. Yani eğer siz şirke küfre devam ederseniz bunun hesabını sorar gaffar, ama tövbe ederseniz ne kadar günahınız varsa bunları da affeder. La jarama ennema ted'unani ileyhi leyse lehu da'vetun fid dunya ve la fil ahira. Yani la jarama şüphesiz, mutlaka, muhakkak, labudde, gerekir, la mahalete, yani mutlaka şöyle olacak, böyle gerekir, şüphesiz şöyle ki, ennema ted'unani ileyhi, siz beni, leyse lehu davetun fid dünya, dünyada kendine ibadet etmeye çağırma özelliği olmayan, leyse lehu davetun fid dünya, dünyada bir daveti olmayan, ve la fil ahirete, ahirette de olmayan bir takım cemadata, cansız varlıklara beni davet ediyorsunuz, çağırıyorsunuz, gel diyorsunuz, bunlara ibadet et. Ennemâ ted'ûneni ileyhi, öyle şeyleri çağırıyorsunuz ki leyse lehu davetun fid dünya, dünyada kabul olan bir duası yok. Veya davetun, bunlar ilel ibade, ibadeti bir çağrıları yok. Putlar, hadi gelin ey insanlar bize ibadet edin diyemezler. Ahirette de bunların bir çağrısı yok, faydası yok, şefaati yok. Siz beni işte böyle boş şeylere çağırıyorsunuz, İnsan ahiretini yok edecek şeylere. Ve enne meraddena ilallah, bizim dönüşümüz Allah'a. Meraddena, yani ölümle beraber dönüşümüz Allah'a ise, neden ona değil de taş parçalarını ibadet edelim? Ve ennel musrifine hum ashabun nar. Müsrif olanlar, haddi aşanlar, işte onlar cehennemin kadrolu elemanları olacaklar. Devam ediyor. Saray müdafası, saray cihadı devam ediyor. Fesetezkurune ma ekulu lekum ve ufevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Fesetezkurune ma ekulu lekum. Azabı gördüğünüz zaman, kıyamet günü o dehşeti gördüğünüzde ya da boğulurken, dünyada helak olurken, ma ekulu lekum, size dediğim şeyi hatırlayacaksınız. Bu adam kalkmıştı bizi hakka, hakikate çağırıyordu diyeceksiniz. Bense bütün işimi, emrimi, her şeyimi Allah'a havale ediyorum. O fevudu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Allah Teala kullarını görüyor. Onların amellerini görüyor. O amellerini, hesabını soracak. Fevakahullahu seyyiati ma mekeru. Bütün bunları söyledi. Onu asarlardı, parçalarlardı, öldürürlerdi ama öldüremediler. Asamadılar, parçalayamadılar. Allah Teala bu sarayda Hazreti Musa'yı müdafaa eden, Allah'ın dinini müdafaa eden kişiyi bize anlatarak size diyor ki, siz de müdafaa edin. Onlar ne kadar tuzakları, gücü, kuvveti olsa da Allah sizi korumayı murad ettiyse kimse size zarar veremez. Fevakahullahu, Allah onu korudu. Kimi? Sarayda İslam müdafaa eden kişiyi. Seyyiati ma mekuru, o plan kuranların, tuzak kuranların kötülüklerinden, seyyiyelerinden korudu Allah Azze ve Celle. Ve haka bi ali firavune su'ul azab. Firavun'un ailesi, Firavun'un halkı, Firavun'un milletini ise çok acı veren büyük bir azap, elem verici, insanı parçalayan, ona eza veren bir azap onları ihata etti. Ve haka bi ali firavune su'ul azabi, kötü bir azap, felakete, helakete mahkum eden bir azap onları ihata etti, sardı, sarmaladı. Nerede bu? Dünyada. Dünyada. Şuara suresine bakın. Allah Azze ve Celle 63. ayet-i kerime. فَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنِذْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحَرِ. Asayı denize vur diye Musa Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle
vahyettiğini haber veriyor. Fenfelaka fekâne küllü firkin kettavutil azîm. Deniz 12 parçaya ayrıldı. Her bir parça kettavutil azîm, kocaman dağ gibi. İşte oradan ve ezlefna semmel ahirin. Orada Firavun'un ordusunu da yaklaştırdı. Ve enceyna Musa ve men ma'ahu ecma'in. Musa aleyhisselamı ve onunla birlikte olanların tamamını kurtardı. Ama Firavun orada adamlarıyla ordusuyla helak oldu. İşte burada ve haka bi ali firavune su'ul azab. Bu kötü azap, helakete, felakete mahkum eden azap, onlar adına tabi su'ul azab, onları kuşattı. Peki en-nâru yu'radûne aleyhâ gudûve ve aşiyyâ. Bunu istinafi olarak alırsak en-nâru cehennem, ateş, yu'radûne aleyhâ, onlar cehenneme arz edilirler. Gudûve ve aşiyyâ, sabah akşam sürekli cehenneme arz edilirler insanlar, günahkarlar, Firavun'un adamları. Ve yevme tekûmu sâ'a, kıyamet kopar, bu dünyada oluyor. Peki ve yevme tekûmu sâ'atu, sonra kıyamet kopuyor. Edhilu âle firavune, Firavun ailesini eşeddel azab, daha şiddetli bir azaba alın, sokun diye emredecek Cenab-ı Hak. Peki eşeddel azab dediğine göre daha şiddetli bir azab, önceden bir azap olmalı. Kıyametten önce azap nerede olur? Dünyada, kabirde olur. Kabirde olur. Yani öldükten sonra insanın göreceği ahiretten önce bir azap kabirde olur. En-nâru yu'radûne aleyhâ gudûven ve aşiyyâ ve yevme tekûmu sâ'atu edhilû âle firavune eşeddel azâb. Daha şiddetli bir azaba koyun. Yine Nuh suresinde Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmi helak olunca onların kabir durumunu bize anlatırken mimma hatiyatihim ugriku, hatalarından dolayı onlar suya gömüldüler, boğuldular. Fa udhilu nara, fa takibi ifade ediyor. Boğuldular, hemen sonra ateşe kondular, ateşe alındılar. Peki kıyamet, daha ahiret, cehenneme insanlar girmedi. Hemen cehenneme, ateşe konduğuna göre bu nerede olur? Kabirde olur. Yine Tevbe suresinde Allah Azze ve Celle orada da وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ اِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ buyuruyor. Burada da 101. ayet-i kerimede o kabir azabından bahsediyor. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ, onlara iki defa azap edeceğiz. ثُمَّ يُرَدُّونَ, daha sonra çevrilecekler. اِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ, daha büyük bir azaba. Peki iki defa azap, biri Bedir, öteki kabir, biri dünya, öteki kabir. Sonra üçüncü azap nerede olacak? O da ahirette olacak. Yani ahiretten önce iki tane azaptan bahsediyor. Peki iki azabı da adam yaşarken olmaz. Nedir? Bir tanesi yaşarken hezimetleri olacak, küfrün hezimeti. Öteki de kabirde olacak. Bu ayet-i kerime de oraya işaret ediyor. Peki o zaman diyorlar ki madem bu adamlar kabirde azap görüyor, açsanız kabre baksanız adamın üzerinde azap gördüğüne dair bir iz, emare göremezsiniz. Allah Azze ve Celle Enfal suresinde وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ. Melekler onlara vuracaklar. Enfal suresinde açın orayı. Enfal suresinde وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ. Eğer görsen melekler onların canını alırken ne olur? Kafirlerin canını alıyor melekler, ondan bahsediyor bize. يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ, yüzlerine, arkalarına vuruyor. وَذُوكُوا عَذَابَ الْحَر۪يقِ, tadın bu yakıcı azabı diyor.
Peki,

Yani kafirlere vuruyor melekler. Kafir birisi ölürken madem melekler vuruyor, o zaman meleklerin darbelerini yüzünde ve sırtında görmek lazım. Görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Demek ki o ölüm anı, ahiret alemi, berzah alemi, insanın meleklerle girmiş olduğu o münasebet, o münasebette insan dayak yemiş olsa o dayağın tesiri hissediliyor ama bedende onun eseri görünmüyor. Dolayısıyla kabirde bir adam bu azap görüyorsa, mumyaladılar koydular, azabın eseri yok bedeni üzerinde, madem azap var görünmeliydi diye itiraz edenler şunu düşünmediler. Onlar Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak okumalılar. Tamamını okumalılar. Tamamını okudukları zaman görecekler ki o zaman kıyasul gaibi aleşşahid. Bize gaib olan alemi görmüş olduğumuz aleme kıyas ederek anlamak büyük bir yanlıştır. Kabir alemini buraya kıyasla anlayamayız. O derin bir hata olur. Peki o kabir alemi, bir adam kıyametten bir gün önce vefat etti. Öteki Hazreti Adem zamanında vefat etti. Madem Allah Teala adildir, peki kabir alemindeki bu sure nasıl tayin edilecek dedikleri zaman, o zaman Zümer suresinin 42. ayet kerimesini okuyacaksınız. Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha velleti lem temut fi menamiha feyumsikü leti kada aleyhel mevt وَيُرْسِلُ الْاُخْرَى اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى. Yani orada iki tane nefisten bahsetmiştik. Bir tanesi neydi? Temyiz, nefsül temyiz vardı. Ötekisi nefsül hayat vardı. Peki insan ölünce nefsül hayat ondan gider. Onun için Allah Teala onu tutar. فَيُمْسُكُ الَّتِي قَدَى عَلَيْهَ الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْاُخْرَى. Uyuduğu zaman da o nefsu temizi alıyor adamdan. Uyanınca onu geri veriyor adama. İlâ ecelin müsemmâ, ölene kadar devam ediyor. Peki uyuyan bir adam rüyasında 50 yıllık bir hayatı birkaç saniyede yaşıyor. Gözünü kapattığın zaman orada ayrı bir alem var. O alemde, rüya aleminde, yani nefsu temizi Allah Teala'nın kuldan aldığı, etrafında olanları hissedemediği o uyku aleminde Cenab-ı Hak kişiye bir ömrü birkaç saniyede yaşatabiliyorsa, kabir başka bir alem. O alemde kıyametten bir gün önce ölen kişiye Hazreti Adem'den kıyamete kadar olan zamanı niçin yaşatmaktan aciz olsun kardeşim? Burada problem kıyasul gaibi aleşşahid. Yani biz bilmediğimiz, görmediğimiz ama اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, inandığımız bir gayb alemi var. Kur'an-ı Kerim'de oradan geliyor. İşte orayı buraya kıyas etmeyeceksin. Ettiğin zaman anlayamazsın. İşte rüya, yaşadığın bir dünya. Onu bu aleme kıyas edebiliyor musun? Gözün kapalı ama görüyorsun işte. O halde alemler farklı farklı, her alemi kendi dünyasında değerlendirmeli, ele almalı. Peki bunların kabirdeki durumu bu şekilde. Firavun ailesi boğuldular, helak oldular. Ahirette de onlar daha şiddetli bir azaba alınacaklar. اَدْخِلُوا اَلَى فِرَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ. Orada kendi aralarındaki münasebetleri nasıl olacak? وَاِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. Orada hatırla diyor. Onların hallerini, o zamanı hatırla. Kendi aralarında finnari, ateşte tartışacaklar, niza edecekler. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا. Ezilenler, altta olanlar, ezenlere, müstekbirlere diyecekler ki اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا, biz sizin tabilerinizdik, tabi olmuştuk size. O zaman فَاَلْ اَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا, yani دَافِعُونَ عَنَّا, bizden bu azabı biraz giderseniz,
fel entum mugnun

0: اَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ Cehennemden bir nasibi, bir payı, bir cezayı bizden uzaklaştırsanız diye onlar çağrıda bulunacaklar. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا Müstekbirler, kafirler diyecekler ki اِنَّا كُلُّنْ fiha. Hepimiz cehennemdeyiz. Kendimizi kurtaramıyoruz ki sizi kurtaralım. اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ Allah kulları arasında muhakkak ve mutlaka hükmünü verdi. Bizim payımıza da cehennem düştü. Buradan çıkış yok diyecekler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ cehennem. O ateşte olanlar, cehennemde olanlar لِخَزَنَةِ cehennem. Hazin, hazene, onun çoğulu cehennemin görevli meleklerine diyecekler ki اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ Rabbinize dua edin, o bizden يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ Sadece bir günlük bir azabı hafiflesin. Bir gün, bir gün bir nefes alalım diyecekler. Ama olmayacak. Karşı sayfada melekler bunun olmayacağını tahkir eden bir usulla kafirlere bildirecekler. Allah Azze ve Celle bizleri cehennemin narına muhafaza buyursun. Estağfurullah ve etubu ileyh velhamdülillahi.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43.

0: yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef. Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Enderuni Muhabbetler başlıyor. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özcan. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Enderuni Muhabbetler programımıza hoş geldiniz. Her pazartesi saat 18.10'da huzurlarınızda oluyoruz. Yönetmenimiz Halil Bey ile birlikte sizler için güzel bir program hazırlanmanın gayretinde oluyoruz. Her hafta özel konuklarımızı önemli konularla huzurlarınıza getiriyoruz. Bugün çok daha özel bir konuyu konuşacağız. Çok daha özel bir konuğumuz var stüdyolarımızda. Evet, sizler sesini duyduğunda kim olduğunu hemen bileceksiniz. Bugünkü konumuz Filistin. Konuğumuza hoş geldiniz diyoruz. O kendisini sesiyle anons edecektir. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum bu güzel sunumumuz için. İnşallah tanımışlardır diyelim.
0: Evet, her çarşamba saat 18.10 olduğunda Hedef Radyo'yu dinliyorsanız hocamızın sesiyle Kalk Kudüs'e gidelim deyişiyle hatırlıyorsunuz. Handan Yıldız Bayrak hocamız konuğumuz. Hocam bugün aslında sizin programlarınızda yıllardır konuştuğunuz Filistin'i konuşacağız. Siz özellikle Kalk Kudüs'e gidelim diyerek insanlarda çok güzel bir bilinç oluşturdunuz. Bugün enine boyuna 45 dakika biz sadece Filistin'i konuşalım istiyoruz. Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için, nazik davetiniz için.
0: Eyvallah hocam. Şu anda Filistin'deki durumla başlayalım isterseniz. Yaklaşık tam manasıyla baktığımız zaman 4-5 gün sonra 2 yıl bitecek. Dile kolay. 7 Ekim'den bu zamana bir hafta sonra tam 2 yıl bitmiş olacak. Ve insanlık tarihinin gördüğü en büyük dram, zulüm, acılara şahitlik ettik. O 7 Ekim olaylarının ilk başladığı zamanı şöyle gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman aslında her zamanki gibi İsrail'in yaptığı bir şımarıklık deyip geçeceğini düşünmüştük. 2 yıldır hiçbir şey geçmedi. Tam tersine belki de bu kadar kanlı bir vahşet, bu kadar zulüm, işkence görülmedi. İsterseniz genel fotoğrafı bir çekelim, ondan sonra devam edelim. Buyurun.
1: Evet hocam, sizin de söylediğiniz gibi yaklaşık 2 yıl oldu. Artık yaklaşık da demeyelim, yani 2 yıl diyebiliriz. Fakat İsrail'in Gazze üzerindeki ve Filistin üzerindeki işgali 2 yılla sınırlı değil. Siz de biliyorsunuz 1948'den beri Osmanlı'nın Filistin'den çekilmek zorunda kalmasıyla birlikte ve İngilizlerin Manda yönetiminin başlamasıyla birlikte bu zulüm başladı aslında. Yavaş yavaş başladı. İngilizler çekilerek yerlerini işgalcilere bıraktılar. İşgalci İsrail Devleti kuruldu 1948'de ve süreç bu şekilde başladıktan sonra aslında önce Haganah gibi gayri resmi oluşumların ya da çetelerin diyebiliriz saldırılarıyla, İrgun gibi çetelerin saldırılarıyla Filistin'de yayılmaya başladılar. İşte katliamlar yapmaya başladılar. Der Yasin katliamı ve bunun gibi birçok katliam. Ve bu süreç içerisinde durmaksızın aslında sadece belli duraklarda biraz daha yoğunlaşarak İsrail işgali devam etti. İsrail zulmü de devam etti. Hasan el-Benna'nın Müslüman kardeşleri kurmasıyla birlikte aslında Ahmet Yasin'le beraber dirsek temasıyla Filistin intifadasının başlangıcı ve Filistin halkının özüne dönerek yeniden dirilişiyle birlikte karşıt bir hareket Filistinlilerden görüldükten sonra artık işin seyri biraz daha değişmeye başladı. Çünkü artık bir cihat anlayışı ortaya çıkmış olmuştu. Filistin artık bir cihat toprağı haline geldikten sonra işgalcilerle Filistinlilerin bu sıkıntılı halleri ve bu eşitsiz gidişatları devam etti ve en son bildiğimiz zaten Aksa Tufanı, dökme kurşun operasyonu da olmuştu. Bunun gibi geçmişe döndüğümüz zaman yakın tarihte de Gazze ile ilgili ciddi katliamlar olmuştu ama en uzun soluklusu da Aksa Tufanı oldu. Sizin de dediğiniz gibi 7 Ekim 2 sene önce hiçbirimizin haberi yoktu. Gazzelilerin de haberi yoktu. Birdenbire bir hareket oldu. Hamas'ın ayağa kalkmasıyla birlikte paraşütlerle içeriye giren Hamas askerlerini gördük mesela. Bu çok güzel bir direnişti, çok güzel bir dirilişti. Gazze'liler de hayret ettiler ama hepsi birden sahip çıktılar bu direnişe ki 2 senedir de zaten görüyoruz. 2 senedir dikkatimizi çeken şey işte biz bu Aksa tufanı ilk başladığında şunları çok duyduk. İşte Hamas bunu yapmasaydı şöyle olurdu böyle olur. Bakın 2 yıl oldu artık. Yani 365 çarpı 2. Bu kadar günün içerisinde biz Gazze'lilerin bütün ev hayatlarını, günlük rutinlerini çektikleri videolarla da dahil yaşadıkları katliamı, göç etmek zorunda olduklarını vesaire her şeylerini gördük. Bütün ince detaylara hakim olduk. Fakat hiçbir zaman şunu duymadık. Keşke Hamas bu hareketi başlatmasaydı. Çünkü onlar biliyorlar ki bu hareketin bir karşılığı var, bir sebebi var. Mescid-i Aksa geleceğiz. Sizinle konuşurken de muhtelif zamanlarda Mescid-i Aksa'ya dokunmak zorundayız. Çünkü Aksa tufanından bahsedersek eğer Mescid-i Aksa'dan bahsetmeden geçemeyiz. Çünkü onun uğruna yapılmış bir tufan. Şu içinde bulunduğumuz dönem Yahudilerin bayramlar dönemi. Ve geçtiğimiz haftadan itibaren Mescid-i Aksa'ya girişlerin yasaklandığı, Mescid-i Aksa'ya girip şofar üfledikleri falan görüntüleri de görüyoruz. Bu onların hakimiyet gösterileri aslında. Aksa tufanı da bunların bu hale geleceğini bildiği için önüne engel olmak için başlatılmış bir tufandı. Gazze'liler kendilerini bu sebepten dolayı ateşin önüne attılar aslında. Ve onlar bu ateşi yakmış olmasalardı şu an belki Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu durum daha büyük bir sıkıntı içerisinde olacaktı. Genel olarak bakacak olursak hocam şu an böyle bir durum var diyebiliriz Aksa tufanıyla ve Gazze'yle alakalı.
0: Evet hocam. Hocam geçenlerde bir yazı okudum. Anadolu Ajansı'nın eski muhabirlerinden hatta Amerika sorumlusu Ertuğrul Cingil'in Haber 7'de yayınlanmış bir yazısını okudum. Dünyanın iki yüzünden bahsediyor. Bir tarafta açlıktan ölen Gazze'li çocuklar, bir tarafta Trump'ın İngiltere'de ağırlanması ve 75 metreye yakın uzunca bir masanın yiyeceklerle donatılması ve oradaki lüks şatafat ve İsrail'e en büyük desteği veren iki ülkenin İngiltere ve Amerika'nın ikiyüzlülüğünden bahsediyordu yazı. Eğer fırsatınız olursa sizin programlarınız için de iyi olacağı kanaatindeyim. Baktığımızda Ertuğrul abinin yazdığı yazıda şu özet olarak çıkardım ben. Aslında İsrail'in bu tek başına yapabileceği bir iş değil.
1: Evet.
0: Yani Filistin'e saldırmasının arkasındaki aldığı cesaret sizin bahsettiğiniz gibi 1917'den itibaren İngilizlerin vermiş olduğu destek. Sonrasında özellikle 48'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri desteği. Bugün ekonomik olarak da belki de yüzlerce firma maddi olarak İsrail ordusuna destek sağlıyor. Sorum şu, İsrail'in tek başına bölgede var olması ya da Filistin'e karşı bir harekat yürütmesi zor diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Yani özellikle İngiltere'siz ve Amerika'sız bir İsrail'in bölgede var olabileceğine inanıyor musunuz?
1: Belki bir süre. Yani kendi içinde bulunduğu, kendi ham maddesini kullanarak bir süre

0: süre devam edebilir ama onun dışında Amerikasız ve İngiltere'siz bir İsrail'in olma ihtimali yok. Çünkü hem maddi anlamda yok, hem eğitim anlamında yok, hem de askeri anlamda yok. Kur'an-ı Kerim bize İsrailoğullarının kimliğinden bahsederken onların ne kadar korkak olduklarından bahseder. Hazreti Musa ile birlikte Allahü Teala onlara işte buraya girin, burası size vaat edildi dediklerinde hayır burada çok güçlü bir topluluk var biz buraya girmeyiz sen ve Rabbin gidin savaşın dediler. O günden bugüne aslında Allahü Teala'nın bize çizdiği Yahudi prototipi ya İsrailoğlu prototipi hep aynı korkak, lafı eğip büken, sözü değiştirerek insanları lanse etmeye çalışan ki bugün de aynı şeyleri görüyoruz. İşte Sumut'ta söylediklerini de biliyoruz. Geçen hafta demişlerdi ki işte siz Hamas'a destek olmayacaksanız İsrail için sadece Gazze için sadece insani yardım getiriyorsanız Aşkelon'a bırakın biz dağıtalım demişlerdi mesela. Hani 2 yıldır sizin yaptığınız ne? Sözü eğip bükmeler, bu tarz hareketler İsrail'in zaten karakteristik özelliği haliyle eğer bölgede Amerika'nın ve İngiltere'nin desteği olmazsa İsrail zaten kala kalacak. Hani ve ne yapacağını bilmeyecek ve bir süre sonra geri çekilmek zorunda kalacak. Devam edemeyecek varlığına.
1: Evet. Yani İsrail öyle veya böyle yok olacakken Amerika ve İngiltere'nin her zaman kanatlarını gerdikleri bir ülke diyebilir miyiz?
0: Evet. Şeyh Ahmet Yasin diyor ki 2027 için İsrail'in sonu gelecek. Bunu ben söylemiyorum. Kur'an söylüyor. İşte 40'ar yıllık periyotlar şeklinde diye. Biz Müslüman ferasetine güvenerek Şeyh Ahmet Yasin sözünün arkasına sığınarak inşallah 2027'yi onları sonu olarak görüyoruz. Artık o saatten sonra Amerika'nın desteği olur olmaz, İngiltere'nin desteği olur olmaz veya 2027'de Amerika ve İngiltere İsrail için bir şey ifade ediyor olur mu ya da dünya için bir şey ifade ediyor olur mu göreceğiz.
1: Galiba aralarındaki o siyasi çıkar, menfaat, ekonomik çıkar, ekonomik menfaat ilişkisi bittiğinde birbirleri için bitecekleri bir dönem. Buradan belki de Çin'in dünyaya sunmuş olduğu pazar, ekonomik işbirliği de önemli bir rol oynayacak galiba. Ben yıllarca İsrail ile arası bozuk olan Almanya'nın ekonomik çıkarlar, menfaatler için şimdi İsrail'i en çok destekleyen devlet konumuna gelmesi enteresan. Buradan da Filistin'i tanıyan ülkelere geçelim isterseniz. Bu dönemde de çok önemli şeyler oluyor. Ben Filistin meselesini 87-88 yılından beri takip ediyorum. Yani bir şekilde okuyorum, duyuyorum. Yani yaklaşık 37 yıldır. O dönemden bu döneme kadar ben dünyanın Filistin meselesine bu kadar ciddi yaklaştığını hiç görmedim. Siz gördünüz mü bilmiyorum.
0: Yok.
1: İspanya bugün Filistin için bayrak kaldırdı.
0: Evet, ben de aynısından bahsedecektim. İşçiler, sendikalar birleşerek işi bırakma grevi yaptılar. Bu çok önemli bir hareket.
1: Kesinlikle. İspanya'nın devlet başkanı veya başbakan diyeceğimiz şahıs ne dedi? Ben Netanyahu'nun insanlık tarihinin en büyük katil olduğunu düşünüyorum. Ve İsrail'in katıldığı hiçbir organizasyona biz katılmayacağız dedi. Dünyada ilk bildiğim kadarıyla İsrail büyükelçisini ülkesine gönderen İspanya'ydı. Kendi büyükelçisini de İsrail'den çekti ve yeni bir karar daha aldılar. Avrupa Futbol Şampiyonası'na İsrail katılırsa biz katılmayacağız dediler. Men edilmesini istiyoruz dediler. Ve İtalya geçen hafta o Dünya Turizm Fuarına İsrail'in davet edilmediğini, davet edilse bile kabul edilmeyeceğini söyledi. Bunlar güzel gelişmeler. Avrupa'nın merkezi, İspanya'sı, İtalya'sı. Halk olarak bence İngilizler de artık İsrail'den bıktı, halk olarak. Ama tabii devletler menfaatçi.
0: Evet.
1: Buradan dünyadaki halkların ve yönetimlerin tepkilerine ne dersiniz? Hangi aşamaya geldik? Çünkü hiçbir zaman ben bu kadar Filistin'e pozitif yaklaşıldığını görmemiştim.
0: Evet, çok haklısınız. Şimdi Efendimizin güneşi batıdan doğacağıyla ilgili hadis-i şerifi bu durumlarda çok tevil ediliyor. Tevile gerek var mı yok mu bilmiyorum. Allah nasip eder kıyameti görürsek gerçekten doğudan mı batıdan mı batacağını göreceğiz ama tevil etsek de etmesek de şu an batıda ciddi anlamda bir direnişin ve dirilişin olduğunu görüyoruz. Sizin söylediğiniz gibi halklar nezdinde ciddi bir tepki var. Devletler nezdindeki tepkiye bakacak olursak mesela işte Birleşmiş Milletler'in Filistin'i tanımaya yönelik, Birleşmiş Milletler'deki devletlerin Filistin'i tanımaya yönelik hareketleri biraz şüpheyle baktırıyor bana hocam açıkçası.

0: olması. Yani şu açıdan şüpheyle bakıyorum. Halklarının gözünü doldurabilmek için yapıyor olabilir yönetimler bunu. Çünkü 2 yıl oldu işte, biraz önce sizinle de konuştuk. 2 yıldır aklınıza gelmemişti. Sumut filosu harekete geçtikten sonra Birleşmiş Milletler'e de denk gelince hadi bakalım biz Filistin'i tanıyalım gibi bir davranış olmuş oldu. O yüzden ben biraz temkinli yaklaşıyorum. İkincisi de geçenlerde bir söz okudum, diyor ki sizin sırtınıza 10 santim bıçağı batıran birinin bunu işte 4 santim sayılar hata olmasın da geri çekmesi bir iyilik değildir. O anlamda devletlerin tanımasını dediğim gibi biraz temkinli bakıyorum ama yine de güzel bir şey. Olumlu bir davranış. İnşallah en azından ablukanın kırılması ve şu soykırımın durdurulması açısından yapıcı olursa bile bizim için yeterlidir. Filistin'i devlet olarak tanımalarını konuştuğumuz zaman Filistin'in 2 kanadı var. Bildiğiniz gibi bir Hamas kanadı var. Bir de Mahmut Abbas kanadı var. Şimdi bunların hangisini tanıdıkları da bizim açımızdan aslında önemli. Mahmut Abbas kanadına baktığımız zaman Mahmut Abbas'la Netanyahu'nun dirsek teması halinde olduğunu ve Mahmut Abbas'ın aslında Filistin halkını temsil etmediğini görüyoruz.
1: Yasser Arafat gibi.
0: Yasser Arafat gibi. El Fetih gibi. Şimdi burada tanıyanlar kimi tanıdılar? El Fetih'i mi tanıdılar? Hamas'ı mı tanıdılar? Bu da önemli. Yaşayıp göreceğiz inşallah hocam.
1: Aslında doğru. Hamas'ı hala terör örgütü olarak gören bazı devletler var ki Hamas'ın bir mücahede içerisinde olduğunu biliyoruz ama İspanya galiba biraz ayrı tutmak gerekiyor diğerlerine göre. İspanya Hamas'ın kendi ülkesini koruyan bir yapıda olduğunu söylemişti. Diğerleri dediğiniz gibi temkinli bekleyeceğiz o zaman.
0: Emevilerin esintileri vardır İspanya'da.
1: Yani tabii tarihi bir anlaşmazlık, tarihi bir gaspın da başrollerinde İspanya var. Ama ben yine halklara hep iyi niyetle yaklaşıyorum. Özellikle İskoçya halkına, İrlanda halkına.
0: Evet.
1: Yani bugün Hollanda Meclisi'nde Hollandalı milletvekili ve Belçikalı milletvekili İsrail'in yaptığı çocuk katliamlarını fotoğraflarla, belgelerle bağıra bağıra, haykıra haykıra anlatması, gözyaşlarını dökmesi çok yapmacık olduğu kanaatinde değilim şahsım adına. Belki diyeceksiniz ki bireysel, bu devletleri yansıtmaz diyeceksiniz. Aslında ben zaten devlet başkanlarının resmi tanımalarından daha ziyade ben halkların ayağa kalkmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü halklar zamanla istediklerini yönetimlere öyle veya böyle kabul ettirirler. Hani biz ülkemizde yaşadık, siz daha iyi yaşadığınız zorluklarını, o yaşadığınız zorluklar zamanla sizlerin ve destekçilerinizin istekleriyle normalleşti ve kanunlaştı. Biz de Filistin için aynı şeyin yapılabileceği kanaatindeyim. Yani İngiliz halkının, İrlanda halkının, İskoçya halkının, dünya halklarının tamamının ve Amerikalı üniversiteli gençlerin yaptığı eylemlerin hepsinin karşılığının olduğu kanaatinde.
0: Evet, halklar yönetimleri zorluyorlar bazı şeyleri yapmaya. Bu konuda ben de sizinle aynı düşüncedeyim.
1: Evet, hazır halklar demişken 5 Ekim pazarda duyuralım.
0: Evet.
1: Değil mi? 5 Ekim pazar Anfitap, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. 34 tane sivil toplum kuruluşunun 7 Ekim olaylarından bu zamana kadar hiç bıkmadan, usanmadan 500'den fazla eyleme imza attılar.
0: Evet.
1: Bu 500 eylemin içerisinde 2 tanesi çok ön plana çıktı. Kurtuluş'tan Tandoğan'a yürüldü, Anadolu'ya. Orada resmi kayıtlar, bu polis kayıtları, 330 bin insanın yürüdüğü.
0: Gerçekten insan seliydi hocam.
1: Evet, o gün ben en önde olanlardan biriydim. Bizde megafon vardı o gün. Radyoculuk orada da işledi. 5 Ekim'e de çok özel bir program var. İsterseniz duyurusunu siz yapın. Buyurun.
0: Evet, 5 Ekim pazar günü saat 1.30'da Melike Hatun Camii'nden Kızılay Meydanı'na bir yürüyüş olacak inşallah. Bu kararlılık yürüyüşü, Gazze kararlılık yürüyüşü. Evet, biz biraz önce dünya halklarından bahsettik ya, biz kendi yönetimimize de ne kadar bu konuda kararlı olduğumuzu göstermeli. Somut adımlar atılması yönünde baskılar yapmalıyız muhakkak. Bu açıdan da bu eylem oldukça önemli.
1: Evet. Abdestlerimizi alıyoruz, Filistin bayraklarımızı alıyoruz, kefiyelerimizi alıyoruz,
0: takıyoruz,
1: atkılarımızı getiriyoruz. Kendi derneğimizin, vakfımızın, partimizin, pırtımızın hiçbir bayrağını, flamasını taşımıyoruz. Elimizde sadece Filistin bayrakları, Türkiye bayrakları olabilir. Onun dışında hiçbir şey bulundurmuyoruz.

0: mümkünse Melike Hatun'da namazımızı da kılıyoruz. Sonra yürüyüşe geçiyoruz. Sonra da diyoruz ki her eylem yeniden diriltir beni.
1: Nehirler mi?
0: Nehirler düşlerim göl kenarında. Bu arada eser arasına gideceğiz. Şimdi rotamız Gazze, Mustafa İspir. Ben size armağan edeyim. Bütün Filistin sevdalarına armağan
1: Allah
0: edeyim.
1: Allah razı olsun.
0: Evet, eserden sonra inşallah soracağım çok soru var. Devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, eser arası veriyoruz. Eserden sonra tekrar birlikteyiz.

Evet kıymetli dostlar, eser arasından sonra programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rotamız Gazze dedik. Tam eser arasına gitmeden önce de 5 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Melike Hatun'dan Kızılay'a yürüyüş var dedik. Kızılay'ın altını çiziyoruz. Kırmızı ve yeşil. Hatta yanına biraz da siyah koyarak çiziyoruz. Burada şöyle ki, Kızılay'da 23 yıldır eylem yapılmıyor. Kızılay'ın devlet tarafından Filistin için açılmasının çok büyük önemi var. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın özellikle izniyle Ankara Valiliği de izin verdi. Kızılay'da uzun zamandır böyle bir eylem, böyle bir miting yapılmadı. Bu bir ilk olacak. Kızılay neden önemli derseniz, Ankara'nın ulaşım merkezi ve bugün devletin kurumlarının

0: yıllarca yaşadığı yer Kızılay. Kızılay da Filistin için sizi de bekliyoruz. Önce Melike Hatun'a, sonra hep beraber yürüyerek Kızılay'a. Amfitab'a bu eylem için çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam, Amfitab'ı illaki duymuşsunuzdur.
1: Evet.
0: 2 yıldır özellikle farklı çalışma alanlarında yer alan kurumlardan oluşmuş bir yapı. Yani içerisinde yardım kuruluşları da var. İşte İHH gibi eğitim veren vakıfların da bulunduğu bir yer. İşte Yedi Hilal gibi, Enderun Eğitim Vakfı gibi, Anadolu Gençlik Derneği gibi. Yine sendika desteklerini de alıyorlar. Dolayısıyla çok büyük bir kitleye hitap ediyor. Her dönem sözcüsü değişiyor. İçlerinden bir sözcüyü seçerek bir yıl görev yaptırılıyor. İsmail Mansur Bey şu anda sözcülüğünü yürütüyor. Biz de Amfitab'la beraber bazı ziyaretlerde bulunuyoruz. Toplumun farklı kesimlerine giderek destek istiyoruz ki burada kardeşlik söz konusu. Filistin için birçok eylem yapıldı. Mesela her hafta hocam sabah, pazar sabahı dua yapılıyor şeyde.
1: Hacı
0: Bayram'da. 2 defa da bana yapmak nasip oldu. Önce dua yapılıyor, sonra basın açıklaması okunuyor. Kocatepe'den Sıhhiye, Abdi İpekçi Parkı'na kadar yürüyüşler yapıldı. Akşam namazı ile yatsı namazı arasında. Yine eylemler, mitingler, yürüyüşler yapıldı. Yardım kampanyaları düzenlendi. Boykot anlatıldı. Ulus Hacı Bayram'da basın mensuplarına defalarca basın açıklaması okundu cuma namazları sonrasında. Ve Amfitab'ın Ankara'da bence bu zamana kadarki platformlar içerisinde çok özel bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Müslümanların bir araya geldiği güzel ortaklıklardan bir tanesi. Rabbim inşallah diğer konularda böyle devamlı kılsın diyelim. Biraz çok uzun konuştum. Sizin de bu eylemlerden bilginiz olduğunu düşünüyorum. Amfitab'ın çalışmalarıyla ilgili sizin söyleyecekleriniz var mı hocam?
1: Evet, dediğiniz gibi hocam, bu kadar zamandır, bunca yıldır bu kadar çok sivil toplum örgütünün bir araya gelerek kurduğu başka bir platform ben bilmiyorum. 28 Şubat'tan beridir bunların içerisinde olan biri olarak. Dediğiniz gibi Müslümanlar bir araya geldiğinde çok güzel ses çıkarabiliyorlar. Ve sizin söylediğiniz gibi bu eylemler işte bize yakışan şanlı bir öfkedirin bir karşılığı. Politize olmak istemiyorum ki sevmem de politikayı aslında. Fakat Müslümanlar olarak ne kadar güzel eylem yapabileceğimizi biz tüm dünyaya göstermiş oluyoruz aslında. Kendi ülkemiz özelinde de geçtiğimiz zamanlarda işte bu ülkede yapılan eylemlerde insanlar dükkanların camlarını kırdılar. Kaldırım taşlarını söküp attılar polise, askere. Biz bu kadar insan, biraz önce sizin bahsettiğiniz işte Tan Doğan'a yürüdüğümüz kısımdaki yüz binlerce insan bir araya geldiğinde kimsenin burnu bile kalamıyor. Hiçbir yerin zarar gördüğünü görmedik. Evet, bize yakışan soylu bir eylem. Biz şu anda biraz önce de söylediğimiz gibi yönetimlerimizi bir şeylere teşvik edebilmek için hangi tarafta olduğumuzu göstermek adına bu eylemlere katılmalıyız. Bizim orada olmamızın bir anlamı var mı yok mu? Yıllardır toplanıyorsunuz, ne oldu? Bir işe yaradı mı? Yarasın veya yaramasın, biz Allah'ın önüne sunabileceğimiz, amel defterimize yazabileceğimiz birkaç adım atmakla mükellefiz. Ve gerçekten de halklar kendini değiştirmedikçe, Rabbimiz de öyle söylüyor ya, siz kendinizi değiştirmedikçe yönetiminiz değişmez. Neyi hak ederseniz onunla yönetilirsiniz. Eğer siz zalimin karşısında durabilirseniz, zalimin karşısında duran bir yönetim hak edersiniz. Veya yönetimleri buna teşvik edersiniz. Az önce söylediğim gibi. Bu biraz önce de söylediğim gibi, yani asla politize olmak anlamında değil. Fakat yönetimlerin de, hükümetlerin de yönlendirilmeye ihtiyaçları vardır bazı konularda. Bu anlamda iyi. Bir de siz biraz önce dediniz ya, Kızılay'ın altını kırmızıyla çizelim, beyazla çizelim, yeşille çizelim. Şimdi şöyle bir şey var hocam. Bu söylediğiniz bana bir şeyi hatırlattığı için böyle giriş yapmak istiyorum aslında. Genelde şunu söylerler işte. Araplar Osmanlı'yı sırtından vurdu, şöyle oldu, böyle oldu. Bildiğimiz klasik şeyler, argümanlar. Filistin bayrağıyla alakalı işte Türklerin kanını işaret ediyor oradaki kırmızı. Bakın işte düşmanlık şöyle böyle. Filistin bayrağının renklerinin anlamını söylemek istiyorum hocam. Siyah, Filistin halkının yaşadığı sürgünü temsil eder. Beyaz, barışı temsil eder.

0: temsil eder. Yeşil güvenli bir toprakta yaşama umudunu temsil eder. Kırmızı da evet dökülen kanları temsil eder. Ama Filistinlilerin döktükleri kanları temsil eder. Tıpkı bizim al bayrağımızdaki gibi. O anlamda da sizin biraz önce söylediğiniz renkler benim aklıma bunu getirdi. Bunu söylemek istedim.
1: Çok da iyi ettiniz. Aslında insanın hep kazanacağını hesap ederek bir eylemin içerisine girmesi manevi menfaatçiliğin anahtarı değil mi hocam?
0: Evet.
1: Yani biz şöyle düşünelim. Rabbimize ibadet ediyoruz. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, diyelim hacca gidiyoruz. Bunların hepsinin karşılığını hemen mi istiyoruz? Evet. Allah-u Teala sadece ahirette verebilir. Dünyada hiçbir kazancımız olmayabilir. Peki gelelim Filistin'le ilgili eyleme. Meseleyi kaldıralım, Filistin eylemi olmasın. Diyelim ki kız çocuklarına yapılan haksızlıklar olsun. Biz yine yürümeyecek mi hiç o zaman?
0: Evet.
1: Yürümez misiniz?
0: Yürürüm.
1: Yürümediniz mi daha önce?
0: Yürüdüm.
1: O zaman bizim derdimiz sadece Filistin ya da Doğu Türkistan değil. Nerede yeryüzünde bir haksızlık, nerede bir zulüm varsa Müslümanın buna baş kaldırması lazım. Biz bunu anlamamız lazım.
0: Bizim milli mücadelemizde, Kurtuluş Savaşımızda böyle başlamadı mı zaten?
1: Tabii ki.
0: Yani bu bizim kanımızda var zaten.
1: Evet, şimdi hocam bir ara daha vereceğiz. Programımızın son bölümünde inşallah tekrar birlikte olacağız.
0: İnşallah.
1: Evet, 91.8 Hedef Radyo'dayız. Enderuni Muhabbetler programındayız. Filistin'i konuşuyoruz. Filistin'in bugünkü halini konuştuk. Özellikle halkların desteğini, ülkemizde yapılan, özellikle Ankara'mızda yapılan etkinliklerden bahsettik. Biraz daha global bir destekten bahsedelim bu son bölümde. Daha önce Filistin'e, Gazze'ye destek için Mavi Marmara gemisini bu topraklardan yolcu etmiştik. Biz şehitler vermiştik, gazilerimiz olmuştu. Onları gururla karşılamış, baş tacı etmiştik. Bugün Tunus, İspanya, İtalya, Türkiye, bu dördünü herhalde özellikle sayabiliriz. Sumut ismini verdikleri ve bu ismin de anlamı üzerinde de düşünerekten çok büyük bir harekat gerçekleştirildi. Her ne kadar İsrail tacizlerle saldırsa da amacına ulaşmak için gemiye katılanlar yollarına devam ediyorlar. Hocam şöyle ki Sumut nasıl hareket etti, nasıl bir araya geldi ve Sumut ne demek sizden bir dinleyelim isterseniz.
0: Aslında Sumut yeni harekete geçti ama hocam 7 Ekim sonrasında planlanmaya başlanan bir şeydi, hareketti yani.
1: Yani 2 yıl oldu yani.
0: Yaklaşık aynen yaklaşık 2 yıl oldu ve bu planlamanın sonunda sizin de bildiğiniz gibi Tunus'ta filolar toplandılar. Aslında daha büyük yani 100'den fazla gemiyle hareket etmesi planlanan bir filoken yarı yarıya düşmüş oldu, bir kayıp oldu. Fakat yoluna devam ediyor şu anda. En azından toplandılar ve bu filo hareket halinde. Yakın zamanda da Gazze'ye ulaşacaklarını bekliyoruz. Hocam geminin, filonun harekete geçmeden önceki Tunus ayağından bahsetmek istiyorum öncelikle. Maalesef ki bu gemiyi, bu filoyu biz hareket ettirmedik. Yani eğer bizden çıkmış olsaydı muhtemelen biraz daha farklı ve Türk katılımcıların daha fazla yoğunlukta olduğu bir filo olurdu. Fakat birçok ülkeden katılım oldu ve biz önderliğini yapmadığımız için belirli sayıda vatandaşımız buna katılabildi. Kanaat önderlerimiz oldu, genç kardeşlerimiz oldu, habercilerimiz oldu içinde. Ve mesela benim çok hoşuma giden o Tunus'taki bekleme süreci. Yani insanlar eğitime girdiler. Kendi ülkem adına söylüyorum. Birçok kişi, 150 kişi diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. 150 kişi Tunus'a gitti. Bütün ihtiyaçlarını kendi ceplerinden karşıladılar. Yol paralarını, orada kalma, otel paralarını, masraflarını kendileri karşılayarak bir bilinmezin içerisinde günlerce beklediler. Bir umut filoya katılabilmek için. Bunların belki sadece onda biri filoya katılabildi. Son güne kadar ki geçen haftalarda benim programın konuğu vardı Ender Tekin. Son güne kadar artık filonun hareket eden son gemisi hareket edene kadar orada beklediler. Bir umut belki biz de katılabilir miyiz diye. Biz Mavi Marmara gibi bir geçmişi olan bir ülke olduğumuz için aslında bizim halkımızdan oraya katılanlar Mavi Marmara gibi bir şeyi bir şeyle karşı

0: yaşayabilmeyi göze alan ve belki de hani şehadet için bunu ümit eden insanlar vardı ki Ender Tekin'de bunları konuştuğumuzda çok farklı şeyler çıktı ortaya. Bu Tunus'taki bekleme süreci çok kıymetliydi benim için. Kendi adıma yani. Gidebilenler gittiler, dönebilenler döndüler. Dönenler ne hissettiler bilmiyorum ama yönetmenim bana şiir okumayı yasakladı ama bana üstadım şu sözlerini hatırlatıyor. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Geri dönenlerin de ben filoda olanlarla aynı ecri kazandığını ümit ediyorum
1: Çünkü
0: Rabbimizin.
1: niyetleri oraya varmaktı
0: Evet,
1: zaten.
0: Rabbimizin lütfu çok geniş. İnşallah onlara da onu versin. Ve sonrasında yola çıktılar. Aslında Tunus'ta da taciz atışları vardı. Bizim bildiğimiz iki tane drone saldırısı oldu ama esasında üç drone saldırısı. Üçüncü gemi dışarıda, biraz daha limanın dışında olduğu için Tunus ben böyle bir şey görmedim dedi. İsrail ben öyle bir şey yapmadım dedi. Oysa gidiyorlar 100 metre ilerimizdeydi ve biz bunu gördük. Bu saldırılardan sonra bizim ülkemizin insanları dışındakilerden geriye dönenler olmuş. Ve çünkü onlar şöyle söylüyorlar, biz ölmeye gitmiyoruz. Biz insani yardım götürmeye, ablukayı kırmaya ve bu insanlık dışı soykırımı durdurmaya gidiyoruz. Fakat bizimkiler öyle değil. Bizimkilerin durumları biraz daha farklı olduğu için sayı gittikçe çoğaldı o saldırılardan sonra. Ve fakat sadece %10 kadar kısmı gemilere binebildi. Filo hareket ettikten sonra da işgalcilerin saldırıları ve açıklamaları durmadı. Hani sizi buraya sokmayacağız. İşte biraz önce de söylediğim gibi madem insani yardım getiriyorsunuz Aşkeran'a bırakın biz dağıtalım. Yersek tabii biz de bunu.
1: O yardımlar dağıtılırken dahi saldırılar yapıldı.
0: Yani evet normalde insani yardım girişinde bir de un taşıyan insanların üzerine ateş edildiği geçen bir videoda seyrettim. Yakın çekim almışlar. İnanılır gibi değil. Bir kız çocuğu elinde bir bidon su taşıyor ve hiçbir şey yok. Kız çocuğu yürürken üzerine ateş ettiler ve çocuğu parçaladılar. Yani büyük silahları çok tanımıyorum ama yani mermi ateşi değildi öyle söyleyebilirim. Yani bu adamlara güvenip de Aşkelon'a gıda malzemelerini bırakacak bir filo da yok karşımızda. Tanıyorlar muhataplarını. Geçtiğimiz hafta yine dronlarla saldırı, yanlış hatırlamıyorsam 11 tane dronla saldırı olmuştu. Hatta işte ses bombası olduğunu söylediler. Kimyasal bırakıldığını söylediler. İşgalcilerin bu konudaki tutumları belli. Ne yapacaklar bilmiyorum ama bundan sonraki süreçte de filonun zaten hiçbir planı yok. A planı, B planı, C planı. Söyledikleri tek şey biz silahsızız ve insani yardım götürüyoruz. Sonrasında ne olacak hepimiz göreceğiz inşallah.
1: Özellikle oradan sürekli yayın yapan hocalarımız var. Muhammed Emin Yıldırım Hoca orada. Hatta onun yardımcısı, asistan olan Mehmet Bey ile zaman zaman biz telefonla görüşüyoruz. Yapılanları anlatıyor. Bizim Zeynel kardeşimiz Amfitap adına orada. Yıllarca İHA'nın çalışmalarını yürüten kardeşlerimizden. Yine milletvekillerimiz orada. Sosyal medyanın çok iyi kullanıcılarından biri olan Erdem Özveren orada. Paylaşımlarını falan görüyorum. Bir defa İsrail'in o baskınını canlı gösterdiler. Siz izleyebildiniz mi bilmiyorum.
0: Evet.
1: Orada ciddi ciddi silahlı bir eylem var. Yani silahsız, insani amaç taşıyan, yardım amacı taşıyan filoya dahi dayanamıyorlar, tahammül edemiyorlar. Aslında bu şunu da gösteriyor. Birleşmiş Milletler'in toplantılarını izlemişsinizdir. İsrail'e katil diyenlerin sesi kesiliyor. Tabii buradan başka başlıklar da çıkarabiliriz. Bu zamana kadar niye demedik ya da niye birçok şeyde geç kaldık da diyebiliriz. Bunların hepsi kabul ve belki daha ağırlarını bile söylememiz gerekir. Şu programımızın son bölümünde yapmamız gerekenlere gelelim mi hocam?
0: Tabii.
1: Devlet olarak, halk olarak, millet olarak. Ben şahidim. Handan Hoca yapması gereken elinden geldiğince yapıyor. Niye? Çarşamba günleri mikrofonunu sadece oraya için açıyor ve orayı konuşuyor. Veya oraya gidiyor, oradaki halka destek olmaya çalışıyor. Veya buradan bir Kudüs bilinci oluşsun istiyor. Bizim daha farklı olarak neler yapmamız lazım?

0: Hem halk olarak soruyorum, hem devlet olarak da soruyorum. Yani burada derdimiz politika değil, derdimiz doğru veya yanlış gördüklerimizi söylemek.
1: Hocam öncelikle gözümüzün önündeki perdeleri kaldırmamız lazım. Bunlardan bir tanesi ırkçılık perdesi. Az önce sizinle de tam konuşacaktık, yayın başlayınca kaldı. Gözümüzün önünden ırkçılık perdesini ve hatta kalbimizden ırkçılık belasını kaldırmak zorundayız. İşte bazen övünüyoruz ya geçmişimizle, Osmanlı'yla 7 asır dünyaya hükmetmiş. Neden yapabilmiş bunu? Sadece Türkleri ya da sadece Türkleri, sadece Çerkesleri, sadece yani herhangi bir ırkı öncelemiş olsaydı eğer Osmanlı bu kadar insanı bir arada tutamazdı. Hiçbir toplu iletişim aracının olmadığı, kitle iletişim araçlarının olmadığı, sosyal medyanın olmadığı dönemlerde ülkenin bir tarafındaki, bir ucundaki duada padişaha edilen duaların olduğu söz konusu. Neden? Çünkü öyle bir topluluk ki barış içerisinde yaşıyor. Sen şusun, sen busun değil. Elbette ki insanların farklılıkları olacak. Elbette ki yönetimlerin eleştirilecek tarafları olacak. Fakat önlerinde bir ırkçılık belası yoktu. Onu kaldırmışlardı. Bizim kendi ülkemiz genelinde öncelikle yapmamız gereken şey bu ırkçılık belasını ortadan kaldırmak. Gözümüzün önündeki at gözlüklerini atmak. Çünkü biraz önce de söyledik, işte Filistinliler topraklarını sattılar, yok işte Osmanlı'yı arkadan vurdular falan. Bize bunu öğreten zihniyet onlara da Osmanlı size zulmetti diye anlattı,
0: Sömürdü.
1: yıllarca sömürdü diye anlattı. Onlar elhamdülillah uyandılar. Bizde de uyanış başladı. Eskisi kadar çok yüksek sesle çıkmıyor bu sesler. Ama tamamen bunu ortadan kaldırmamız lazım. Sonra bunun herhangi bir görüşün, herhangi bir siyasi görüşün, herhangi bir kaldıramadığımız ırkçılık görüşünün, herhangi bir aidiyetin insanlığımızın önüne geçmesini engellememiz lazım. Şu an Gazze'de yaşananlar ne bir ırk problemi, ne bir vatan problemi, ne bir, hepsi bir kenara yani. Özel olarak hepsinin bir problem, bir sebebi olmakla birlikte bir insanlık suçu işleniyor Gazze'de. İnsan olan herkesin buna tepki göstermesi lazım. Buna tepki göstermek deyince işte biraz önce söyledik, sokaklara çıkabiliriz. Legal yollarla yapabileceğimiz eylemlerimizi yapabiliriz. Herkesin gücünün yettiği en önemli yegane şey kendi cüzdanı. Hepimiz boykot etmekle yükümlüyüz. Boykot bir farzdır. Dini olarak bunu nereye dayandıracak derseniz, boykot bir farzdır artık. Eğer insani olarak nereye dayandıralım derseniz, bu bir insani gerekliliktir. Gözümüzü kapatabileceğimiz zaman orada isteyen şey olsun, sadece benimle mi diyebileceğimiz bir şey değil. Gerçekten bu boykottan sonra birçok boykot firmasının geri adım attığı veya kapatıldığını gördük ki bu derya denizin içerisinde bir damlaya sahip olmanın Allah katında çok büyük karşılığının olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında Müslümanlar olarak, Müslümanlar özelinde konuşmak istersek eğer, davamızı bilmek zorundayız. Filistin bizim için neden kıymetli? Mescid-i Aksa bizim için neden kıymetli? Mescid-i Aksa'nın Allah katında bir karşılığı var mı diyecek olursak, Efendimizin Miraç yurdu. Yeryüzünün gökyüzüne açılan kapısı. Biz burayı bilmezsek, biz elimizdekine sahip çıkmazsak, birileri gelir elimizdekini alırlar.
0: Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yapmamız gerekenleri hem halk olarak hem millet olarak iktidarıyla, muhalefetiyle güçlü bir şekilde ortaya koymamız lazım. Son söz olarak ben sizin geçen paylaştığınız mesajı paylaşıyorum. Allah İsrail'in belasını versin.
1: Amin, amin.
0: Hepiniz Allah'a emanet olunuz.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler sona erdi.

sadıklar, şahitler, önderler onlar. Ateşte İbrahim, denizde Musa, kuyuda Yusuf'tular. Kerbela'da Hüseyin de onlar. Şahitler, önderler, ölümsüz şehitler. Onlar direnişin onurlu çocukları. Onlar müjde dolu laleler. Onlar yetim bebeklerin şerefli intikamı, mazlumun feryadının cevabıdırlar. Korksun bizden zalimler, hainler, zorbalar, bozguncular korksunlar. Nefretimizden, öfkemizden, onurumuzdan ve şehadetimizden korksunlar. Söyleyin beklesinler ansızın kabus olacak direnişimizi. Bir seher vakti beklesinler. Ey sevdamıza taş koyanlar, ey kaybımızdan haz duyanlar, ey yeryüzünün fesat, fitne, nifak kaynakları. Ey Amerika, bakışlarımız çetin, nefretimiz büyük, intikamımız kısa ve hiddetlidir. Ve ey İsrail, bekle bizi beklediğin her yerde ve bekle bizi beklemediğin her yerde.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Zorunlu yayın.
12: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
13: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
14: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
12: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
14: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
11: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
15: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen,

0: Kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: İslam Medeniyeti dersleri başlıyor. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Servet Yılmaz. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin ve's salatu ve's selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli radyo dinleyenleri, bu hafta sizlerle Endülüs İslam Devleti'nin ikinci dersini işleyeceğiz. Endülüs İslam Devleti'nin ikinci dersinde bizler Endülüs İslam Devleti'nin özellikle sosyal yapısından, ekonomik yapısından, kültüründen, tarihinden, sosyal ilişkilerinden, sanatından, edebiyatından birçok konuya temas etmeye çalışacağız. Bir anlamda geçen hafta bizim anlattığımız Endülüs İslam Devleti'nin o kronolojisini, o siyasi dönemini bu hafta biraz daha açmaya, biraz daha medeniyete taalluk eden, medeniyeti ifade eden boyutları ile sizlere sunmaya çalışacağız. Nitekim Endülüs İslam Devleti'ne baktığımızda özellikle 750 yıla yakın uzun bir zaman Batı Avrupa'da bugünkü bizim gördüğümüz, bildiğimiz topraklar olarak Portekiz, İspanya ve o yakın bölgedeki çerçevede değerlendirdiğimizde aslında geniş bir coğrafyayı kapsadığını görüyoruz. Bu geniş coğrafyada özellikle o günkü İslam medeniyetinin, İslam toplumunun, İslami üretimin, İslami hayatın nasıl geliştiğini, nasıl şekillendiğini, neler ortaya koyduğunu, bu süreç içerisinde coğrafyayı, yakın bölgeyi veya ki zaman olarak diğer zamanları nasıl etkilediğini ele almaya, anlatmaya çalışacağız. Bu dersimizin özellikle belli kısımlarında meseleleri anlatırken örneklere müracaat etmeye, örnekleri konu edinmeye çalışacağız. Çünkü bir yönüyle bizim baktığımız bu derslerde meseleyi izah ederken örnekler üzerinden ifade etmek daha yerinde, daha bir mümkün olmaktadır. Bu konuya geçmeden önce şöyle bir konuyu gündeme getirmek gerekiyor. Özellikle Endülüs'ten ilgili aynı Osmanlı Devleti ile yakın bir yani dönem olarak Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden itibaren 1299'daki kuruluş döneminden itibaren baktığımızda aslında devletin İstanbul'un fethine kadar olan süreçte bir ortak tarih akışı olduğunu görüyoruz. Yani 1492'de Müslümanlar orada göç ettirildiğinde, Müslümanlar oradan çıkartıldığında, Endülüs İslam Devleti'nin tarihi sonlandırıldığında 718 yıllık bu süreç içerisinde baktığımızda aynı dönem içerisinde Osmanlı Devleti'nin de birçok gerek Anadolu'da, gerek Avrupa'da, gerek Asya'da, gerek Afrika'da çok büyük fetihler gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu açıdan ortak bir tarih mevcut, ortak bir süreç mevcut olduğunu görüyoruz. Buna da temas etmeye çalışacağız. Endülüs'le ilgili biraz önce bahsettiğimiz konu, dedi ki coğrafya olarak nasıl bir coğrafya? 87.268 kilometre kare yüz ölçümüne sahip bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve o gün 8 milyon nüfus bölgede var idi. 8 milyon nüfusu var idi. Bu o günkü rakama bakıldığında hakikaten çok büyük bir rakam, çok ciddi bir rakam. Ve bu konuda da dikkat ettiğimizde özellikle yani dönemin şartları açısından nüfusun yoğun olduğu bir bölgeden bahsetmek

mümkündür. Nüfusun etkin olduğu bir dönemden bahsetmek mümkündür. Baktığımızda Müslümanların yani Endülüs Müslümanlarının Osmanlı Devleti ile Osmanlı İslam Devleti ile olan münasebetlerine baktığımızda özellikle Endülüs Müslümanların Osmanlı Cihan İslam Devleti'nden yardım istedikleri bir manzara karşımıza çıkıyor. Nitekim Müslümanların Osmanlı Padişahı 2. Beyazıt'a elçi göndererek kendi şehirlerinden dolayı yardım istediklerini görüyoruz. Aynı şekilde 1453'te İstanbul'un fethedilmesinin Endülüslü Müslümanlar arasında çok büyük bir memnuniyet duyduğunu görüyoruz. Yine ikinci bir yani ikinci Beyazıt'tan yardım istemelerinin sonrasında Granada'nın düşmesinden 10 yıl sonra da 1502'de bu defa şehirde kalmış Müslümanlar ikinci Beyazıt'ten tekrar yardım talep ediyorlar. Yine o gün ikinci Beyazıt meşhur denizci Kemal Reis kumandasına bir donanmayı Akdeniz'e gönderiyor. Ondan sonra üçüncü defa yardım isteniyor. Ve bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman kendi devrinde Şarken'e bir mektup yazarak özellikle Endülüslü Müslümanların bu konuda kendilerine karşı müsamaha gösterilmesini, kendilerine karşı gerekli adaleti, gerekli ilgiyi gösterilmesi konusunda bir hususun olduğunu, bir iletişimin olduğunu görüyoruz. Ve Müslümanların yine bu dönemde Endülüs'ten özellikle o zulümden kendi bulunmuş oldukları İspanya'da, kendi bulunmuş oldukları o Hristiyan baskından kurtarılması için gemilerle gerek Afrika'ya, gerek Cezayir'e, gerekse farklı yerlere nakledildiklerini görüyoruz. Yani sürekli Endülüs Müslümanları ile Osmanlı Devleti arasında sürekli bir iletişim, bir yardım, bir karşılıklı dayanışma süreci görüyoruz. Ve bunu değişik seferlerde, değişik sebeplerde cereyan ettiğini görüyoruz. İkinci Selim zamanında yine aynı şekilde 1570'te yine oradaki Müslümanların yardım istediğini, ta ki 1. Ahmet zamanında da 1609-1614 yılları arasında Müslümanları yine Osmanlı Devleti'nden yardım istediklerini görüyoruz. Bu anlamda bu konu gerçekten o günkü devletler arası hukuk anlamında, ilişki anlamında bir dayanışmanın, bir işbirliğinin olduğu aşikar. Fakat belki istenilen düzeyde, istenilen çerçevede, istenilen şekilde olmayabilir. Bunu da belirtmekte fayda vardır. Bu açıdan özellikle dönemin şartlarını da gözüne almak gerekiyor. Yani bugün bahsedilen şartlarda, yani Osmanlı ile diğer devletler arasında, Osmanlı Devleti ile Osmanlı İslam Devleti, Cihan Devleti ile evet o günkü şartlarda bir iletişim, bir etkileşim olduğu bilinmekte, görülmekte diye söyleyebiliriz. Bununla beraber Endülüs'ün İslam Devleti olarak sosyal yapısı çok, demografisi çok farklı. 10. miladi asırda Endülüs toplumuna baktığımızda yani 900 ve 10. 1000. yılları arasındaki Endülüs toplumuna baktığımızda Arapların olduğunu, Berberilerin, Kuzey Afrika toplumunun insanları, o bölgenin insanları olan Berberilerin olduğunu, İspanyolların olduğunu, İspanyolların içerisinde de Müslüman olan Müvellidun denilen insanların olduğunu, Hristiyanların olduğunu, Slavların, Sudan asıllı Zencilerin, Frankların ve Yahudilerin bulunduğunu görüyoruz. Bu aslında bir anlamda bir çeşitlilik ihtiva etmesi görünürken bir başka açıdan bunun risk taşıdığı noktalar olabiliyor. Yani karşılıklı iyi niyet, hoşgörünün olduğu dönemlerde bu çeşitlilik bir sorun teşkil etmezken fakat farklı dönemlerde bu çeşitlilikten kaynaklı ötekileştirme, ayrışma, kamplaşma, çatışma ortaya çıkabilmektedir. Din bakımından Endülüs İslam Devleti bünyesine baktığımızda din bakımından toplum, Müslümanlar ve gayrimüslimler olmak üzere iki gruptan meydana geliyor. Aynı zamanda o dönemde putperestlerden de bahsediliyor. Yani hala o dönemde inanç olarak eski inançları savunan toplum mensubu insanların olduğu da söyleniyor. Çünkü bu dönemde Hristiyanlık öncesinde Avrupa'nın din olarak
kendisine referans olduğu anlayış

eski Yunan ve Roma mitolojisinden esinlenen dinlerin türevlerinin yer aldığını biz görüyoruz. Başka bir dersimizde bu meseleye dair, daha doğrusu İslam medeniyetini anlatırken İslam medeniyetinin daha anlaşılır olmasına katkı sağlaması yönünde Avrupa tarihini, Avrupa milletlerini, Avrupa toplumunu ele almayı çok önemli ve gerekli görüyoruz. Umarım bu niyetle önümüzdeki dersi yetiştirebilirsek Avrupa'nın milletini, toplumunu, inancını, tarihini, hatta İslami sürece kadar, yani Müslümanlığın o coğrafyalara ulaştığı sürece kadar hangi aşamaları geçirdiğini konu edinmeye çalışacağız. Bir anlamda bugün Avrupa'yı tanımak bizim için bir vecibedir. Neden? Şimdi bunun gerek olumlu gerek olumsuz tarafı açısından. Olumlu tarafı, Avrupa bugün hangi konularda gelişmiştir? Biz Avrupa'dan hangi konularda istifade etmemiz gerekiyor? Olumsuz tarafı ise eğer Avrupa Müslümanlığa düşman ise düşmanınızı tanımanız gerekiyor. Eğer Avrupa düşman ise, bize düşmanlık yapıyorsa, bize karşı bu niyette ise düşmanınızı tanıma konusunda da bir realitenin, bir gerçekliğin olması gerekiyor. Aksi takdirde salt böyle vehmi veya ki salt böyle birkaç basit meseleden yola çıkarak Avrupa'yı tanımak çok yetersiz, çok yanlış olacağı düşüncesindeyim. Hatta konu ile ilgili belki yeri değildir fakat söylemekte fayda görüyorum. Avrupa'ya dair, dünyanın diğer milletlerine dair, toplumlarına dair gerek ülkemizin, yani gerek Türkiye Cumhuriyetimizin, gerek işte Diyanet İşleri Başkanlığımızın, gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın, gerek Dışişleri Bakanlığımızın bu toplumlara dair, bu ülkelere dair bir takım böyle masaların, birimlerin, araştırmacıların, uzmanların olmasının çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bunu burada söylemek istiyorum. Çünkü Batı bizi bizden daha iyi tanıdığı tespitlerine ulaşıyoruz. Her birisi bir bölgenin, her birisi bir toplumun, bir etnik yapının, bir dinsel topluluğun araştırmacısı, uzmancısı veya ki enstitüleri var, merkezleri var. Bu konularda hedef kitleye, yani gerek dost gerek düşman hedef kitleyle ilgili ne yapacaklarını daha profesyonel, daha böyle gerçekçi bir şekilde tasarlayabiliyorlar. Bunu da böyle söylemek gerekiyor. Endülüs İslam Devleti'nde toplumu oluşturan farklı unsurlar arasındaki ilişki ve etkileşim de çok farklıydı. Hani dedik ya, bir anlamda bu çeşitlilik pozitif bir iletişim, hoşgörü, dayanışma ortaya koyarken diğer açıdan bazı sorunlar da kapı aralamaktadır. Özellikle Arap toplulukları ile müvelledun arasında, yani Endülüs'te sonradan Müslüman olanlar, babaları Endülüs'e cihat için gelen, fetih için gelen askerlerin Endülüs'teki insanlarla, Endülüs'teki kadınlarla evlenmelerinden ortaya çıkan bir toplum, müvelledun dediğimiz, yani babası Müslüman, annesi İspanyol veya ki oradaki herhangi bir toplumdan birisi, bunlardan ortaya çıkan bir toplum. Bunlar asli Arap olanlarla aralarında bir takım problemler söz konusu olmuş. Yine müstaribe dediğimiz Araplaşmış olan İspanyollar ile diğer toplumlar arasında bir takım böyle problemler ortaya çıkmış. Hatta 11. yüzyılda Şuubiye Hareketi adıyla bir hareket ortaya çıkmış. Bu Şuubiye Hareketi bir anlamda o bölgede Müslümanların karşısında, o bölgedeki Arapların karşısında bir asabiyet faktörünü ortaya koymaya çalışan bir hareket. Edebi bir tarafı da var. Yani bir anlamda dili, ilmi, edebiyatı kendilerine vasıta kılarak yaptıkları bir girişim de var. Yine Araplara karşı, yani tepki, anti tepki şeklinde o bölgedeki müvelletlerin ortaya çıkarttığı bazı hususlar var. Sakalibe dediğimiz, yani aslen Hristiyan olup o bölgedeki İslam kültürüne benzeşim içerisine giren İspanyollar. Adamın dini farklı, adamın kültürü farklı fakat İslam kültürünün bölgede aktif, etkin, güçlü, baskın olması nedeniyle bir anlamda adam giyim kuşamını Araplar gibi, ismini Araplar gibi kullanmaya, yani Arap demeyelim, burada genelde biz

benzeri bir algı olarak öyle anlaşılmış. O günkü toplumun, o günkü Müslümanların kimliğine, vasfına, özelliğine göre biçimlendirmişler. Ve bu çeşitlilikte bir toplumdan bahsediyoruz. Bunda özellikle dönemde köle ticaretinin yoğun olduğunu görüyoruz. Bu köle tacirlerden satın alarak saraya getirilen Müslüman olmaları ve saray adabı öğrenmeleri sağlanan değişik hizmetlerde kullanılan bu kişilerden de bahsedebiliriz, kölelerden de bahsedebiliriz. Endülüs İslam Devleti'nde gayrimüslim tebaanın varlığı ve durumu özellikle önemli. Hani bizim bugün fethettiğimiz topraklarda, yönetimi altına aldığımız topraklarda diğer kişilerden, diğer toplumlardan farkımızı burada belirgin bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Kaynaklarda özellikle Muahirun, Ehl-i Zime ve Acem denilen Hristiyanlar fethi esnasında yapılan antlaşmalar çerçevesinde dinlerini, mabetlerini, örf ve adetlerini muhafaza etmiştir. Yani bu konuda o gün devletin idarecileri, devletin yöneticileri bunlara karşı bir zorluk ortaya koymamış. Buna karşılık bunlar devlete cizye ve toprağı olanlar da haraç ödüyorlardı. Bunu özellikle o günün toplumunda, yönetimde Müslümanların izlediği önemli bir strateji olmuş, önemli bir yönetim ilkesi olmuş. Dedi ki o gün özellikle Hristiyanların yanı sıra o bölgede Yahudilerin de olduğunu dile getirdik. Yahudilerin de yine Müslümanların o müsamahasından, Müslümanların o hoşgörüsünden istifade ettiklerini, o dönemde kendi cemaat misyonlarını, kendi ibadetlerini, kendi vazifelerini, hayat biçimlerini koruduklarını görüyoruz. Yani o gün aslında bizim bahsettiğimiz gibi İslam tarihinin değişik dönemlerinde işte bir tarafta Hristiyanı var, bir tarafta Yahudisi var, bir tarafta putperestisi var, bir tarafta işte Müslümanı var. Tüm bu çeşitlilikleri bir arada, bir dengede, bir ölçüde tutabildiğimizin bir örneği. Bunu da özellikle paylaşmak gerekiyor. Endülüs İslam Devleti'nde sosyal kariyer dediğimiz, yani örnek söylüyorum, bir Hristiyan, bir Yahudi, başka birisi devlet içerisinde nasıl bir durumla karşı karşıyaydı? Yani eğitim aldığında, hizmet ettiğinde, gayret ettiğinde bu kişi devletin içerisinde herhangi bir konuma, bir mevkiye, bir alana, bir kariyere ulaşabiliyor muydu? Evet, bu insanlar devlet başkanlığı hariç devletin en üst makamlarına kadar yükselebiliyorlardı. Bu çok önemli bir şey. İşte devlet idare ederken bu dengeyi, bu ölçüyü, bu standardı takip etmek devlet olmanın bir gereği. Kur'an bunu bize mesaj olarak, misyon olarak zaten veriyor. Kur'an'a baktığımızda Kur'an'ın bize öğrettiği ayetlerde Allah Azze ve Celle Hucurat suresinde "Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık" ayeti ile başlayan o kısım, kabilelerin, parçaların, şuupların, milletlerin aslında bir ayrışma vasıtası olmayıp bir kökten ortaya çıkan ayrı dallar olduğunu ve bu dalların birbirlerine karşı bir rekabet değil, bir tesanüt, bir teavün, bir dayanışma içerisinde olması, bir tanışma, bir birliktelik içerisinde olması vurgulanmakta. Fakat şu konu şu, bunun gerçekleşebilmesi için, yani bahsettiğimiz bu dalların, bu budakların, bu çeşitliliğin, bu hoşgörüyü, birliği, beraberliği ortaya koyabilmesi için özellikle orada baş rolünde olan, lider rolünde olan, idareci rolünde olanın bu niyette, bu samimiyette, bu gayrette, bu dertte olması gerekiyor. İslam dini bunu ancak insanlara telkin ediyor. Bugün bakıyorsunuz, yani İran'da Amerika ve İsrail işbirliğinde sürekli bir saldırının olduğunu görebiliyoruz. İranlı kardeşlerimize biz Allah'tan inayet diliyoruz. Filistin'de İsrail'in yani kendisi gibi insan olan, kendisi gibi her türlü özelliği olan insanlara karşı sırf onların inançları farklı olduğundan dolayı ne yapıyor?
yıllarca zulüm etmiş.

diyor. Yıllarca katliamlar işliyor. Peki bunun sonucu ne olacak? Şimdi siz düşmanlık yaparsanız yarın yetki, yarın güç, yarın kudret sizin elinizden çıktığında ne olacak? Bunlar haliyle size sorulacak. Haliyle bunların hesabını vereceksiniz. Ve biz bugün yeryüzünde özellikle İslam medeniyetinin bu idealin oluşmasının dünya üzerinde var olan krizlerin, var olan çatışmaların çözümü için temel referans olarak iddia ediyoruz. Aksi takdirde dünya üzerinde bugün Çin hakim olsa dünyadaki bütün sistemler adaletli bir hale dönüşecektir diyemiyorsunuz. Rusya hakim olsa deseniz ki dünyanın üzerinde Rusya hakim olsa aynı diğer devletler gibi aynı endişeler, aynı kaygılar bizde mevcut olacaktır. Ancak bugün İslam hakim olduğunda o İslam'ın düşüncesinin, felsefesinin, bakış açısının, standartlarının, ondan sonra sınırlayıcılıklarının, yani ben devlet başkanı olabilirim, ben bir yönetici olabilirim, benim de hesap verebilirliğim vardır. Kime? Dünya otoritelerine değil. Biz Müslümanlıkta yaptığımız işlerin hesap verebilirliğini dünyavi mahkemelere, dünyavi otoritelere karşı değil, uhrevi makama, uhrevi hesaba karşı bir bilinç içerisinde hareket ediyoruz. Yoksa Hazreti Ömer Efendimiz'den tut, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'den tut, o gayrimüslimlere karşı gösterilen müsamahanın başka izahı nasıl olabilir? İşte Endülüs'te böyle bir imkan vardı. Bununla birlikte toplumda hassa, amme, abid ve ayan adları adlan farklı zümreler vardı. Sosyal zümreler vardı. Devleti idare edenler, yani bürokrasiyle, politikayla, siyasetle ilgilenenler, beraberinde devletin ticaretiyle, devletin işte farklı orta katmandaki işlerle uğraşan kişiler, ondan sonra devletin bu köyde, kentte iş ve hizmetleriyle uğraşan kişiler şeklinde bir takım böyle hizmetlerden, bir takım böyle sosyal gruplardan bahsetmek mümkündür. Endülüs İslam Devleti'ndeki sosyal yaşama baktığımızda, evet, Endülüs İslam Devleti'nde zenginler, daha doğrusu o dönemin şartları ekonomik anlamda yüksek bir seviyede olduğundan dolayı halkta bir refah imkanı vardı. Bir refahın getirdiği bolluk, bereket vardı. Bununla beraber ilimde, sanatta, edebiyatta, farklı alanlarda bu kendisini çok rahatça gösteriyordu. Çünkü yani bugün Avrupalıların bir ihtiyaçlar hiyerarşisi dedikleri bir piramitleri var. Doğru bir tespit. İnsanoğlunun bizim kendi literatürümüzde de haciyat var. Yani insanın zaruretlerinin zaruriyat, haciyat, tahsiniyat dedikleri bir kategori var. Zaruretleri karşılanmayan bir insandan sanattan uğraşmasını beklemek mümkün değil. Aklını kullanmasını, serbest düşünceyi beklemek mümkün değil. Biz bugün özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin 2000 yıldan bugüne olan sürecine baktığımızda zaruretleri artık bırakıp yani zaruretlerden bir üst katmandaki haciyat ve tahsiniyat dediğimiz artık ne yapabileceğimizi, nasıl yapabileceğimizi, fikirlerimizi, düşüncelerimizi, ideallerimizi, projelerimizi, programlarımızı düşünecek kıvama geldik. Bir standarda ulaştık. Geçen derslerimizde buna muvafık bir örnek olarak demiştik ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice annemizle izdivacının bir hikmeti de ekonomik anlamda bir aile reisi olarak bir yükümlülüğün kalmamış olması. Ya burada şunu kastetmiyoruz. Zengin bir kadınla evlendiğinden dolayı işi artık garantide demiyoruz. Ancak bir insanın ekonomik kaygılardan kurtulup orta standarttan üst standartlara çıkması sadedinde oturup kitap okuyabiliyorsunuz. İşsiz bir adama kitap okutmak, işsiz bir adama camiye, ibadete, takvaya teşvik etmek zor bir şeydir. Yine beraberinde sorunu olan, problemi olan bir insandan toplumda hizmet beklemek, infak beklemek, cihat beklemek, gayret beklemek, işte gençlerle, çocuklarla, toplumla ilgili sorumluluklara vakit ayırmasını beklemek çok mümkün değil. Ama gördüğümüz şekliyle, evet, o günkü toplumda ekonomiden sonra

ekonomiden sonra düşüncenin, fikrin, bolluğun, bereketin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Kadınların özellikle Endülüs'te yüksek bir hürriyete sahip olduğu, sokakta rahatça dolaşabildikleri, vakit namazlarında çok defa camide kıldıkları zikredilmekte. Yani dönemin şartları açısından, evet bugün ülkemizde de birkaç bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımızın uygulaması bulunmakta. İşte ailece cami buluşmasından tutun, sabah namazı buluşmasından tutun, farklı cami etkinlikleriyle biz kadınlarımızı da camiye getirme çabasına gayretindeyiz. Güzel bir tarafı şu, bugün camilerimizde kadınlara hususi özel gerek abdest alma, gerek lavabo, gerek namaz kılma ortamları bulunmakta. Bu da bir toplumun yetiştirilmesinde kadın erkek dengesinin beraber birlikte ele alınmasının bir zorunluluğu. Biz bugün belki Endülüs'ü konuştuğumuzda Endülüs'ün bizim o günkü şartlarda göremediğimiz bir detayı da belki de budur. O gün kadınların toplum içerisinde hayata olan katkıları, eğitimleri, gelişimleri, üretimleri vesaireleri, sanata olan ilgileri. Bugün sanatı bilmeyen bir kadından sanatçı bir çocuk yetiştirmesini, matematiği bilmeyen, edebiyatı bilmeyen veya ki mekaniği bilmeyen bir kimseden, bir hanımefendiden bir çocuk yetiştirme sürecinde bu konuda yönlendirmesini, bu konuda bilinçlendirmesini beklemek ne kadar akıl kârı olur? Artık bunu siz takdir edin. Endülüs İslam Devleti'nde devlet, şehir ve halk idare yapısına baktığımızda özellikle devletin belli bir sistematiği olduğunu, yani büyük şehirlerin, ondan sonra şehirlerin, kasabaların, kentlerin olduğunu görüyoruz. Ve buna muvafık bir surette devletin yönetici mekanizmasının teşekkül ettiğini, yapısının geliştiğini görüyoruz. Yani beşeri düzeyler bağlamında baktığımızda işte bir köy var, iskan, yani beşeri düzeyin iskan açısından baktığımızda bir köy var, köyde bir yönetici var, bir kasaba var, bakıyorsunuz o kasabada bir yönetici var, bir nahiye var, eski tabirler, ondan sonra ilçe var, il var, şehir var, ana şehir var, büyük şehir var. Devlet buna göre çok mükemmel bir sistem, bir yönetim, bir teşekkül, teşkilat geliştirmiş. Yani tüm bu şehirlerde şehrin birçok meselesine muvafık, birçok meselesine münhasır görevler, görevliler tayin edilmiş. O gün örneğin siz bir şehre hakim, kadı tayin ettiğinizde bu kadının yanı sıra, yani bu kişiye şehirdeki adli meseleleri, şehirdeki idari meseleleri yerine getirmesi suretinde bunun yanına Meclis-i Şura adına bir heyet de görevlendiriyorsunuz. Yani bu kadıyı, bu hakimi, bu yöneticiyi sadece kendi başına bırakmıyorsunuz. Bir diğer taraftan toplumsal işleyişi takip edebilmek anlamında Kadıl Cema'a ve ki Sahibül Medine dediğimiz muhtesipler vardı. Sahibü Suk, yani çarşıyı, pazarı, sokağı, caddeyi, mahalleyi bilen fakihler vardı. Bu görevler çarşı ve pazarda tartıların doğru, satılan malların kaliteli, hilele alışverişlere önlenmesi, fiyatların aşırı yükselmemesi, mescitlerin yol ve nehir kıyılarının temiz tutulması gibi bir anlamda belediye hizmetlerine, bir anlamda bugün zabıta hizmetlerine denk gelen iş ve hizmetler ifade ediyorlardı. Ya bu şudur, Müslümanlar daha düne kadar bu tür meseleleri bilmezken, bu tür konuları bilmezken, kısa süre içerisinde İslam kendilerine nasip olduğunda, İslam'la buluştuklarında Müslümanların çok hızlı geliştiklerini, çok ciddi bir şekilde geliştiklerini görüyoruz. Bu da bir anlamda konuyu anlamamızda, yani İslam medeniyeti dediğimizde aslında konunun ne olduğunu daha iyi bize anlatmaktadır. Çünkü aynı konu üzerine rahmetli Fuat Sezgin'e baktığımızda, Fuat Sezgin rahmetli Müslümanların miladi 7. yüzyıldan itibaren bilimleri Yunanlılardan, Hintlilerden aldığını, Müslümanların farklı bir meziyeti olduğunu ifade ediyor. Evet, bilimleri onlardan aldılar. Bir meziyetleri var. İslam'ın insana verdiği, kazandırdığı bir meziyetleri var diyor. O alışlarında Hristiyan olsun, Yahudi olsun, ne olursa olsun insanları hoca olarak kabul ettiler diyor.
Müslümanlar onlardan süratli bir şekilde öğrendiler. 200 yıl kadar bir süre içerisinde Müslümanlar bu ilk merhaleyi, başkalarından ilim tevarüz etme, intikal etme merhalesini tamamladılar ve bir anlamda yaratıcı olmayı. Bu cümlenin altını çiziyorum. Bu rahmetli Fuat Sezgin Hoca'nın ifadesi. Belki bu kavramı bugün yanlış düşünebilirsiniz. Hocamız bu kavramı kullanıyor. Bu kavramı beşer olma vasfında kullanıyor. Yani insan bir anlamda Allah Azze ve Celle'nin tabir yerindeyse yarattığı hususi varlık. Bu hususi varlığın Allah'ı anlamasında kendi varlık yapısını da baz alarak buna Bediüzzaman Said Nursi Ene Risalesi'nde temas ediyor. Diyor ki bir vahidi kıyasi. Ne demek vahidi kıyasi? Allah'ı ve esmasını anlamak için insanın kendi varlığında sahip olmayı, konuşmayı, görmeyi, hesabı, kitabı, bütün o kendisindeki vasıfları dikkate aldığında ben bir insan olarak yaratıcının yarattığı en güzel varlık halife olarak bu tür evsafta, bu tür özellikte isem beni yaratan bir anlamda kendi isimlerini, kendi evsafını, kendi özelliklerinin bir kısmını bende tecelli etmiş, bende tezahür ettirmiş diye bir bakış açısı var. O yüzden o yaratıcı kavramını hocamız kullandığında burada kullanma gereği görüyorum. Hatta Müslümanlar onlardan bilgiyi alırken hocalarının faziletini hiçbir zaman unutmadılar ve Müslümanlar bu bilgiyi aldıktan sonra 7. yüzyılda 200 yıl bu bilginin naklini, bu bilginin tabirlerini ise alıp hazmedilmesini gerçekleştiriyorlar. Miladi 850 yılından itibaren 16. yüzyılın sonuna kadar Müslümanlar ilimde mütemadi yeni şeyler keşfettiler. Yeni ilimler kurdular. Eski ilimleri geliştirdiler ve ileride kurulacak bazı ilimlerin temellerini attılar diyor. Ondan sonra ilimler tarihindeki önderliklerini yavaş yavaş kaybettiler. İlim batıya geçti diyor merhum Fuat Sezgin Hoca'nın tabiriyle. O gün Müslümanların işte dediğimiz üzere sahip olduğumuz coğrafyada nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğumuzu, şehirleşmeyi, yönetimi, idareyi ve buna benzer diğer meseleleri nasıl algıladığımızı, İslam'ın bize nasıl bir katkı sağladığının örneğini burada bizimle paylaşmakta. Yine Endülüs İslam Devleti'ne şehir ve alt yarışı birimlerine baktığımızda burada özellikle devletin sürekli bir güvenlik biriminin olduğunu görüyoruz. Bu güvenlik biriminin yanı sıra ordunun nizamını görüyoruz. Ordu nizamında hakikaten dönemin şartlarına muvafık bir ordu tertibatı görüyoruz. Bu ordunun içerisinde şehrin güvenliğinden tut, iç güvenlik, dış güvenlikten tut, çok planlı, programlı bir sistemin olduğunu görüyoruz. Ki özellikle Endülüs İslam Devleti'nin bulunduğu coğrafyada bir anlamda sürekli düşman karşısında teyakkuz halinde olmak mevcuttu. Çünkü bahsettiğimiz Fransa beraberinde işte Almanya beraberinde diğer topraklarda Hristiyan toplumların Müslümanlar karşısında sürekli geldikleri coğrafyaya geri gönderme, Afrika'ya, Asya'ya geri gönderme çalışmalarının olduğunu görüyoruz. Bu açıdan Endülüs İslam Devleti'nde yönetim olarak, idare olarak, askeri olarak, ordu olarak bir önemli ve özel bir modelin olduğunu paylaşmak gerekiyor. Tabii haliyle böyle bir devletin, böyle bir sistemi, böyle bir yapılanmanın dayandığı ekonomik temeller, sanayi var, zirai var, ticari faaliyetlerin olması gerekiyor. Yani bugün geçen bir Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık bir ekonomi yüzyılı veya ki kalkınma yüzyılı adında bir girişim oldu. Tabii takdir ediyoruz. Neden? Elhamdülillah Müslümanlar olarak sanayimizle, savunma sanayimizle, ekonomimizle, siyasetimizle kendimize özgü modeller ortaya koyuyoruz. Bu bir millet olmanın, bir devlet olmanın, bir ümmet olmanın temelleridir. Rahmetli Erbakan'ın, Allah rahmet eylesin, dile getirdiği çok önemli fikirler vardı. Evet, ekonomiye dair fikirler, savunmaya dair fikirler, siyasete dair fikirler, eğitime, işbirliğine, dayanışmaya dair fikirler vardı. Tabii çok güzel idealler. Bu idealleri gerçekleşebilmesinin bir alt zemininin oluşması gerekiyor. Hamdolsun

Bugün o alt zemin gün geçtikçe oluşuyor. Örneğin bugün Amerika'nın, İsrail'in İran'a saldırması, İran'dan başka coğrafyalara saldırma planlarının yapması belki zahiren şer görürken taraflarının yanı sıra hayır görürken taraflarının olduğu kanaatindeyiz. Çünkü neticede bugün o coğrafyalarda aynı şekilde Müslümanların işte Suudi Arabistan'ın, Mısır'ın, Pakistan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin başka başka bunların diğer paydaşlarının bir araya gelmesi mümkün. Bunların bir araya gelmesine vesile sağlıyor. Ve işte bir medeniyet kurmayı salt bir fikir olarak görmemek gerekiyor. Salt bir ibadet olarak görmemek gerekiyor. Bugün özellikle farklı fraksiyonlara, Müslüman kardeşlerimize dua olarak da şunu zikrederim. Allah'ım Rabbena la tec'al fi kulubina gille lillezine amenu. Allah'ım bizim kalplerimizde Müslüman kardeşlerimize karşı gılugiş, haset, kin, gurur, kibir vesaire varsa cümlesini bertaraf eleyip Müslüman kardeşleri innemel müminune ihvatun kaidesiyle, birlikteliğiyle, beraberliğiyle, eksiğiyle, noksanıyla sevmeyi, beraber olmayı, birlikte olmayı bizlere nasip etsin diye dua edelim. Aksi takdirde yeryüzünde bir İslam medeniyeti birlikteliğinden, teşekkülden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Evet, dedik ki ekonomi konusunda Endülüs'ün ulaştığı ciddi bir zenginlikten bahsediyoruz. Bu zenginin arka planında tarımın, ticaretin ve imalatın önemli bir yeri var. Tarım, ticaret ve imalat. Evet, bugün bu konular biraz Müslüman olarak bizim bugün ötelediğimiz, ihmal ettiğimiz Müslümanların mesela bir takım vakıflarımız var, bir takım organizasyonlarımız var. Allah razı olsun. Bugün bakıyorsunuz Türkiye Diyanet Vakfımız var, Kızılay'ımız var, İHA'mız var, İlim İmamı Cemiyetimiz var, TÜGVA'mız var, Deniz Fenerimiz var. Hamdolsun Deniz Fenerimiz yurt dışında şu anda Filistin'de bir projeye önderlik yapmakta. Farklı farklı organizasyonlarımız var, yapılanmalarımız var. Çok güzel. Bunları biraz daha yapılandırmak, bunları biraz daha böyle sistemli hale getirmek önem arz ediyor. Bir kardeş olarak, bir Müslüman olarak acizane bunu söylemeyi bir görev biliyorum. Tarım üzerine, ticaret üzerine, imalat üzerine bir takım yatırımlar yapmak gerekiyor. Örneğin bugün rahmetli Özdemir Bayraktar'ın imalat üzerine, savunma üzerine, teknoloji üzerine yaptığı yatırımların meyvesini biz yiyoruz. Ve ticaret bugün müsiatın bizim için çok büyük bir değeri vardır. Müslümanların bu açıdan bir medeniyet kurmada bu doneleri, bu birimleri, bu yapıları dikkate alması gerekiyor. Anadolu bir, özellikle Türkiye'miz bir tarım ülkesi. Her tarafta hamdolsun Samsun'undan, Çukurova'sından, Antalya'sından, İzmir'inden, Marmara'sından birçok muhitte böyle tarımın Şanlıurfa'mızdan, GAP bölgemizden çok güzel imkanlarını görüyoruz. Kaldı ki başka dersimizde mevzu bahis edeceğiz. Avrupa'da özellikle sınırlı tarım alanları içerisinde tarım çalışmalarının yapıldığını görüyoruz. Ki tarım ile ilgili Endülüs'te özellikle sulama sisteminin çok geliştiğini görüyoruz. Sulu tarımda büyük bir ilerleme kaydedilmiş. Yani coğrafyanın şartları açısından Endülüs'te sulu tarımda çok önemli bir ilerleme kaydedilmiş. Zeytincilik, zeytinyağı, hamdolsun ülkemizde de özellikle zeytin ekimi, zeytin yağı büyük bir değer kazandı. Şu anda geniş bir mahsul alanı var, ekim alanı var. Bir anlamda bir hayatın birçok alanıyla ilişkili şeylerden bahsediyoruz. Yani o gün zeytin tüketimi, zeytinyağı tüketiminin insandaki sağlık sistemiyle doğrudan bir ilişkisi var. Yine imalata baktığımızda Kurtuba'da, sadece Kurtuba'da o dönemde 13 bin dokumacının olduğu söyleniyor. Seramik sanayisinin bölgede olduğu söyleniyor. Bugün o bölgede özellikle ticaretin etkin, aktif olduğunun örnekleri olarak söyleyebiliriz. Tabii Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasından sonra iktisadi hayatta da çok büyük bir gerileme olduğunu da belirtmek gerekiyor. O gün Endülüs'te kullanılan para birimi ise dinar, altın para ve dirhem, gümüş para olarak kullanılıyordu. Fethin ilk yıllarda paraların bir yüzünde Latince ibareler yer almış. Yani bir anlamda o günkü milletin de dilini, kültürünü dikkate alan bir ifade var. Devlet gelirlerine baktığımızda zekat, cizye, haraç, ticaret malları vergisi, ganimetler, humus arazileri gibi birçok farklı
gerilerden bahsedebiliriz. Bu geriler cami,

medrese, köprü, hamam, kanal ve benzeri imar faaliyetlerinde askeri ihtiyaçların karşılanmasına, devlet memurlarının maaşlarının ödenmesine, kıtlık yıllarında fakirlerin ihtiyaçlarının giderilmesine kullanılıyormuş. Çok önemli şeyler. O günkü toplumsal hayatın içerisinde, evet bugün hamdolsun bizim Türkiye Diyanet Vakfımızın da özellikle bu cami yapımında zaman zaman cuma günleri cemaatimizden yardım talep edildiğinde bir anlamda sitayiş içerisinde olanlar olmakla birlikte güzel bir gelenek, güzel bir uygulama olduğunu da paylaşmak gerekiyor. Çünkü bu vesileyle sayıları binleri aşan camilerimiz ortaya çıkmış yurt içinde, yurt dışında. Allah vesile olanlardan, katkı sağlayanlardan, mescitlerin inşasını imarına aracılık edenlerden razı olsun. Bu da önemli bir detay. Endülüs İslam Devleti'nde eğitim öğretim sistemine baktığımızda Endülüs'te 3 aşamalı bir eğitim modeli olduğunu görüyoruz. Birinci okul 6-13 yaş arasında 7 yıl süren ilk dönem bir okuldan, bir sistemden bahsediyoruz. Burada Kur'an-ı Kerim, ilmihal bilgileri, Arapça ve şiir öğretiliyordu. Arapça ve şiir öğretiliyor. Mekan olarak bu eğitimlerin verildiği küçük mescitlere yakın camiler, ondan sonra evlerde, öğretmenlerin evlerinde, devletleri tarafından açılan yatılı mektepler kullanılıyordu. O günkü ilkokul statüsünde olan bir yerden bahsediyoruz. İkinci okul olarak ilk aşamayı tamamlayan öğrenciler dilerlerse şuyuh denilen müderrislerin etrafında oluşan halkalara katılıyorlardı. Yani şöyle bir şey var. Hani bugün zorunlu eğitim var. Zorunlu eğitim belki bir noktadan cazip bir şeydir ama zorunlu eğitimin özellikle insan fıtratına aykırı taraflar olduğunu ben acizen ifade etmek istiyorum. Zannımca bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımızın da bir düzenlemesi olduğu kanaatindeyim. Çünkü her insan medeniyet kurmaya dair 12 yıllık bir eğitim sürecini tamamlamak durumunda değil. Tamamlanmıyor. Buna karşın kendisiyle, ailesiyle, okuluyla, çevresiyle sorunlar yaşıyor. Ve bu sorunların neticesinde örnek söylüyorum. Bir sınıfta 10 tane öğrenci varsa bu 10 tane öğrencinin 8'i, 7'si okumaya hazırlanabilecek bir kıvamda, bir ölçüde, bir özellikte ise ikisi bunların dengesini de bozabiliyor. Bu da önemli bir şey. Belki de erken dönemde mekanik dediğimiz, belki de erken dönemde ticaret dediğimiz farklı farklı hayatın uygulama alanlarına bu kişileri kaydetmek, aynı şekilde bir taraftan teorik, bir taraftan pratiği verebilecek modeller geliştirmek gerekiyor. Üçüncü olarak bu arada şunu ifade edelim. İkinci okul safhasında dil ve edebiyat, fıkıh, tefsir, hadis, tıp, matematik, kimya gibi ilimler okutuluyordu. Üçüncü okul safhasında, üçüncü aşamada ihtisaslaşma vardı. 11. yüzyıldan itibaren açılan medreselerde veya Kayrevan, Kahire, Dimaşk, Bağdat, Medine, Mekke gibi ilim merkezlerine insana ihtisaslaşmak için, uzmanlaşmak için giderlerdi. Bu da o günün önemli bir ilmi çalışması olarak zikredilebiliyor. Endülüs İslam Devleti'nde ilim ve kültür hayatına dair çok çok çok çok böyle önemli gelişmelerden bahsetmek gerekiyor. Çünkü o günün toplumuna baktığımızda toplumu toplum kılan o ilim ve kültürdür. Biz bugün toplumu yetiştirmek anlamında toplumu ideal bir toplum, üreten bir toplum, güçlü bir toplum, etkin bir toplum haline getirmek için tüm çırpınışımızın arka planında bunu sağlayacak faktör olarak ne görüyoruz? Eğitimi, ilmi, kültürü, ameli, ahlakı, maneviyatı görüyoruz. Bu olmadığında bugün güzel Türkçe konuşmayı önemsiyoruz. Neden? Bir dil insanın düşüncesini şekillendiren, yapılandıran bir faktördür. Bu olmadığında siz bir toplumu güçlendirebilir misiniz? Bugün yabancı kelimelerle, terimlerle, ondan sonra günübirlik kavramlarla güçlü bir düşünce ortaya koyabilir misiniz? Koyamazsınız. Baktığımızda o gün dil anlamında, filoloji anlamında o bölgede İbni Malik'in Elfiyesi Osmanlı medreselerinde, Doğu medreselerinde okutulurdu. Ve o gün o coğrafyada yetişen dilcilerin Emirül Müminini diye nitelendiren Ebu Hayyan, Allah hepsine rahmet etsin. İsimlerini sayıp da bazen unuttuklarımız olabiliyor. Allah hepsine rahmet etsin. Bu insanlar filoloji. Bir kavramın, bir meselenin ta köküne, etimolojisine, ta
ilk kaynağına kadar

diyorlardı. Evet. Neden? Çünkü bir kavram bize bir düşünceyi, bir düşünce hayata bakış açımızı, hayata bakış açımız bizim çalışmamızı, performansımızı, eylemlerimizi etkilemektedir. Değil mi? Yani bakıyorsun Kitabul Ayn sözlüğün ismini ayn belki aynı harfinden müştaktır ama bir Arap'ta kaynak anlamında, iştikak anlamında, kök anlamında bir çalışma yapılmış. Yine nesil anlamında o gün edebiyat anlamında, üretim anlamında ansiklopedi fonksiyonunda İbn-i Abdurrahim'in El-İkdül Feridini konu edinebiliriz. Yani yazıldığı dönemde özellikle 20 küsür bab, 20 küsür bölümden oluşan bir kaynak ve bu kaynakta bir ansiklopedi hüviyetinde birçok mesele ele alınmış o günün toplumunda. Yine şiir dediğimiz, yani biraz önce temas ettik ama şiir dediğimiz güçlü bir edebiyat ürünü, Endülüs İslam Devleti'nde topluma öğretilmeye çalışan bir beceri olarak, bir gelişim olarak kazandırmaya çalışan bir yön vardı. Hatta biz dikkat edersek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıktığı toplumda da güçlü bir şiir özelliği olduğunu görüyoruz. Aslında bu şiir şuur dediğimiz, şuur insanın içsel bilinçlenmesi, insanın özünün gelişmesi, insanın özünün hikmeti idrak etmesi, derunileşmesi, duygusallaşması, yani akıl ve duygunun içselleşmesi, birleşmesi anlamında. Bugün evet bugün toplumumuzda gençlerimize eksik olan bir hususiyet. Bunu da paylaşmak gerekiyor. Yine Endülüs İslam Devleti'nde İslami ilimlerin çok geliştiğini ifade edebilir. Tefsir ve kıraat sahasında geçen bir kitapta böyle yeni hazırlamış bir yüksek lisans tezinde Endülüs İslam Devleti'ne kıraat ilminin gelişimi adlı bir tez hazırlamış bir kardeşimiz. Kıraat ilmi. Evet, bugün hamdolsun güzel karilerimiz var. Kıraat ilminin sesini, ilmini, esasını ifade eden güzel hocalarımız var. Bu anlamda Baki bin kelimeyi Arapça olarak telaffuz etmeyi faydalı görüyorum. Baki bin Mahlet tefsir kitabı var. Et-Tefsirul Kebiri var. Yine Baki bin Mahlet'e baktığımızda hadisle ilgili hakikaten değerli bir kaynağı var. İmam-ı Malik'in Muvattası ile mukayese edebilecek kadar kıymetli bir eseri olduğunu zikredebiliriz. Yani bir anlamda bu coğrafyada öyle yüksek şahsiyetler var. Baki bin Mahlet özellikle o günkü geleneğe riayet ederek uzun ilmi yolculuklar yapıyor. Bu uzun ilmi yolculuklardan kendi eserini ortaya çıkartıyor. Ve Maliki mezhebinin fıkhi olarak o bölgede mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Birçok Maliki alimin o bölgede olduğunu söyleyebiliyoruz. O bölgede kelam olarak Maliki mezhebinden kaynaklı bir sınırlama olduğunu sadece paylaşmak istiyoruz. Tasavvufi anlamda yine Endülüs İslam Devleti'nin güçlü olduğunu ifade etmekte fayda var. Bu bağlamda İbnül Arabi'yi zikredebiliriz. El Fütuhatül Mekkiyesi ve Fususül Hikemi bu anlamda önemli bir kaynaktır. İbn-i Rüşd'ü zikredebiliriz. Felsefe anlamında, mantık anlamında İbn-i Hazm'ı zikredebiliriz. Bu coğrafyanın yetiştirdiği yüksek şahsiyetleri, musikinin o bölgede etkin olduğunu, astronominin, matematiğin etkili olduğunu ve bunlarla ilgili fiili çalışmaların, fiili üretimlerin yapıldığını söylemek gerekiyor. Ya zoolojiden, botanikten, tıptan, kimyadan, yani İbn-i Rüşd'ün bir taraftan filozofluğu, bir taraftan hekim oluşuyla meseleyi ortaya koymak faydalı olacaktır. Endülüs medeniyetinin batıya birçok tesir olmuştur. Bu konular çok uzun, geniş konular. Sadece bu bağlamda meselenin başlık olarak zikredilmesi bile bizim gelecek açısından bu meselelere vakit ayırmamız, bu araştırmalara katılmamız açısından çok önemlidir. Çünkü biz bugün bu toplumda İslam medeniyetini kültürüyle, tarihiyle, medeniyetiyle öğrenmek durumundayız. Geçmişimizi öğrenmek durumundayız. Bir Müslüman olarak özellikle kainatı gözlemlemeyi, sosyal hayatı gözlemlemeyi, tarihi gözlemlemeyi, geleceğe karşı öngörüler geliştirmeyi önemli görmekteyiz. Bu bütünlük içerisinde bir Müslüman kendi dünyasını imar edecek bir felsefe, bir bilgi, bir müktesebat geliştirebileceği gibi aynı şekilde metafizik anlamda, iman anlamında, tasavvuf anlamında, ahlak anlamında da bir olgunluğa, bir kemalata erişecektir diyoruz. Kıymetli radyo dinleyenleri, Endülüs İslam Devleti ile ilgili daha anlatılacak birçok konu olmasına rağmen biz konumuzu

buradan noktalamak istiyoruz. Bizi dinlediğinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben radyo genel yayın yönetmenimize de buradan Halil Bey'e çok teşekkür ediyorum. Başka bir İslam Medeniyeti dersinde sizlerle buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırla kalınız, selametle kalınız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: İslam Medeniyeti Dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
14: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.
15: Afursun ki affedersin. Affetmeyi seversin. Severek affedersin. Affına muhtaç olanları seversin. Senden yüz çevirenlerden yine de yüz çevirmezsin.
12: ...91.8... gönül frekansınız, radyo

Parkta oynayan çocukların kaza geçirdiğini düşünün. Çocuklar oynarken parka araç girdi, çocuklara çarptı. Bu çocuklardan üçünün kolu kırıldı, ayağı kırıldı. Üçünün de iç organları zarar gördü. Birisinin dalağı düştü, öbürünün ciğeri delindi, öbürünün kalp damarları zarar gördü. Aynı kazada zarar görmüş bu altı çocuğun altısını da eşit kabul edebilir miyiz gördükleri zarar bakımından? Üçünün ayağı kırılmış, kolu kırılmış. Bunun en doğal sonucu 3 ay, 4 ay alçıda kalmalarıdır. İç organları, kalbi, ciğeri, dalağı, böbreği zarar görmüş olanla kolu kırılan, ayağı kırılanın gördüğü zarar aynı değildir. Biz bunu imanımızla ilgili bir konuyu anlamak için örneklendirmek istiyoruz. Amerika Irak topraklarına girdi. Irak'ta verdiği zarar, ondan 30 sene önce soktuğu adamın verdiği zararla ölçüldüğünde bugün aklımızı donduracak kadar enteresan bir nokta ile karşılaşırız. 5 senedir Amerika Irak topraklarında yıkıyor, yakıyor, öldürüyor. Ama 100 seneden beri İslam'ın en hareketli günlerini de Irak 5 senedir geçiriyor. Çünkü kolun kırılması, ayağın kırılması bünyeye zarar vermedi. Kolu kırılan çocuk oturdu alçıdayken hafız oldu. Eli ayağı alçıda olduğu için oynayamadı. Boş durunca da Kur'an hafızı oldu. Irak'ta böyle bir sahne gerçekleşti arkadaşlar. Irak'ta İslami hareket 100 yıldan beri en yüksek noktasına çıktı. Halbuki dışarıdan bakıldığında o kadar bomba yağmış bir yerde bir daha ezan olmaması lazımdı. Namaz, niyazın unutulmuş olması lazımdı. Bırak unutmayı. Camiler cemaatle doldu. 30 sene önce yine kendisine ait başka birisiyle benzer bir ihtilal yaptığında Müslümanlar o kadar zarar görmüşlerdi ki camide namaz kıldıracak iki tane imam bulamaz hale gelmişlerdi bundan 10 sene önce. Ciğerlerin çürümesiyle kolun kırılması aynı değil kardeşler. Kola takma kol da takılıyor. İnsan koluyla yapamadığı işi birisine de yaptırabiliyor. Ama ciğeri olmayana kiralık nefes vermek mümkün değil. Bu bildiğimiz hayattan bir örnek olduğu için söyledim. Kardeşler, son yıllarda imanımıza ait bizi Müslüman olarak ayakta tutan mukaddesatımız ve ümmeti Muhammed olarak farklı olduğumuz ne varsa onu sulandırma gayreti içine girildi. Bu dosajı artırılarak da devam ediyor. Bizim 124 bin peygamberin içerisinde son peygamber olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmamızdan kaynaklanan en önemli fark, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk talebeleri, ilk iman edenleri ve en yakın dostları ashab-ı kiram üzerindedir arkadaşlar. Çünkü eğer 124 bin peygamberin 123.999 tanesi yok da Muhammed aleyhisselamın peygamberliği 1400 seneden beri varsa, böyle bir gerçek ortadaysa, bu öbür peygamberlerin peygamberliğinin haşa ikinci sınıf olmasından kaynaklanmıyor. Kur'an-ı Kerim Nuh aleyhisselamı, Musa aleyhisselamı ikinci sınıf bir peygamber olarak anlatmıyor. Üstelik

iman ettiğimiz Kur'an'ımız o peygamberler arasında değil ikinci sınıf birinci sınıf ayrımı. Hiçbir fark gözetmemeyi iman olarak bize anlatıyor. Ve her akşam yatmadan önce la nufarriku beyne ahadim min rusulih dedirttiriyor bize. 124 bin peygamber aynı ailenin çocukları gibi. Hiçbirinin annesi üvey değil. Hiçbirinin babası üvey değil. Peygamberlikte bir sıkıntı yok. Neden Musa aleyhisselamdan sonra binlerce peygamber gelmek zorunda kaldı da Muhammed aleyhisselamdan sonra hiçbir peygamber gelmedi? Gelmeyecek de. Neden Şit aleyhisselam ölür ölmez öbür gün yeni bir peygamber gelmek zorunda kaldı? Neden Allah öğlende ölen peygamberin yerine ikindi de yenisini gönderdi? Çünkü hiçbir peygambere Ebu Bekir nasip olmadı bu alemde. Hiçbir peygamber Ömer görmedi. Hiçbir peygamberin Osman'ı olmadı. Hiçbir peygamberin bağrına bastığı Ali'si olmadı bu alemde. 123.999 peygamberin, eğer 124 binseler, hiçbir tanesi 100 bin kişinin önünde veda hutbesi okuyup bu emaneti kıyamete kadar taşıyın dediğinde tamam ya Resulallah, şahidiz, sen görevini yaptın, biz buradayız demediler, diyemediler. Hiçbir ümmetin ashab-ı kiramı olmadı. Onun için Tevrat Musa aleyhisselamdan 20 gün sonra tanınmaz kitap haline geldi. Onun için İncil İsa aleyhisselamın sağlığında onun bile tanıyamadığı kitap haline geldi. İsa aleyhisselamdan sadece 70 sene sonra 400 adet İncil çıktı piyasaya. Çünkü İsa aleyhisselamın da Musa aleyhisselamın da bir Ömer'i yoktu ki hadis okumayı bile yasaklasın, Allah'ın kitabı var burada, buna leke getirmeyin desin. Bir Ömer bulamadılar hiçbir zaman. Hiçbir peygambere sana anam kurban olsun, babam kurban olsun diyen olmadı. Hep nazlandılar. Musa aleyhisselam Firavun'un boğulduğu büyük mucizeyi 3 gün önce görmüş insanlara, gelin Allah için cihad edelim dediğinde ne cevap verdiler? Sen ve Allah gidin cihad edin, biz burada bekleriz seni dediler. 3 gün önce Firavun'u Allah'ın nasıl boğduğunu gördüler. Ama henüz hiçbir zafer, hiçbir büyük mucize görmeden Sa'd bin Ubade ayağa kalktı. Ya Resulallah, bizden tereddüt etme, atını denize sürsen peşinden geliriz vallahi dediler. Bir Sa'd bin Ubade'si olmadı Musa aleyhisselamın. Bu farktan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içini doldura doldura hiçbir boşluk bırakmadan kıyamete kadar peygamberdir Allah'ın izniyle. Allah böyle takdir buyurdu. Amenna ve saddakna. Ama Allah'ın takdir buyurduğu planda Ömer gibi bir adam olacak, o sayede kıyamete kadar kalacaktı. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefat ettiği gün cılız imanı olan köylüler, bedeviler, Muhammed peygamber olsaydı ölmezdi, biz daha zekat vermeyiz, vergi vermeyiz bu devlete dedikleri zaman, Ebu Bekir ayağa kalkıp peygambere verdiğiniz bir keçi tüyünü bile vermemeniz halinde hepinizi öldürürüm diye ciddiyet göstermeseydi, Halid İbni Velid gibi bir yiğidi üzerlerine saldığında Allah'ın arslanı gibi Arap Yarımadası'nı dolaşmasaydı şimdi zekat mı kalırdı? Eğer ümmeti Muhammed ashab-ı kiramın Kur'an'ı harf harf tatbik ettiğini görmeseydi kimden örnek alıp İslamiyet'i yaşayacaktık? Namazda rükûyu kimden görecektik? Secde nedir, nasıl bilecektik? Bu din için can verilir, cihad edilir, mal feda edilir, nasıl diyecektik? Peygamber öldü, din ölmedi. Peygamber öldü, Rabbine kavuştu. Ona inen ayetler taptaze, senelerce ayakta kaldı. 1400 senedir aynı heyecanla okunuyor elhamdülillah. Niye? Übey ibn-i Ka'b gibi bir okuyucusu bulunduğu için Muhammed aleyhissalatü vesselamın. Tevrat'ı sağlığında 3 kere üst üste okutturamadı Musa aleyhisselam.

Sen oku dinleyelim dediler. Ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son peygamber olmasının, kıyamete kadar ayakta kalmasının en önemli temel taşlarından bir tanesidir. Bunun için kardeşler, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini yıkmaya gerek yok. İslamiyet'te Ömer'in ve Ebu Bekir'in yeriyle oynayın, yıkılır İslamiyet, merak etmeyin. Çünkü milyarca Müslümanın büyük bölümü Medine görmeden Müslüman olmuştur, hala da görmemiştir. Ama Ebu Bekir ile Ömer'i dinlediği için Müslüman olmuştur. Ashab-ı kiram imanımızla ilgilidir. Evet, imanın altı şartından biri Ebu Bekir değildir, Ömer değildir. Ama imanın altı şartını paketleyip getiren odur. Bu nedenle kardeşler, bizim topraklarımızın işgal edilmesinden çok daha büyük tehlike zihinlerimizde iman olarak oturmuş nesnelerle oynanmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şahsiyetiyle, peygamberliğiyle, ailesiyle oynanması bizim Mekke'mizin işgal edilmesinden çok daha büyük tehlikedir. Neden biliyor musunuz? Dün büyük bir facia olarak Mekke'yi işgal etmiş birisi diye duysaydık biz bugün burada oturamazdık bile. Çoğumuz hastanelerde kalp krizi geçirmiş olurduk. Gözle görünür fiziksel bir olay olduğu için çocuğu da etkiler, kadını da etkiler, ihtiyarı da etkiler, delikanlıyı da etkiler. Ama zihnimizle ilgili şeyler insanları etkilemiyor arkadaşlar. Birileri uyuşturduktan sonra istediği gibi organlarımızı kesiyor, bunu anlamıyoruz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir diş çekerken dişçinin verdiği acı, diş çekmeden önce vurduğu iğnenin acısının 1000 katıdır belki de. Bakıyorsunuz çocuk o iğneyi vurduruncaya kadar dişçiyi doğduğuna pişman ediyor. Bir iğnecik, noktadan daha küçük bir şey dişine sokturmuyor. Ondan sonra dişçi boldozör gibi vurup kırıyor dişini mişini, hiç ses yok, seda yok. İşte Yemen'i Amerika işgal etmiş denseydi dün, bugün mitingler yapardık. Ama Amerika'dan gönderdiği bir sürü profesörü peygamberin hadisleriyle senelerdir oynuyor. Bir şey diyor muyuz? Morfin yaptıktan sonra dişini istediği gibi kırıyor. Şimdi kalbini de kesip parçalıyor, anlamıyorsun onu. Biz dış saldırıları sadece topraklarımıza yapılmış saldırı olarak görüyoruz. Hayır. Bunlar bizim canlanmamıza vesile oluyor. Ayakta durmamıza vesile oluyor. Çoğu zaman. Ama iç bünyemize, itikadımıza, imanımıza ait saldırıları hissedemiyoruz zaten. Şimdi bakınız, adam çıkıyor, 1 milyar Müslümanın ortasında. Müslümanım diyor, Müslüman olduğunu söylüyor. Sonra da diyor ki, ashab-ı kiramla ilgili ciddi konuşmamız lazım diyor. Şöyle ele tutacak, göze görünecek 5-10 sahabi ya vardır ya yoktur diyor. Gerisi siyasi menfaatler için ümmeti alet etmişler kendilerine diyor. Peygamberin isminin etrafında şöhret olmaya çalışmışlar diyor. Bunu kime söylüyor? Müslümanlara söylüyor. Bu adam Müslümanlardan burs parası almış, zekat parası almış, gitmiş batıda İslamiyet öğrenmiş gelmiş. İngiltere'de İslamiyet öğrenmiş. Hollanda'da İslamiyet öğrenmiş. Papazlardan, hahamlardan. Geldiği gün ne diyor biliyor musunuz? Hocam, adamlar kızıl gavur ama vallahi ciddi çalışıyorlar. Kur'an'ı bizden iyi biliyorlar diyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Maşallah. Bizden iyi Kur'an biliyorlarmış. Elbette o kininden dolayı Kur'an okuyor. Kininden dolayı hadis okuyor. Niye fıkıh okumuyorlar? Niye İmam-ı Azam'ın, İmam Şafii'nin fıkhını hiç okumuyorlar? Niye direkt Kur'an okuyorlar, direkt hadis okuyorlar? Adam ilim öğrenmek için okumuyor ki. Bir kafirden tıp öğrenilebilir, mühendislik öğrenilebilir, tasavvuf öğrenilir mi kardeşim? Ya tasavvuf üstün zühd üzere din yaşamaktır. İngiltere'de bir papazdan sen bunu öğreniyorsun. Aman ya Rabbim, ne ilim bu ya? Ama batıya gitmek,

0: adet olarak telakki edilirse oradan her şeyi alır gelirsin tabi. Şimdi bakınız kardeşler, Kur'an-ı Kerim bir olaydan söz ediyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

أشهد أن لا إله إلا

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Bakın, mantığımız iyi çalıştırılmadığı zaman altımız nasıl oyuluyor? Biz Irak'la uğraşırken adamlar imanımızı nasıl çökertiyorlar? Kur'an-ı Kerim Hudeybiye sulhünden söz ediyor. Hudeybiye sulhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretin 6. senesinde 7'ye basan döneminde Mekke'ye umre yapmak için gittiği bir olay vardır. Müşrikler Hudeybiye denen yere yaklaşık

10 kilometre Mekke'ye. Oraya gelince giremezsin Mekke'ye dediler. Girersin giremezsin. Sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Osman İbni Affan'ı radıyallahu anh elçi olarak gönderdi Mekke'ye. Bırakın biz silahımız falan yok. Biz yani Mekke'ye umre yapmaya geldik. İbadet yapıp gideceğiz dediler. O arada işte 10 kilometre sabahleyin gider akşam döner diye düşünüldü. Osman İbni Affan'ı oyaladılar. Geri göndermediler. Geç kalınca Osman İbni Affan radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Osman'a bir suikast yaptılar. Elçiyi öldürdüler gibi bir şaya duydu. Bunun üzerine orada umre yapmak için gelen ashab-ı kiramla Osman'ın intikamını almak için yeminleşti. Bir ağacın altına oturdu kendisi. Tek tek ashab-ı kiramı çağırdı. Gelin dedi. Elçimiz Osman'a zarar verdi bunlar. Biz hepimiz ölüp gideceğiz. Osman'ın intikamını alacağız. Tamam mı diye tokalaştılar. Biat yaptılar. Biat yaptılar. Bir ağacın altında oturuyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim, tabi umreye, ibadete gittikleri için silah yok, bir şey yok. Doğru dürüst yanlarında savaşacak bir malzeme de yok. Ama savaşamayacakları, yani kazanamayacaklarını bildikleri bir savaşa yemin ettiler. Geri dönseler 450 kilometre yola geri gitmeleri lazım. Mekke daha yakın, 10 kilometre Mekke. Çok duygusal ve müthiş bir şeydi bu. Yani Mekke'ye gidecekler, 10 bin taneden fazla silahlı adamın ortasına girecekler. Silah yok, hiçbir şey yok. Ama Osman'ın intikamını alacaklar. Çünkü öyle her gün 20 tane, 30 tane mümini Amerika öldürdü deyip haberlerde seyretmek şimdiki modadır. Öyle iman o değildir. Bir mümin için hepimiz feda oluruz. Medine Anlaşması'nda bu cümle var. Birimiz hepimiz içiniz dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle ya Resulallah dediler. Bir mümin için ashab-ı kiramın topu gider de hissetmezler bunu. Anlayış budur aslında. Bu anlaşma, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı kiramla yaptığı bu anlaşma Kur'an-ı Kerim'de var. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah o ağacın altında seninle gelip anlaşma yapanlardan razı oldu. Meğer mesele bunların imtihan edilmesi meselesiymiş, Osman meselesi değilmiş. Tuzağı kuran da Allah, Osman'ı göndermeyen de Allah. Bakalım bunlar bir kardeşleri için vefakar olacaklar mı? Yedullahi fevka edihim. Ey peygamber, senin eline gelip böyle ellerini koydular ya, o senin elin değil Allah'ın eliydi. Ya ayet arkadaşlar, ayet. Yedullahi fevka edihim. Seninle sözleşme yaparken hani gelip böyle tuttukları el Allah'ın eliydi. Müthiş bir vefa örneği gösterdiler. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. Allah da onlardan memnun oldu ya. Kardeşim, bu cümle Musa aleyhisselam için bile söylenmedi. Nuh aleyhisselam için bile yok Kur'an'da böyle bir cümle. Allah onlardan razı olsun. Oldu da nitekim. Şimdi Bukhari'de, bakın bu olayı anladık değil mi? Allah bu anlaşmayı yapanlardan razı olduğunu söylüyor. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah onların kalplerini gördü diyor Kur'an-ı Kerim. Tamam, kalplerinde pürüz yok. Temiz adamlar bunlar. Bunlar peygamberle ölümünü anlaştılar ki tamam. Yani tamam ya Resulallah deyip de sonra vakit bulursak geliriz falan öyle değil. Allah gördü ki peygambere dilleriyle söz verdiler bunlar. Ama Allah kalplerini gördü ki doğru söylüyorlar, gidecekler hakikaten. Ölümüne gidecekler Osman'ı kurtarmaya. Şimdi Ebu Sa'id radıyallahu anh diyor ki 1400 kişiydik bu anlaşmayı yaptığımızda diyor. Hiçbir şey olmasa ashab-ı kiramla ilgili ne anlıyoruz bundan? 1400 tanesinden memnunum dedi Allah. Kur'an'da bir yanlışlık olabilir mi? Hayır. Bukhari'deki hadise itiraz var mı? Hayır. Şimdi bir Müslüman kalkar 5-10 tanesi iyi adamdı, gerisi dalgavukçu siyasetçiydi der mi? Derse
Allah'ın beğendiğini beğenmeyenin hali nedir arkadaşlar? Buna sessiz kalan Müslüman, ashab-ı kirama saygısızlık yapılan bir yerde sessiz kalan bir Müslüman, kıyamet günü kimin şefaatiyle ayağa kalkar? İnsanlar bir memleketli oluyorlar da, o memleketten birisi trafik kazası geçirince, ya hemşerisini yalnız bırakmadı derler korkusuyla, bıraktı bırakmadı korkusuyla, hastaneye yalandan gidiyor ziyaret ediyor onu. Ya bir yapacağımız iş var mı diyor, verecek hiçbir şey yok aslında. Destek oldu görünüyorsun hemşerine. Bizim ashab-ı kiramdan başka hemşerimiz var mı? Kardeşler, ciddi ciddi insanlar, Ebu Bekir gaspçı değil mi diyor. Şimdi bakkal Ebu Bekir'den mi bahsediyorsun? Hangi Ebu Bekir'den bahsediyorsun sen? Ne gasp etmiş? Efendimiz ölünce Fatıma'nın mirasını vermemiş. Sana ne? Babası düşünsün, kıyamet günü babası alır, Ebu Bekir'den alacağını, sana ne vermemiş? Orada mıydın sen? Haciz görevlisi miydin sen? Terbiye ile ilgili bir kavram da kullanamıyorum arkadaşlar. Terbiye ile ilgili bile değil bu. Yani bırak imanımızı sallıyor. Edep diye bir şey var ya. Ashab-ı kiram imanımızla ilgilidir. Kardeşler, mesela bazı Müslüman olduğunu söyleyenler güya Ehl-i Beyti, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalığı bulunan ashab-ı kiramı seviyorlar, gerisini yok sayıyorlar. Güya Ehl-i Beyt'ten dolayı şimdi. Şimdi mesela Ehl-i Beyt'ten olursa sahabidir. Değilse Ehl-i Beyt'ten boşver gitsin, siyasetçi onlar. Bir dakika. Sen Kur'an'a iman ediyor musun? Ediyorum. Doğru mu? Doğru. Bak yanlışın olmaz, ediyorsun. Peki Kur'an-ı Kerim'i ilk defa toplayıp kitap haline getiren Zeyd radıyallahu anh'ın başkanlığındaki heyette Ehl-i Beyt'ten kimse yoktu. Sen bunların lafına inanılmaz diyorsun. İlk cümlenle Kur'an gitti elden. Hazreti Zeyd Kur'an'ı toplayan komisyonun başkanı. Ehl-i Beyt'ten değil. Arap değil. Bırak Ehl-i Beyt'ten olmayı. İnsan söylediği sözün nereye gittiğini düşünmez mi? Kardeşim, bir sahabeyi dışladın mı? Uyduruktur muyduruktur dedin mi? İlk zarar gören Kur'an oluyor bundan. Mesela Muaviye radıyallahu anh'ı şimdi modaya, yok sultandı, şöyleydi böyleydi, bir yolla bir şey kulp buluyor. Hepsine bir kulp buluyorlar zaten. Muaviye neymiş? Saltanata geçmiş. Yahu şirke geçmiş der gibi diyorsun bunu. Sen yıllardır saltanat değil, cumhuriyet antına senelerce çocukluğundan beri ahit vermiş adamsın. Senelerden beri cumhuriyet antı içiyorsun. Sen süper Müslüman oluyorsun da peygamber terbiyesi görmüş Muaviye radıyallahu anh. Yok saltanata geçti, yok oraya geçti, buraya. Sana ne kardeşim ya? Hesabını Allah görecek onların. Sen kurtardın imanını da onlar mı kaldı? O halleriyle Allah onlardan razı oldu, sana ne? Eğer günah işlediyse, senin günahlarınla ölçtüğümüzde, sen çok günahkarsın dediğimizde, hemen şeyi getiriyoruz, şefaat edecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La bu şefaat, yanı dibindeki ashab-ı kiramı bırakıp önce sana mı gelecek? Hiç mi ashab-ı kiramın şefaatten hakkı yok? Günah işlemediler mi? Vallahi bizimkinden daha beter günahlar bile işlediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi satmaya kalktılar arkadaşlar, bunu da yaptılar. Hatib bin Ebi Belta radıyallahu anh Efendimizin Mekke'ye gideceğini akrabalarına haber verdi müşriklere. Kalktı Hazreti Ömer, ya Resulallah bu münafığın kafasını vurayım dedi. Hazreti Ali Efendimiz elinde kılıçla bekledi, kafasını vuracağız bunun diye. Dikkat edin, sabah namazına gelmedi, oruç tutmadı, öyle değil. 10 bin kişilik fetih ordusunun istihbarat bilgilerini sızdırdı düşmanlara. Sızdırmaya kalktı, beceremedi, yakalandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Siz ne konuşuyorsunuz ya? Bedir'e katılmış bir adam ne yaparsa yapsın, size ne dedi? Ya Allah bunları biliyordu. Bu haliyle o hatalarına rağmen affetti onları. Biz bin bir melanet işliyoruz, Allah gafurur rahim diyorsun. Ashab-ı kirama gelince hiç gafurur rahim değil mi? Bu gafurur rahim ayetleri onlar için indi üstelik. Onlar bu bataklık içerisinde bu hatayı yaparken o ayet indi onlar için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yalnız bırakanları oldu.
لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ

Sabah hata ettiler. Akşam Allah onları affettiğine dair ayet indirdi. Sen ben hata ettik hiç ayet inmedi ki bizim affolduğumuza dair. Ashab-ı kiram melek değildiler. İnsandılar. Cahiliye günlerinde de yanlış işler yaptılar. Müslüman olduktan, peygambere yaran olduktan sonra da yanlış işler yaptılar. Ama o yanlış işlerde batıp gitmediler. Öbür gün Allah'a döndüler. Allah da onları affetti. Dolayısıyla kardeşler, ashab-ı kiramın hatalarından dolayı, yanlışlıklarından dolayı herhangi birimizin onlarla ilgili imani anlayışımızı zedelemesi asla kabul edilemez. Biz ashab-ı kiramı bütün olarak imanımızla ilgili görüyoruz. Filanca sahabi filanca günaha işlemiş. Ben de Allah'ın affına muhtacım, o da Allah'ın affına muhtaç. İsim vererek sadece 10 kişiyi önümüzde görürüz. 10 kişi cennette müjdelenmiş, o 10 tanesine kıl dokundurtmayız. Onları Peygamber Aleyhisselam Efendimiz cennetle garantili insanlar olarak tanıttı, öyle gitti ahirete, bitti. Onun dışında hepsini blok olarak Allah'ın dostları diye görürüz. Aksi takdirde dinimiz yarısını saltanata çevirmiş, öbür yarısını pazarlamış, öbür yarısını keyfine göre kullanmış insanlardan bize ulaşmış olur. Bindiğimiz dalı keseriz biz. Hatta üzerinde durduğumuz ağacı kökten kesmiş oluruz. Muaviye, birisi soru soruyor, hocam Sultan Muaviye hakkında ne diyorsun diyor. La Sultan Fatih var, Muaviye nereden çıktı dedim. Saltanatçı o diyor. Dedim bak efendi, o Sultan Muaviye var ya, Sultan Muaviye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en uzun ayetlerden biri indi, bana Muaviye'yi bulun dedi. Çünkü en iyi katibi Resulullah'ın Muaviye'ydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gittiler, o da sofraya yeni oturmuş, yemek yiyorum hemen gelirim dedi. Yemeği uzadı, tekrar haber gönderdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar yemeği bitmedi dediler. Üçüncü haberi gönderdiğinde yine yemek yiyor. Doymaz herif, doymaz olsun demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama onun gelmesini beklemiş o ayeti yazmak için. Sen Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam en güvendiği özel katibi hakkında söylediğin söz, okuduğun Kur'an'da tereddütlü ayet anlamına geliyor. Hani bu Kur'an'ın bir harfi de tartışılmaz kitaptı? Kardeşler, insan altyapısına güvenmediği bir evde oturamaz. Evin boyası bizi çok önemli ilgilendirmiyor ki. Temelleri ne? Ashab-ı kiram bizim temellerimiz. Kardeşler, kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle yüzleşecek olan ashabına dokunmasın. Bakınız, değil 1400 sene sonra yabancı sistemlerde doğmuş büyümüş insanlar olarak. Halife bile görmemişsin kardeşim. Adam oldun konuşuyorsun. Hiç halife gördün mü ya? Halifen var mı senin? Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Halifesiz ölen cahiliye ölümü üzere ölür diyor. Halifen yok, bir şeyin yok senin. Gelmiş ashab-ı kiramı konuşuyorsun. Tabii sen Hazret Cuma kılıyor ya, en büyük kulu Allah'ın. Cuma'ya bile gidiyor. İnsan bir kere edebini bozdu mu kardeşler, ne dediğini duymuyor ki sonra. Şimdi bakınız, değil bizim asırlar sonra gelip ashab-ı kiramın yanlışlarını konuşmamız, hatalarını konuşmamız. Bırak bunu bir kenara. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eski sahabisiyle yeni sahabisi arasında bile bu oranlamayı kabul etmemiş. Abdurrahman İbni Avf ilk onda, biliyorsunuz. İman ederken de ilk onda. Cennetle müjdelenenler arasında da ilk onda. Çünkü ilk zamanın insanı. Halid İbni Velid radıyallahu anh da tartışmışlar. Dedik ya, melek değillerdi. Tartışmışlar. Bayağı da tartışmışlar. Halid İbni Velid delikanlı, genç bir adam. Abdurrahman İbni Avf yaşlı. Üzmüş Abdurrahman'ı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme intikal edince mesela, adalet neyi gerektirir? Çağırıp ikisini de dinlemeyi gerektirir. Abdurrahman yaşlı diye haklı olması gerekmiyor ki. Efendimiz sallallahu

aleyhi ve sellem ikisini dinlememiş. Ayağa kalkmış buyurmuş ki, Allah, Allah, Allah fi ashabi. Ashabımı bana bırakın, sizi Allah'a havale ederim demiş. Sizi Allah'a havale ederim. Yani beddua ederim size diyor. Siz karılarınızın yanındayken onlar benim yanımdaydı diyor. Bu ne demek anlıyor musunuz arkadaşlar? Siz karılarınızın yanındayken onlar benim yanımdaydı. Sizden biriniz, bir dakika, sizden biriniz bize demiyor. Kime diyor? Peygamberliğinin 20. senesinde Müslüman olan, sahabi olan, dolayısıyla yine ashab-ı kiramdan olduğu için bizim hiç hayal etmeyeceğimiz noktalarda olan birine bakın ne diyor. Sen Uhud dağı kadar ağırlıkta bir altın versen Allah için infak ederek, onun verdiği bir avuç buğday sadakasına ulaşamazsın. Çünkü sen rahat zamanda bunu verdin. O ise hiçbir şeyin olmadığı zamanda al ya Resulallah dedi. Sen oğlunu medreseye gönderemedin. Kızını gönderemedin. Sen diplomaya tapındın. O dul bir kadın hiçbir şeyi olmadığı halde çocuğunu paket yaptı, bu senin olsun ya Resulallah. Kocamdan başka bir şey kalmadı bana dedi. Medreseye değil, Resulullah'a paket yapıp hediye olarak gönderdi çocuğunu o. 10 çocuğu da yoktu. Dul bir kadın, tek çocuğu vardı. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem genç sahabilerin ihtiyar sahabilere hakaretine bile tahammül edemedi. Beddua ederim size dedi. Kazara öyle bir şey ağzından çıksaydı, bu lanet kıyamete kadar hepimize yeterdi. Halid İbni Velid gibi bir mücahit sana beddua ederim tehdidiyle karşılaşırsa, asırlar sonra gelmiş, halife bile görmemiş bir Müslüman olduğun halde ashab-ı kirama dil uzatırsan, na'udhu billah, ne edersin kıyamet günü sen? Nasıl karşılaşırız o peygamberle aleyhissalatü vesselam? Bindiğimiz dalı kesemeyiz arkadaşlar. Ashab-ı kiram imanın şartlarından değil ama imanın şartlarını bize öğretenlerdir. Onlar sayesinde İslamiyet öğrendik. Onlar sayesinde Fatiha'yı biliyoruz. Nasıl olur bir avizenin kendisi değerli olur, onu tavana asan ilk zincir, ilk halkayı yok sayarsın sen? İlk halkayı çürüttün mü avize yere inecek. Hiçbir tanemiz, babası Zübbe'nin tekiydi. Hacca gitmeden önce serseriydi ya, hep meyhanelerde dolaşırdı, dedirtmiyor. Ağrımıza giriyor babamızın böyle konuşulması. Hatta mübarek, şimdi insanlar, aslımız bizim aslında Karaman'dan, aslımız Akşemseddin'e dayanıyor. Herkes aslını mübarek bir evliyaya dayandırıyor. Orta Asya'dan gelmeden aslın asların neydi? Ne biz içip duruyordunuz işte? Yok, herkes mübarek Akşemseddin Hazretleri'nin, Mevlana'nın, böyle hep büyük bir zatın torunlarından biri. Herkes Habil'in soyundan gelme. Herkes Nuh Aleyhisselam'ın iman eden çocuğundan. Kimse dedelerinden birisinin cahiliye mantığında olduğunu kabul etmiyor. Neredeyse Efendimiz'den önce de iman ehlindendi onun dedeleri. Ashab-ı kirama gelince aç tengit bombardımanını yağdır gitsin. Senin soyunla ilgili geçmişteki arızalardan rahatsız oluyorsun. Ashab-ı kiramı niye böyle kabul ediyorsun? Yani biz konuşmuyoruz. Konuşulana nasıl tahammül ederiz? Onu dertleniyorum ben kardeşler. Bunun konuşulmasına da tahammül edemeyiz. Yalnız burada önemli bir kural var. Biz ashab-ı kiramı asla masum kabul etmiyoruz arkadaşlar. Masum ne demek? Günahsız. Melek. Böyle değil. Masum bir kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun dışında ashab-ı kiram zinaya bulaştılar. Namazı kaçırdıkları oldu. Her hataya bulaştılar denebilir. Nereden biliyorum? Ayet indi onlarla ilgili. Niye böyle yaptınız diye ayet indiğine göre yaptılar demek ki. Bir sürü hadis-i şerifler kendileri de itiraf ediyorlar. Böyle yaptık diyorlar. Cahillik yaptığımız oldu. Yani Müslüman olduktan sonra da. Buna rağmen Allah tövbelerini ciddi bulup onları affetti. Bize ne? Biz diyebilir miyiz niye onları affettin diye? O zaman beni de affetme demek gibi olur bu. Kendimize gelince bir Kadir gecesi kazara camiye törene gitsek cennette sayıyoruz kendimizi.
Hacı Efendi gitti 10 saniye durdu veya durmadı Efendimizin kabrinin başında. Yani bir hacı hac zamanında 10 saniye zor durur orada. İtiyorlar seni zaten böyle. Selamun aleyküm ya Resulallah diyemeden selamın soluğunu arkada buluyorsun. Gelince Hacı Efendi elini böyle uzatıyor. Ravza'ya tuttu ya. Ondan sonra size de nasip olsun. Berhudar ol oğlum maşallah. O garanti cennetten mesajlar gönderiyor. Kardeşim şu sahabeler dediğin adamlar o eli öptüler. Demirlere değil elin üstüne tuttular. Tükürdüğünü yaladılar. Ne yapıyorsun sen ya? Sen mezarının bulunduğu yerin 5 metre ötesinde bakır demir parmaklıklar var, onlara tuttuğun için el öptürüyorsun. Mağarada onunla kucak kucağa 3 gün kalanı nasıl tenkit ettin sen? Allah'tan utanmıyor musun? Mağarada kimin dizinde uyudu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ne yapıyorsun sen ya? Ashab-ı kiram konuşulduğu yerde sadece hürmet ve saygı gösteririz. 2. Birinci mesele bu, masum değillerdi. Kabul. 2. Ashab-ı kiramda aralarında çok farklı arkadaşlar. 10 tabaka kabul ediliyor ashab-ı kiram. Yani 10 tabaka demek, puanlama yapıldığında Ebu Bekir'e denk yok. İlk 10'a denk yok. Ondan sonra Mekke'de iman eden ilk 40 kişi 3. tabaka. Ondan sonra Mekke'nin fethine kadar iman edenler. Ondan sonra filanca. Hepsinin bir farkı var. 10'dir. Yani ashab-ı kiram arasında farklılıklar var. Bizi hiçbiri ilgilendirmiyor. Kütük memuru değiliz ki biz. Biz hepsini toptan kabul ederiz. Günahkar olan olmayan o Allah'ın bileceği iş. Aralarındaki iş. Bir defa onlar kendi aralarında birbirleriyle savaştıkları oldu. Ama hak hukuklarına zayiat vermediler. Mesela Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh ve arda Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh'la bir seneye yakın savaştı. Sıffin savaşı denen bir savaş oldu. Yaklaşık bir sene sürdü. Savaşın ara verildiği dönemlerinden birinde Hazreti Muaviye tarafından ölmüş olan 5-10 kişinin cenazesi kılınması için bir süre verildi. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ın yanındakiler Ali Efendimiz'e dediler ki bunun için de müsaade etmek yanlış. Bunlar bizimle uğraşıp duruyorlar. Yani kıldırtmayalım cenazelerini bunların. Bakın arkadaşlar, ashab-ı kiram farkı burada. Ne buyurdu? Onlar bizimle savaşan kardeşlerimizdir. Hakkımızı yerine getirir, biz de kılarız o namazı buyurdu. Mübarekler savaşırken bile fark göstermişler ortada. Bir önemli mesele, ashab-ı kiram savaştılar. Saltanat kavgası asla değildi bu. Onların Bedir'deki savaştıkları mantık Sıffin'de karşı karşıya getirdi onları. Bedir'de de babalarıyla karşılaşmışlardı zaten. Dayılarıyla karşılaşmışlardı. Bedir'e çıkarken nasıl Allah'ın kelamı en yüce olsun diye kılıç kullanmışlardı, Sıffin'de savaşırken de Allah'ın kelamı böyle yüceltilir diye sürtüşerek savaştılar. Saltanat savaşı değildi bu. Eğer saltanat savaşı olsaydı Ali ile Muaviye'nin arasındaki radıyallahu anh'ıma o savaş, Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anhum cemiyan gelip Hazreti Muaviye'ye sen haklısın, al bu yönetimi devret, ne yaparsan yap bu memleketi demezdi. Durum yatışınca, hak ortaya çıkınca Hazreti Ali'nin oğlu getirdi, teslim etti anahtarları. Böylece Resulullah'ın torunundan Muaviye radıyallahu anh devraldı siyaseti. Bu meseleleri şüphesiz objektif, yani ashab-ı kirama bakar gözle değil de ırkçı mantıkla bakarsan, A harfiyle olanları severim, B harfiyle olanları sevmem diye köhne bakarsan taraf tutmak zorunda kalırsın. Müminlerle ilgili ölçüsü Rabbena ufir lene ve li ihvanenellezine sebekuna bil imanidir. Bizden önce herkesi affet, bizi onların kinine bulaştırma ya Rabbi demektir. Kur'an öğütü bu arkadaşlar. Sana ne bana ne kavgasından. Allah görsün hesaplarını. Eğer hataları varsa diye düşünürüz. Her halükarda ashab-ı kiramın arasında mesafe farkı var. İlk iman edenle fetihlerden sonra iman eden aynı değil. Bunu Kur'an'dan da öğreniyoruz.
Ama sonra Allah Teala buyuruyor.

diyor ki fetihten önce iman edenlerle fetihten sonra iman edenleriniz aynı değil buyuruyor. Sonra ne diyor? Ve küllen va'adallahu'l husna. Tamam, fetihten önce iman edenle fetihten sonra iman eden aynı değil. Ama hepinize cennet sözüm olsun Allah buyuruyor. Değil mi sahabisin sen? Ha, cennette elbette. Elbette Havz-ı Kevser'in yanı başında olanla biraz bahçenin kenarında olan farkı olacak, o kadar. O da Allah'ın lütfu ve ihsanı. Ancak kardeşler, çok önemli bir nokta var. Ashab-ı kiramı blok olarak baktığımızda en düşük sahabi Hamza'yı öldüren sahabidir. Hikmet-i ilahi o zavallıya da öyle nasip oldu. Hamza gibi bir arslanı öldürdü, şehit etti. Sonra da Müslüman oldu. Müslüman olunca da en büyük Allah'ın düşmanını öldürdü. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Müslüman olunca imanını kabul etti. Dedi ki, bana görünmesen olur mu dedi. Amcamı hatırlamak istemiyorum dedi. O zavallı da 2 sene kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra yaşadı. Bir daha Efendimiz'in yüzüne görünemedi. Kendisi tarif ediyor. Hep böyle diyor, selam verirken döner bu tarafa diye selamda görecek şekilde safa girerdim diyor. Çünkü direkt önüne çıkamadı Efendimiz'in. Kovma yasaklama anlamında değil ama Efendimiz amcasını hatırlamak istemedi onu gördükçe. Şimdi kardeşler, en düşük sahabi o puan olarak. Ama ona bile Allah ne vaat etti? Ve kullen va'adallahu'l husna. Cennet ona da sözü Allah. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh diyor ki, hani Allah dostlarından birisi, yeryüzünde veli, evliya olarak bilinenlerin en büyüğü, en büyüğü filanca veli, kimse artık. Ashab-ı kiramın en düşüğü olan Vahşi radıyallahu anh'ın atının tırnağının altında toz bile değildir Allah katında diyor. Niye? Niye ama? Bu zat veli evliyadan kim dedi? Kim dedi? Cebrail mi? Mikail mi? İsrafil mi? Nerede duydun bunu veli olduğunu? Kim dedi? Müritleri. Müritlerin sertifikasını müritleri Allah Teala iyi kulları tayin edin diye mi göndermiş? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Nice alim, nice alim kıyamet günü cehennemde yanacak, kavrulacak. Müminler cehennemi ziyarete gidecekler. Oh demek için kafirlere. Kur'an'dan öğreniyoruz. Bakacaklar ki camide vaaz eden hoca orada. Hadis okuyorum arkadaşlar. Sen bize namaz öğreten adam değil misin? Öğrettin, biz cennete girdik. Ne arıyorsun burada? Diyecekler diyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından, Kur'an'ın mübarek ayetlerinden cennetlik oldukları bilinenle talebelerinin, müritlerinin evliyadır dediği aynı değil. O vahşinin atının ayağının altında toz bile değil. Neden? Biri Allah'ın garantisinde, öbürü de müritlerinin garantisinde. Hele çok burs verdiği talebesi varsa o zaten onu evliya üstüne de çıkarır. İlla öyle değildir de değil şüphesiz. Yani evliyadır. Öyle umarız, öyle isteriz Allah'tan. Garantimiz yok. Son nefes garantisi var mı kimsenin? Ahmet'in, Mehmet'in yok da hocaların var mı? Talebe yetiştiren hocaların, şeyhin garanti mi cennete gireceği? Ama Ebu Bekir'in garanti. Diler miyiz Ebu Bekir gibi hocam, şeyhim de girsin? Elbette böyle isteriz. Edebimizi koruruz. Allah'a hak öğretmeyiz ama. Benim şeyhim cennette demeyiz. Ya ne öğretiyor Allah bize? Hocamı da cennete koy ya Rabbi, şeyhimi de cennete koy diye dua edin diyor. Terbiye budur. Şimdi kardeşler, edep o kadar zorlandı ki, yani mesela bir mürit, bir talebe hocasına, şeyhine desek Allah size de cenneti nasip etsin, öbürleri yolar saçını herhalde. Deli misin lan? Girmeyecek de kim girecek? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hayır, doğru o değil.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet. Kur'an ona indi. Cebrail kapısında bekledi. Miraç gördü. İsra gördü. Gördü. Ömer bin Hattab, umreye gidiyorum ya Resulallah, bir emrin var mı dedi. Döndü dedi ki, la tenseni min duaike ya uhay. Canım kardeşim, beni de duadan unutma orada dedi. Şimdi ise mürit hacca giderken diyor ki, efendi hazretleri biz işte gidiyoruz hocam, biz hacca gidiyoruz, bizi duadan unutmayın. Adam hacca gidiyor, buradakinden dua istiyor. Güya tevazu gösterecek, öyle değil. Öyle değil. Şeyhin senin olsa Resulullah kadar olurdu hani diyelim sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de en az Ömer kadarsın, umreye hacca gidiyorsun. Ne olacağı belli. Şeyh efendi, yavrum umreye gidiyorsun, bize de dua et oradan deyince tevazu için söyledi. Ne yapacak benim duamı burada? Yanlış, batıl şeyler bunlar. Bunlar batıl şeyler. Şeytanın sürdüğü kaymak bu, kaysın gitsin diye. Ölçümüzü tekrar ediyoruz. Ne kadar büyük şeyh efendi olursa olsun, ne derin fıkıh alimi olursa olsun, velev İmam-ı Azam olsun, velev Abdülkadir olsun, velev İmam Malik olsun, değil mi Resulullah'ı görmedi gözüyle, onun garantisi yok. Yalnız ashab-ı kiram o gözleriyle o nuru gördüler ya, onların eşi benzeri yok. Bitti. Lakin kardeşler, tekrar vurguluyorum, biz ashab-ı kirama tapınmıyoruz. Onları masum görmüyoruz, günahsız görmüyoruz. O halleriyle kabul ediyoruz onları. O halleriyle kıyım. Zaten güzellikleri buradan geliyor. Bir defa en derin bataklıklardaydılar. Rezil rüsvay hayat yaşıyorlardı. Uzatılan elden tuttular. Bir, iki, çok kötü işlere bulaştılar. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hanımına, annemize dil uzattılar. Uzatanlara bulaştılar. Medyaya uydular. Sonra Allah onları uyarınca öyle bir nedamet duydular. Öyle bir gözyaşı akıttılar ki onların damlalarıyla cehennem söndü kardeşim. Affettim sizi dedi Allah ya. Bir insana Allah affettim diye ayet indirir de ondan sonra gelenler onun günahından söz edebilir mi bir daha? Ka'b bin Malik radıyallahu anh Tebuk'te Efendimiz'i yalnız bıraktı. Gitmedi. En gitmesi gereken adam da oydu belki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu affetmedi. Git dedi. Uzak dur bizden. 50 gün ashab-ı kiram onunla konuşmadılar. Resulullah konuşmuyordu. Dünyası daraldı. Tövbesi ciddi oldu. Efendimiz'e geldi. Hiçbir şekilde yüzüne bakmadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namazda bile onun tarafına dönmedi. Protesto etti onu Müslümanlar. Cihatta yalnız bıraktığı için Resulullah'ı. Aleyhissalatü vesselam. Lakin bir gece gökleri deldi. O gece ağlayışı, pişmanlığı arşa kadar ulaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazına geldiğinde mihrabına girmeden bir sayfa ayet buldu onunla ilgili Kur'an'da. Allah öyle cihattan geri gelmiş bir adamı bile tövbesini kabul ettiğini, affettiğini müjdeledi. Hemen ona haber ulaşıldı. Gitti, geldi. Doğru mu ya Resulallah dedi, Allah'ım beni affet diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Ka'b, anandan doğduğundan beri böyle mutlu günün olmadı senin dedi, kalktı kucakladı onu. Dün bununla konuşmayın demişti. Hatta hanımına haber gönderdi, bunun yanında durma dedi. Böyle bir cihat kaçkınının karısı olunmaz dedi. Ama Allah affettim deyince her şey bitti. Şimdi kalkar bir Müslüman, peygamberin bile tebrik ettiği bir olayı konuşamaz. Bunu yorumlayamazsın sen. Cennet Allah'ın, cehennem Allah'ın, dilediğini koyar, dilediğini çıkarır. Ashab-ı kiramı seviyoruz kardeşler. Bu sevgimiz dindir bizim için. Onlar kara kaşından dolayı değil. Bilal'in derisine hayran değiliz. Ama o yanık sesine de hayran değiliz. Neye hayranız? Sadakatine hayranız.

0: kölelikten minarelere nasıl çıktığına hayranız. Ashab-ı kiramı sevdiklerinin hatırına seviyoruz. Onlar Resulullah'ı sevdikler için biz de onları seviyoruz. Allah sevdiği için seviyoruz. Her halükarda bu ümmet kardeşler bin bir melanete bulaştı ama ashab-ı kiramı hiç tenkit etmediler. Ashab-ı kirama dil uzatmak yeni adet oldu. Eskiden fırkalar vardı. Ashab-ı kirama dil uzatan. Hazreti Ali'yi öldürmeye kalkanlar da harici diye bir fırkaydı mesela. Evet, yani vardı fakat ehli sünnetin adeti değildi bu. Ehli sünnet ashab-ı kirama sadakattır arkadaşlar. Bu sadakat hacca gittiğinde kabirlerini ziyaret etmek değildir. Davalarına, isimlerine ve konumlarına sadakattir. Allah onlardan razı olsun. Bizi de onlarla beraber bulunan kullarından kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
4: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Bir Soru Bir Hayat başlıyor. Hazırlayan ve sunan Özlem Gınık. Program Yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dostlar. Hedef Radyo'nun kalpten kalbe uzanan bu samimi frekansından hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Ben Özlem Gınık. Bir Soru Bir Hayat programında bu akşam alıştığımız yerden değil de biraz daha derinden, biraz daha içeriden bakmaya niyet ediyoruz. Çünkü bugün bir okulu konuşacağız. Ama bu kez

sınıfın içinden değil, o sınıfların hepsini aynı anda görmek zorunda olan bir yerden. Bir okulun kapısından içeri girdiğinizde aslında sadece bir binaya girmezsiniz, değil mi sevgili dostlar? Orada görünmeyen bir emek vardır. Sessizce işleyen bir düzen, ince bir denge, fark edilmeden taşınan yükler. Ama sadece bunlar da değildir okul. Bir okul aynı zamanda çocuk sesidir. Koridorlarda yankılanan kahkahadır. Teneffüs dilinin ardından bir anda canlanan bir hayat. Bir sınıfın içinden yükselen o neşeli uğultu, bir çocuğun arkadaşına attığı içten bir gülüş. Bir öğretmenin gözlerindeki o küçük gurur. Çünkü okul zamanın en çok yaşandığı yerdir. Sadece derslerin işlendiği değil, hayatın aktığı bir yer. Ve çoğu zaman fark etmeden bir aile olur okul. Öğretmenlerin birbirine omuz verdiği, birbirinin yükünü hafiflettiği, ben buradayım dediği bir yer. Bir öğrencinin başarısının birlikte sevince dönüştüğü, bir zorluğun birlikte göğüslendiği. Bazen bir etkinlikte, bazen bir gezi otobüsünde, bazen bir sınıf köşesinde yapılan küçücük bir çalışmada. Yıllar sonra bile hatırlanacak anılar birikir. Bir resim sergisi, bir şiir günü, bir oyun, bir alkış, bir tebessüm, belki bir fotoğraf. Ve o anlar bir çocuğun hafızasında sadece bir etkinlik olarak kalmaz. Kendine dair bir iz olur. Bir ben yapabilirim duygusu olur. Bir de bu işin görünmeyen kahramanları vardır. Mesleğini özveriyle yapan insanlar. Sabah erkenden gelip akşam geç saatlere kadar o düzenin içinde kalan. Sadece görevini yapan değil, gönlünü koyan insanlar. Öğrencilerini birer birey olarak değil, bazen bir evlat gibi gören. Onların derdiyle dertlenen, mutluluğuyla sevinen. Bir çocuğun gözündeki değişimi fark eden ve o değişimin peşine düşen. Çünkü bazı öğretmenler ve idareciler vardır ki sadece ders anlatmaz, sadece yönetmez. Bir çocuğun hayatına dokunur. Evet, bu bir cümleyle olabilir, bu bir bakışla olabilir. Ve o çocuk yıllar sonra dönüp baktığında der ki, benim hayatımda biri vardı. İşte o biri bazen bir öğretmendir, bazen bir idareci, bazen de farkında olmadan okulda görevli olan diğer bir rol model. Hani o eski filmlerdeki gibi. O samimi, o içten okul hali. Disiplinin yanında sıcaklığın, kuralların yanında insanlığın olduğu Hababam sınıfı gibi. Öğrencinin sadece notuyla değil, yüreğiyle hatırlandığı bir okul. Gülüşlerin, hataların, dostlukların iç içe geçtiği ve herkesin birbirine bir şekilde dokunduğu o hal. Ama o samimiyetin yanında bizi düşündüren bir tarafı da vardır Hababam sınıfının. Çünkü bu hikaye sadece güldürmez. Öğrenci-öğretmen ilişkisinde sınırların nasıl kaybolabildiğini, disiplinin zayıfladığında eğitimin nasıl sarsıldığını da gösterir bizlere. Mizahın arkasında aslında şu soru saklıdır. Eğitim sadece idare etmek midir, yoksa gerçekten yön verebilmek mi? İşte bugün de hala özlenen şey belki de tam olarak bu denge. Ama tüm bu görünenlerin yanında bir de görünmeyen bir taraf vardır. Sınıfta anlatılan bir ders, koridorda yankılanan bir ses, bir öğrencinin bakışı, bir öğretmenin sabrı. Ve tüm bunların arkasında çoğu zaman adı çok anılmayan bir gerçek vardır. Bir okul kendiliğinden işlemez. Biz eğitimi konuşurken çoğu zaman öğretmeni konuşuruz, öğrenciyi, sınavları, başarıyı, eksiklikleri. Ama çok daha az durup şunu sorarız, bu düzeni ayakta tutmaya çalışanlar ne yaşıyor? Bir okulun yönetimi sadece kuralları koymak mıdır, yoksa insanları anlamak, duyguları tartmak, dengeleri gözetmek midir? Çünkü okul dediğimiz yer tek bir hikayeden oluşmaz. Aynı anda birçok hayatın kesiştiği bir yerdir. Bir öğretmen vardır, anlatır, emek verir ama son zamanlarda yalnızca ders anlatmaz. Sınıfta artan dikkat dağınıklığıyla, sınırları zorlamalarıyla, bazen saygının inceldiği anlarla da baş etmeye çalışır. Ve çoğu zaman şunu hisseder. Anlatıyorum, anlatıyorum ama ne kadar ulaşıyorum. Bir veli vardır. Çocuğu için en iyisini ister ama bu zamanın hızında bazen yönünü kaybeder. Bazen fazla koruyucu olabilir ya da çocuğuna geç kalır. Bazen de fark etmeden çocuğun sorumluluğunu onun yerine üstlenir. Bir çocuk vardır hepsinin ortasında. Görülmek isteyen, anlaşılmayı bekleyen. Ama bazen o bekleyiş yerini öfkeye bırakır ve o öfke eğer anlaşılmazsa, doğru yönlendirilmezse sadece bir anlık taşkınlık olarak kalmaz.

0: Bir sınıfta iz bırakır, bir öğretmenin yorgunluğunda, bir çocuğun sessizliğinde. Ve tam da bu yüzden bugün okullarda sadece bilgi değil, duygu da yönetilmeye çalışılıyor. İşte tüm bu hikayelerin kesiştiği bir yer vardır, okulun yönetimi. Bazen küçük bir mesele büyür, bir kırgınlık bir krize dönüşür. Ve tam o noktada idare sadece yöneten değil, dengeleyen, duyan, çözüm arayan bir yere dönüşür. Bir okul müdürü, çoğu zaman görünmeyen bir yükün taşıyıcısıdır. Bir taraftan öğretmeni anlamak zorundadır, bir tarafta veliyi dinlemek, bir tarafta öğrenciyi korumak. Ve çoğu zaman da bu üç aynı anda mümkün olamayabilir. İşte bu yüzden idareci olmak sadece yönetmek değildir. İdareci olmak, duymak, tartmak, sabretmek, konuşmak, bazen susmak ama her durumda insanı kaybetmemektir. Çünkü mesele sadece düzen kurmak değil. Mesele o düzenin içinde bağı koruyabilmektir. Ve belki de en kıymetlisi onca kalabalığın içinde bir çocuğa gerçekten temas edebilmektir. İşte bu akşam tam da bu dengenin ortasında duran bir bakış açısını konuşacağız. Görüneni değil, çoğu zaman erteleneni. Haklı ya da haksız aramadan, sadece anlamaya çalışarak. Çünkü belki de eğitimin en kritik noktası şu, aynı hikayenin içinde gerçekten birlikte olabilmek. Ve şimdi bu dengenin merkezinde duran o soruya dönmek istiyorum. Bir çocuk, bir çocuğun hikayesinde gerçekten kim eksik? Yoksa eksik olan bir kişi değil de anlayış, sabır, gerçek bir iletişim mi? Bu akşam idarecinin gözünden okul diyerek tam da bu soruların izini birlikte süreceğiz ve çok değerli bir konuğum var. Evet, Şehit Salih Sarıoğlu Ortaokulu Müdürü Sayın Yunus Uygar Hocam, değerli kıymetli hocam. Kendisinin yeri bende çok farklıdır. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Davetime icabet ettiniz hocam. Yorduk sizi buraya kadar. Çok teşekkür ediyorum. Çok memnun kaldım.
1: Estağfurullah. Sizin de yeriniz kıymetli.
0: Allah razı olsun.
1: Bu kadar da olsun. Gelelim yani. Siz istediğiniz zaman geliriz. Hiç problem değil bizim
0: için. Ayaklarınıza sağlık hocam.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum hocam. Hocam ben sizi tanıyorum ama Hedef Radyo dinleyicilerinin de sizleri tanıması açısından sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben 1990 Ağrı Patnos doğumluyum. İlkokul ve ortaokulu orada okudum. Daha sonrasında burada Ankara'da Hasan olan Anadolu Öğretmen Lisesi mezunuyum.
0: Evet.
1: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunuyum. Daha sonrasında da yüksek lisansımı ben 2014'te tekrardan Ağrı Patnos'a öğretmen olarak gittiğimde orada İslam felsefesi üzerine yazmıştım.
0: Evet.
1: 2019'dan sonrasında da tekrar Ankara'ya dönüş yaptık.
0: Hoş geldiniz Ankara'mıza.
1: Sağ olun. Orada 2019'dan itibaren de hep idarecilik yaptık. Yani idarecilikte 6. 7. senemize giriyoruz.
0: Maşallah.
1: Müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü yani genel olarak öyle. Onun dışında ben de bunun süreç içerisinde boş kalmamaya özen gösteriyorum. Çünkü bir öğretmenin,
0: evet,
1: okul idaresinin ötesinde biz kendimizi öğretmen olarak görüyoruz.
0: Evet hocam.
1: Bir öğretmenin boş durmaması gerekir. Yani yazma çizme işleriyle hep uğraştık.
0: Hı-hı.
1: Çeşitli dergi gazetelerde yazarlık yaptık. Yüksek lisans tezimizi kitap olarak bastık. Daha sonrasında çeşitli makaleler yazıp bunları da kitap haline getirdik.
0: Maşallah hocam çok yönlüsünüz.
1: Genel olarak öyle devam ediyoruz. Yani yazar öğretmen olarak da aslında bazı yerlerde biliniyorum.
0: Evet.
1: O şekilde devam ediyor hayat şu anda.
0: Evet hocam. Evet hocam, çok yönlüsünüz bir taraftan da. Ben de sizi idarecilikten tanıyorum zaten hocam. Ne kadar özverili olduğunuzu, ne kadar gayretli ve çabalı olduğunuzu da görüyorum, şahidim bu konularda da. Sorumuza geçmeden önce hocam, ben bir sevgili dinleyicilerimizin katkılarını çok önemsiyoruz.
1: Tabii ki.
0: Burada Hedef Radyo WhatsApp numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0531-843-5633 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Mesaj atabilirsiniz bizlere. Evet hocam, idareciliğin en kökünden şöyle bir başlasak eğer, düzen ve disiplin olarak görülüyor idarecilik,
1: evet,
0: ama
1: evet.
0: Hocam siz idareciliği bize tanımlasanız, sizin gözünüzle bir baksak bize nasıl

0: tanımlarsınız?
1: Evet. Şimdi aslında olaya biraz daha teorik açıdan ben yaklaşmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki mesela her çağın, her zaman diliminin bir paradigması oluşuyor.
0: Evet.
1: Bu paradigmalarda da bazen yani örnek veriyorum, örnek insan tipi dediğimiz, ideal insan tipi dediğimiz, insan tipi değiştiği gibi ideal yönetici ne olmalı gibi sorular da aslında karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu mesela örnek veriyorum, bir 20-30 sene öncesinde sorduğumuz zaman yöneticiliğin belki burada tanımı
0: Evet.
1: değişebilirdi. Ama şu anda mesela yöneticiliğin de tanımı değişen paradigma ile birlikte aslında değişti. Çünkü şöyle bir durum var aslında. 18. yüzyılda bu ulus devletlerin pozitivizm etkisiyle ulus devletlerin oluşmasıyla birlikte istenilen toplum sistemi aslında disiplin toplumuydu.
0: Evet.
1: Yani bu disiplin toplumu da zaten zorunlu eğitimi getirdi zaten. Yani bir 18. yüzyılda, 19. yüzyılda zorunlu eğitim aslında bir pozitivizm ve ulus devletin bir getirisiyle oluşan bir durumdu. Ve zorunlu askerlik de aslında bununla birlikte oluşmuştur. Mesela
0: Evet.
1: zorunlu eğitim ve zorunlu askerliğin aslında aynı çağa denk geldiğini biliyoruz. Yöneticilik burada aslında disiplini sağlayan, yani o
0: Evet.
1: paradigmayı göz önünde bulundurduğumuz zaman yani orada sadece disiplini sağlayan işte bir emir komuta zinciri içerisinde en üstteki emri veren amir konumundaydı. Ama şimdi değişen çağla birlikte şu anda artık bir disiplin toplumundan bir performans toplumuna doğru geçiyoruz.
0: Evet.
1: Yani insanlar artık öğrenciler, insanlar, çalışanlar, herkes artık bir performans öznesi. Yani herkesten bir performans bekleniyor.
0: Evet.
1: Öğrenciden de bir performans bekleniyor. Doğal olarak yöneticiden de bir performans bekleniyor. Şu anda yöneticinin tanımı doğal olarak bir 20-30 sene önceki tanımla aynı değil artık.
0: Evet hocam.
1: Yani doğal olarak değişiyor. Burada yöneticilik mi aslında yöneticilik mi yapıyoruz? Aslında idarecilik mi yapıyoruz? Yoksa liderlik mi yapıyoruz? Aslında bunlar arasında bir şey var. Yani bir geçişkenlik var. Şimdi idarecilikte doğal olarak durumları idare etmek lazım. Yani
0: Evet.
1: öğrenciyi de idare etmek lazım.
0: Değil mi?
1: Öğretmeni de idare etmek lazım. Veliyi de idare etmek lazım.
0: Evet.
1: Bir yandan da işte bu dengelerin hepsini sağlamak lazım. Yöneticilikte işte bu mevzuata bağlı kalarak bir vizyon ortaya koymak lazım.
0: Evet.
1: Ama liderlikte işler değişiyor. Yani yeni bir vizyon, yeni bir değişim. Doğal olarak burada herkesi bir yani o bütünlüğün az önce siz bir girizgah yaptınız. Gayet hoşuma gitti. Ben
0: Çok sağ
1: biraz
0: olun
1: da
0: hocam.
1: yazarlık bu tür alanlarla yazmayla ilgilendiğimiz için yani.
0: Hocam burada kısaca sözünüzü keseyim. Kitabım var dediniz de ben onu yeni duydum. O yüzden de
1: Tabii.
0: hani ismini sormak istiyorum. Kitabınız ne üzerine
1: Benim
0: yazmıştınız?
1: basılı olan kitap
0: Sizin.
1: Farabi Felsefesinde Bilgi ve Mutluluk.
0: Bilgi ve mutluluk.
1: Evet,
0: Evet hocam.
1: yani o zaten onun ben yüksek lisansta yani master'da zaten bu Farabi felsefesini çalıştığım için burada benim çok dikkatimi çekmişti o zaman. Farabi'nin işte bilgiyle mutluluk arasındaki ilişkiyi kurması çok dikkatimi çekmişti. Onun üzerinde ben devam ettim. Daha sonrasında yüksek
0: Evet.
1: lisanstan sonrasında da devam ettim. Çalışmalara devam edince
0: Evet.
1: o
0: Tez
1: şekilde.
0: konunuzu bir kitap haline
1: Evet,
0: dönüştürdünüz.
1: evet,
0: Çok
1: evet.
0: güzel hocam
1: O
0: gerçekten de.
1: şekilde devam etmiştik yani.
0: Evet hocam. Hocam evet dediniz ki bu dengeyi kurmak
1: Tabii.
0: velidir, öğrencidir,
1: Aynen.
0: öğretmendir. Evet yani ben şimdi okulunuza geldiğim zaman biliyorsunuz hani sağ
1: Evet.
0: olun bütün sınıf sınıf eğitimlere girdim. Çünkü istediniz ki çocuklar hani birebir bu akran nezaketi üzerine hani
1: Evet.
0: 2-3 yıldır böyle eğitimlere de geliyoruz zaten. Hocam hani birebir öğrencilere ne katabiliriz, ne yapabiliriz? Yani onlarla bir arkadaş gibisiniz, bir disiplininiz var.
1: Evet.
0: Yunus Hoca deyince hem disiplin hani böyle tatlı sertler olur ya
1: Sağ ol.
0: hocam. Öyle bir idarecilik gözlemledim ben geldiğim süreçler içerisinde de. Gerçekten de hani bu çok hoş bir şey ve bu dengeyi korumak da zor bir
1: Evet,
0: taraftan hocam.
1: zor.
0: Yani sizce hocam yani bu denge nasıl korunuyor? Nasıl
1: Evet.
0: koruyorsunuz bu dengeyi?
1: Şimdi bu aslında bir yöneticiliği burada anne babayı da işin içine katarak yani
0: Evet.
1: düşünmemiz gerekiyor.

0: Burada yönetici de söz konusu olduğu zaman, öğretmen de söz konusu olduğu zaman, öğrenci disiplin denildiği zaman, yani öğrenciye bir emir komuta zinciri içerisinde emir verdiğimiz ve emrimizi yerine getiren bir bir obje, bir özne olarak görmememiz gerekiyor.
1: Evet, evet.
0: Yani
1: hocam,
0: öğrencinin de burada duygu düşüncelerinin olduğunu, evet, öğrencinin de bir psikolojisinin olduğunu dinlememiz, hı-hı, gerektiğini, hı-hı, yeri geldiği zaman öğrenciyle yani derdini paylaşabilecek kadar, onunla arkadaşlık seviyesine inebilecek, hı-hı, kadar konuşmamız gerektiğini, evet, ama bir yandan da burada bir yönetici konumunda olduğunu ve kararlılığının olduğunu, burada disiplin denilen durumun aslında kararlılık olduğunu, evet, bilmemiz gerekiyor. Yani anne ve babalar da mesela aile içerisinde çocuğa karşı disiplin oluşturması için tutarlı olmaları lazım, kararlı
1: çok
0: olmaları lazım.
1: Çok önemli bu hocam, evet. Kesinlikle. Yani. Çünkü o ailede o kararlılık, tutarlılık ve disiplin olmadığı zaman, evet, okulda bunu yani geliştirmek, çocuk üzerinde bu eğitimi vermiş olmak daha da zorlanıyor. O yüzden bir sacın ayağı gibi düşünmek gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Öğretmen, idareci, işte veli ilişkisini. Ki öğrenci orada kendini işte son zamanlardaki yaşadıklarımıza göre söylüyorum, toparlayabilir.
0: Evet.
1: Evet, bu tutarlılık ve disiplin. Ailede disiplin olmazsa okulda devam ettirilemiyor ve zorlanılıyor,
0: evet,
1: hocam. Evet,
0: evet, evet. Yani burada yöneticilikte de yani disiplini sağlamak demek şey demek değildir. Yani burada çocuğu emir vermek, çocuğu verdiğimiz bu emiri işte bir emir komuta zinciri içerisinde, hı hı, gerçekleştirmesini sağlamak, sadece bu açıdan bakmamak lazım.
1: Evet.
0: Burada kuralların olduğunu,
1: sınırların
0: olduğunu, evet, özgür bireyler olabiliriz ama özgürlüğün de doğal olarak bir haddinin olduğunu, hı-hı, bir hududunun olduğunu,
1: evet,
0: bilmesi gerektiğini gösterdiğimiz zaman zaten okul içerisinde bu atmosfer oluşuyor zaten.
1: Evet.
0: Disiplin atmosferi bir okul içerisinde oluşursa burada tırnak içerisinde söylüyorum, yaramaz öğrenci dediğimiz bir öğrenci tipi var ya,
1: hı hı,
0: o öğrencinin bile aslında bu atmosfer içerisinde kendince bu atmosfere kapılıp bir düzen içerisine girdiğini görebiliyoruz yani.
1: Evet. Sınırlar özgürleştiriyor zaten çocukları. O sınırlara, o kurallara tabi oldukça özgürleştiklerini de fark ediyorlar.
0: Kesinlikle.
1: O sırada.
0: Burada onu fark etmeleri lazım zaten.
1: Hı hı.
0: Yani burada öğrencinin, başka öğrencinin mesela akran zorbalığı dediğimiz, mesela çağımızın en,
1: evet,
0: büyük,
1: maalesef,
0: problemi. Şu anda, hı hı, mesela okullardaki en büyük problemin akran zorbalığı olduğunu herkes,
1: evet,
0: biliyor artık.
1: Evet.
0: Ve bizim de kendi okullarımızda mesela sıkıntı yaşadığımız, hı hı, en önemli mesele akran zorbalığı.
1: Evet.
0: Yani,
1: evet,
0: akran zorbalığında burada öğrenci şunu bilmiyor. Yani mesela akran zorbalığı niçin çıkıyor mesela? Bir çocuk niçin mesela akran zorbalığı yapar?
1: Evet.
0: Çok ilgili ailelerin çocuklarının akran zorbalığı yaptığını veya çok ilgisiz ailelerin çocuklarının akran zorbalığı,
1: nokta,
0: iki uç noktanın,
1: evet,
0: aslında yaptığını hep,
1: evet,
0: bunu görmüşümdür. Yani burada,
1: evet,
0: tecrübe ederek görüyoruz biz.
1: Evet hocam.
0: Çünkü ilgisiz aile, çocuk akran zorbalığı yaparak ilgi çekmeye çalışıyor.
1: Evet, evet.
0: Çok ilgili aile de ise şöyle bir durum var. Çocuk, ben her şeyi yapabilirim.
1: Hı hı.
0: Ben her şeyi yaparım, bu benim hakkımdır düşüncesiyle.
1: Evet.
0: Karşı taraftaki çocuğa akran zorbalığı yapabiliyor.
1: Evet,
0: İşte
1: maalesef.
0: Burada bu akran zorbalığı yapan çocuklarda da şöyle bir durum oluşuyor. Yani okul içerisinde, okul yönetimi tarafında oluşturulan bir disiplin atmosferi, hı hı, aslında bütün çocukların iyiliği için geçerlidir.
1: Evet.
0: Yani veli bazen bunun farkına varıyor, bazen varmayan durumlar da oluşabiliyor. Ama uzun vadede veli doğal olarak bunun yararına olduğunu, yani öğrencinin, hı hı, kendi çocuğunun yararına olduğunu zaten o da hissediyor, fark ediyordur.
1: Evet, bazen yanlışların arkasında da durulabiliyor hocam. Yani çocuk yanlış yapsa da onun arkasında durulabiliyor. Hani bunu da duyabiliyoruz,
0: evet,
1: görebiliyoruz. Mesela işte yine sosyal medyalara yansıyan bir haberden bahsetmek istiyorum. Öğrenci öğretmenini sırf ailesine şikayet etti diye okulu basmaya gelen veliler gibi.
0: Evet,
1: mesela.
0: Maalesef bu manzaraları görüyoruz. Evet. Bu manzaraları görüyoruz. Fakat burada bu manzaraların sebepleri, tabii değişkenleri var. Bu çeşitli değişkenleri var.
1: Hı hı.
0: Ama burada bir kere her şeyden önce ben gördüğüm sıkıntı şu, bu manzaralarda genel olarak mesela kendimizle rastladığımız zaman,
1: hı hı,
0: iletişimsizlik.
1: Evet.
0: Yani burada öğrenciyi veli

0: Ya dinlemiyor, ya öğretmen öğrenciyle sağlıklı bir ilişki kuramıyor, ya okul yönetimi öğretmenle sağlıklı bir ilişki kuramıyor, ya yönetim veliyle bir sağlıklı ilişki kuramıyor.
1: Burada
0: Ama
1: dengeler yerine oturtulamıyor
0: tabii
1: yani.
0: burada bir dengesizlik oluşuyor. Ama bunun hepsini bir tarafa bıraktığımız zaman bir devlet kurumundaki bir eğitim öğretim kurumuna hiçbir şekilde şiddetin hiçbir şekilde sözlü veya fiziki olarak hiçbir şiddetin yeri yoktur. Yani bunu burada da bu yani çizgiyi çizmemiz gerekiyor. Ve bu çizgiyi de altını kalın yani bir çizgiyle çekmemiz lazım. Kırmızı çizgiyle çekmemiz lazım. Bunu vatandaşın bilmesi gerekiyor. Yani bir eğitim öğretimde çocukla ilgili herhangi bir problem olabilir. Yani bu doğal olarak öğrencinin velisine öğrenciye öğretmene saldırma ondan
1: Evet,
0: sonrasında ya da
1: maalesef.
0: okuldaki herhangi bir personel saldırma yetkisi vermez. Yani biliyorsunuz ki yani öğretmene şiddetle ilgili de daha öncesinde bununla
1: Evet,
0: ilgili mevzuatlar
1: maalesef.
0: çıktı.
1: Mevzuatlar yaşanıldı. Onun üzerine
0: Tabii.
1: mevzuat bir
0: Mevzuat değişikliğine
1: kaybımız
0: gidildi.
1: oldu
0: Evet,
1: yine.
0: evet. Mevzuat
1: Evet hocam.
0: değişikliğine gidildi. Burada sağlık çalışanlarımız, eğitim öğretim çalışanlarımız yani bunlar kıymetlidir. Ülkenin geleceği için kıymetli doğal olarak devletimiz de bunda kesinlikle bunun farkındadır ve bununla ilgili de zaten bakanımız her seferinde açıklama yapıyor zaten. Bununla ilgili devam edeceğiz çalışmalarımıza diye şeklinde devam ediyor
1: Evet. Hocam bizim zamanımızda hani eti de senin kimi de senin hocam denilirdi değil
0: yani.
1: mi?
0: Evet,
1: Yani hani
0: evet.
1: biz böyle derdik. Bir
0: Evet.
1: öğretmene bir saygı vardı.
0: Evet.
1: Bir öğretmenin otoritesi vardı. Ama maalesef ki hani şu son zamanlarda bunu daha iyi fark edebiliyoruz. Hani çocuklarımızın iyiliği için söylenilebilen bir eğitimci olarak bile olsa bir hani sözün yanlış anlaşılıp bambaşka boyutlara taşındığını görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Ama hani burada çocuğumuzu okula emanet ediyoruz. Biliyoruz ki hani öğretmenlerimiz çok kıymetli gerçekten de. Hani hepsine selamlar iletiyoruz bizi buradan dinleyen öğretmenlerimize. Çok kıymetliler. Hani birazcık da okulun o kurallarını okula bırakmış olsak, aile burada hani kendini geri plana çekmiş olsa, kendi otoritesini kendi evinde koyan bir aile, okulun otoritesini okulda sürdürebilen bir çocuk. Yani burada çocuk da ne yapabileceğini bilemiyor. Neyin doğru, neyin yanlış olabildiğini bilemiyor. Bir öğretmen hani onun iyiliği için bir şey söylerken bu farklı algılandığı zaman evde bambaşka bir atmosfer oluşup okula yansıyabiliyor. Çocuğun da gelecek hayatında ve bulunduğu ortamda kendini ne okula ait hissedebiliyor bu çocuk. Aitlik duygusu da çok önemli çünkü. Ait olduğunu da hissedemiyor. Bu da birçok probleme
0: Evet.
1: yol açıyor. Sizin için en zor veli hangi veli hocam?
0: Yani şimdi burada sıkıntı aslında şu eti de senin kembiği de senin ifadesi aslında şundan kaynaklı. Şimdi biz aslında az önce programa başlarken ben özellikle paradigmadan bahsettim. Sosyolojik olarak toplumun değişmesinden bahsettim. Çünkü tamamen eğitim öğretim sosyolojik olarak değişime bağlı. Şimdi biz şu anda bilgi toplumunda yaşıyoruz. Bilgi toplumu dediğimiz bir toplumda yaşıyoruz. Şimdi bir 30-40 sene öncesinde geriye gittiğimiz zaman aslında bizim mesela kendi ilkokulda olduğumuz çağa doğru gittiğimiz zaman çoğu mesela bizim yaş grubumuzdaki işte 40'lı yaşlarda 30-40'lı yaşlar grubundaki dinleyicilerimiz mesela kendi yaş gruplarındaki o çocukluk dönemlerine gittikleri zaman şunu göreceklerdir. Orada bilgi kaynağıyla ilgili bir durum var. Şimdi örnek veriyorum bir köyde bilgi kaynağı ya öğretmendi ya imamdı. Yani ve doğal olarak bilginin olduğu yani bilgi kaynağına orada bir saygı duyulurdu.
1: Hocam.
0: Doğal olarak bunun bir de bir maneviyat boyutu da vardı. Yani Hazreti Ali'ye atfedilen bir söz vardır mesela bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum şeklinde. Şimdi orada bir maneviyat olarak bir bakış açısı vardı. Ve bilgi kaynağı olarak da öğretmen ve imam görülürdü aslında bir toplumda yani. Ama daha sonrasında
1: Zamanla.
0: bilgi bombardımanına girdik artık.
1: Çok doğru.
0: Yani şu anda evet. müthiş bir bilgi kirliliği toplumu diyorum ben de buraya.
1: Evet hocam.
0: Şimdi ben benim burada bu mesela bilgi toplumu denilen işte burada 2000 sonrasında mesela uzay çağı olarak görülen gibi işte teknolojik ifadelerle bahsedilen bu çağ ben biraz bilgi kirliliği çağı olarak görüyorum.

0: Doğal olarak bilgi kirliliğinin toplumunda
1: herkesin her şeyi
0: her
1: söylediği.
0: Şey biliyor. Evet, herkes her şeyi biliyor.
1: Evet.
0: Evet, çok... yani söylemesinin dışında bir de şey var hocam. Yani burada herkes her şeyi biliyor.
1: Evet.
0: Yani bazı mevzuların ise bazı konuların ise sosyal medyadan okunan üç cümleyle açıklanabileceğini ve yüzeysel olarak insanlar yüzeysel kalıyor mesela. Yani örnek veriyorum mesela size şöyle bir buradan mesela devam eden bir durum üzerinden mesela örnek vereyim. Son zamanlarda mesela dikkatiniz ettiniz mi bilmiyorum ama toplumumuzda mesela son 20 senedir 30 senedir mesela ciddi bir anlamda elle tutulabilecek bir yazarın ortaya çıktığını ben çok görmüyorum mesela. Yani mesela 90'lı yıllardan 80'li yıllardan kalma yazarlar ve şairler var hala. Veya işte bir şairin elle tutulabilecek bir şairin tabii ki illaki kıymetli şairler yazarlar vardır.
1: Evet,
0: ama
1: evet,
0: örnek veriyorum şu anda bir mesela bir toplumda bir Orhan Kemal çıkamıyor, bir Yaşar Kemal çıkamıyor, bir Necip Fazıl çıkamıyor mesela. Bunun sebebi ne? Çünkü bilgi bombardımanının olduğu, bilgi kirliliğinin olduğu toplumda doğal olarak derinlik yok. Yüzeysellik var. Yüzeyselliğin olduğu toplumda da herkes her şeyi biliyor.
1: Doğallara herkes her şeyde yazıyor böyle olunca da. Hani tabii, diyorsunuz ya hani kitap veya işte bir şair çıkamıyor diye. Herkes her şeyi yazınca da gerçek şairler, gerçek yazarlar ortaya çıkması biraz
0: çıkamıyor.
1: Doğallara
0: bu bizden uzak bir durum değil. Veli dediğimiz veya öğrenci dediğimiz kitle doğallara bu da. Yani bu da sosyolojiyle direkt bir bağlantılı olan bir kitle. Doğal olarak veli sosyal medya üzerinden mesela iki tane üç tane pedagojik bir cümle okuduğu zaman ya ben okudum evet bu böyle bu şöyle diyebiliyor. Ama örnek veriyorum bir öğretmen eğitim fakültesinde 4 sene boyunca mesela mesela gelişim psikolojisinden tutun işte öğretim psikolojisine kadar işte normal öğretim yöntem tekniklerine kadar 4 sene boyunca bunun kitaplarını kat be kat okuyarak devam ederek öğrenebiliyor.
1: Evet.
0: Yani olayın 3 tane cümle okumakla, sosyal medya üzerinden 3 tane cümle okumakla, 5 tane cümle okumakla çözülmeyeceğinin farkında değil toplumun bir kesimi. Doğal olarak da öğretmen ben de çok rahat bir şekilde bununla ilgili yorum yapabilirim diyor. Doğal olarak ben de bir bilgi kaynağıyım.
1: Evet,
0: ben de,
1: değil mi hocam?
0: Ben de öğretmen gibiyim aslında. Ben de tamam ben bunu bilmiyorum ama ben de şunu çok iyi biliyorum diyebilecek bir toplum oluşmaya başladı.
1: Evet.
0: Doğal olarak doğal olarak ne oluyor? Bu da yani öğretmene saygının azalmasına, öğrencinin işte her şeyi bilebileceğini düşünmesi, velinin her şeyi bilebileceğini düşünmesi, velilerimizin mesela meslek grupları vardır. Birisi avukattır, birisi hakimdir, birisi ticaret yapıyordur. Herkes her konuda kendi alanında uzmandır. Ama burada örnek veriyorum.
1: Herkes her şeye hakim olamayabilir.
0: Yani,
1: olamaz da zaten.
0: Yani veli avukat olduğu zaman öğretmen hayır siz bilmiyorsunuz ben hukukta çok iyiyimdir diye bir iddiası yoktur.
1: Evet.
0: Ama örnek veriyorum ben şunu gördüm mesela avukat olan kişinin hukuk bilen kişinin hayır ben eğitim de biliyorum. Ben öğretmene işini öğretirim. Düsturuyla ortaya çıkabileceğini de ben gördüm mesela.
1: Evet.
0: Doğal olarak yani maalesef öğretmenlik halkla çok iç içe olan bir meslek olduğu için doğal olarak yani öğretmenin işini mesleğini öğretebilecek ya ben biliyorum ben sana bunu öğretebilirim diyebilecek bu iddiayı öne bile sürebilecek bir durum oluşuyor. Ama mesela örnek veriyorum biz doktora gittiğimizde doktora şuna diyebiliyor muyuz? Hocam bu ilacı yazmayın da şu ilacı yazın bu ilaç daha iyidir diyebilecek bir durumumuz söz konusu mu? Değil aslında. Aslında
1: o noktaya kadar da geldik bir bakıma şöyle bir bakarsanız
0: tabii,
1: bunu diyebilecek bir toplum haline de dönüştük.
0: Evet o maalesef o duruma gelebilecek yani bunu söyleyebilecek insanlar illaki vardır ama yani burada ama biz öğretmene mesela çok rahat bir şekilde işini öğretebilecek cümleler kurabiliyoruz.
1: Maalesef hocam.
0: Yani biz de kendimiz mesela veliyiz. Benim de bir küçük kızım var. Hı-hı. Öğretmeni var. Ben mesela öğretmenini asla yani kendim bu işin içinde olmama rağmen hocam siz nasıl uygun görürseniz benim bu cümlenin ötesinde asla bir cümle kullanmamışımdır.
1: Çok güzel bir örnek hocam. Evet. Gerçekten bir eğitimci olarak bir eğitimcinin alanına müdahale etmemiş olmak.
0: Haddimiz değil. Yani
1: değil mi hocam?
0: Yani,
1: haddimiz değil.
0: Yani hocamız ilkokul öğretmeni, ilk öğretim okulu yani sınıf öğretmeni dediğimiz kavram aslında çok ayrı bir alandır. Ben Türkçe öğretmeniyim. Türkçe öğretmeni çok ayrı bir alandır. Örnek veriyorum, bir

0: ortaokuldaki bir fen bilgisi öğretmeni ayrı bir alandır. Hı hı. Lisedeki bir edebiyat öğretmeninin alanları çok ayrıdır. Bu evet. şeye benzer yani.
1: Evet.
0: Doktora gittiğin zaman dahiliye mi gideceksin, genel cerraha
1: evet.
0: mı gideceksin?
1: Evet, evet.
0: Benim kolum zarar görmüş, kolum kırılmıştı. Ben cerraha giderim yani
1: evet.
0: gibi. Yani ama mesela bu ayrımı öğretmen bilir.
1: Evet.
0: Ama mesela veli olarak belki bu ayrımda olan çok ciddi anlamda velilerimiz vardı tabii. Onu da hı hı. biliyordur ama hı hı. Ama genel biz bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Yani genel
1: evet,
0: olarak,
1: genel olarak
0: konuştuğumuz zaman öğretmen öğretmendir. Yani hep bütün herkes evet. aynıdır. Bütün öğretmenler aynıdır gibi bir algı var.
1: Maalesef
0: yani,
1: var
0: tabii
1: hocam.
0: Bu yani o yüzden kendimiz de veli olduğumuz için hocam siz nasıl uygun görürseniz diyoruz yani.
1: Evet.
0: Çünkü o onun alanı ve çocuğa o rol model oluyor.
1: Evet.
0: Biz öğretmenin burada veli olarak da öğretmenin otoritesini öğrenci
1: lazım.
0: Üzerinde sarsmamamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani burada anne baba öğretmenle ilgili bir problem yaşadığı zaman gelip bunu hı hı. öğrencisinin çocuğunun önünde bunu dile getirmenin ötesinde gelip öğretmenle özel bir görüşme yapabilir.
1: Evet.
0: Bu durumu
1: evet.
0: çözebilir. Yani bu şekilde yaklaşmak lazım olaya.
1: Evet, en doğru nokta bu hocam. Hocam siz bunları anlatırken bir taraftan da aklıma geldi hocam. Hani diyoruz ya biz her şeyi biliyoruz, bu hale geldik, böyle bir toplum oluştuk. Şimdi okullarda toplantılar ve eğitimler olduğu zaman eğitimler ve seminerler de veriliyor. Yani ama velilerin gelmediğini de görüyoruz. Siz bunları anlatırken bir taraftan da aklıma bu geldi. Evet,
0: evet.
1: her şeyi biliyoruz zaten. Ne gerek var gözüyle de bakılıyor olabilir mi? Ya da hani çocuğunun hani durumunu öğrenmek için. Toplantılarda.
0: Evet.
1: Şimdi ben liseye giden bir çocukta hani biraz belki büyüdü diyorsunuz. Toplantılarına belki o yüzden katılmıyor insanlar diyorsunuz ama şimdi bakıyorsunuz hocam anaokullarda var.
0: Evet.
1: Yani bir eğitim düzenleniyor mesela veya bir toplantı yapılıyor. Parmakla sayılacak kadar az insanlar
0: evet,
1: da gelebiliyor.
0: Evet. Ya maalesef yani, bu genel olarak çoğu okulda bu durum söz konusu
1: evet,
0: aslında.
1: Evet, Türkiye'nin genelinde var
0: evet,
1: hocam
0: evet.
1: bu. Yani hani şöyle bir 850 bin kişilik bir okula gidin, 10-20 kişiyi görürseniz iyi bir rakam denilebilecek bir noktaya da geldik bir taraftan.
0: Evet.
1: Yani evet bizler burada hani size bunları anlatırken bir taraftan da kafamda o bütünleşiyor. Biz bunları zaten biliyoruz, dinlemeye gerek yok. Hani o niyetle de bakılıyor olabilir bir taraftan
0: Evet,
1: da.
0: olabilir.
1: Ama maalesef ki çocuklarımızın takibi için ve gerçekten de ya hayat devam ettiği süreç içerisinde biz hep öğreneceğiz.
0: Evet.
1: Mutlaka öğreneceğiz. Ve her şeyi bilerek gitmeyeceğiz yine de. Bazen
0: Evet.
1: ömrümüz bile yetmeyecek bilmediklerimizi öğrenmeye.
0: Aynen.
1: Ama maalesef böyle durumlarla da karşılaşıyoruz. Bir taraftan mesajlarımız geldi hocam. Ben onları da okumak istiyorum müsaadenizle.
0: Tabii dur.
1: Evet, Hamide teyzemiz yazmış. Konuğunuza hoş geldiniz der, saygılar sunarım, hayırlı yayınlar dilemiş
0: Sağ olun,
1: Hamide teyzemiz. Çok teşekkür ediyoruz Hamide teyzeciğim. Evet, yine buradan bakıyorum. Arif Bey yazmışlar. İyi akşamlar, yayınınızı keyifle dinliyorum. Yunus Bey'e bir sorum olacak demiş. Günümüzde çocuklara sınır koymanın zorlaştığı bir ortamda aileden kaynaklanan disiplin sorunlarında okul yönetimleri sizce yalnız mı kalıyor yoksa yeterli desteği görebiliyorlar mı demişler. Bu soruyu unutmadan diğer mesajımızı da okuyayım hemen hocam. Daimi dinleyicilerimizden Gülay Hanım hayırlı akşamlar, Özlem Hanım demişler hayırlı akşamlar diliyorum. Programınızı dikkatle dinliyoruz, yine faydalı bilgiler paylaşıyorsunuz. Size ve Yunus Bey'e teşekkür ediyoruz. Davranışlarımızı, düşüncelerimizi, tutumlarımızı, inançlarımızı ve daha birçok şeyi önemli ölçüde etkileyen ve değiştirebilen bir kavramdır eğitim. Bu sebeple özverili ve bilinçli eğitimcilere de çok ihtiyacımız var demişler. Katkılarından dolayı da Gülay Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Arif Bey'in sorusunu
0: evet.
1: isterseniz cevaplayalım hocam.
0: Çok yerinde bir soru sormuş.
1: Evet.
0: Teşekkür ediyorum Arif Bey.
1: Biz de teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Şimdi burada Arif Bey'in aslında demek istediği şey genel olarak şu. Aslında okul çocuğa bir sınır çizmeye çalışıyor aslında.
1: Evet.
0: Sınır çizerken burada veliyle işbirliğine gitmek istiyor aslında.
1: Evet.
0: Yönetim, okul yönetimleri veliyle işbirliği hı-hı. halinde bunu çözmek istiyorlar aslında. Bazı biz problemler varsa, çocukla bir disiplin durumu söz konusuysa. Fakat burada okul yönetimlerinin yaşadığı sıkıntı şu. Yani velinin bakış açısı tabii genel olarak biz bunları söylemiyoruz. Spesifik bunlar özel örnekler aslında. Hı hı. Mesela bazı velilerimiz vardır. Genel itibariyle mesela benim iletişim kurduğum velilerimiz gelip hı hı. benimle iletişim kurduğum

0: çocukları zaman çok güzel bir şekilde iletişim kurup çocukla ilgili bir problem olduğu zaman bir işbirliği halinde, mesela gerekirse ben bazen annesine bir görev veriyorum, babaya bir görev veriyorum. Siz bu süreçte şöyle şöyle davranacaksınız, siz de şöyle davranacaksınız, evet. Biz de böyle davranacağız.
1: Evet.
0: Çocuğu el birliğiyle tekrar düzenine sokmaya çalışacağız. Yani evet. Normal monoton düzen dediğimiz o düzene tekrar, aslında monotonluk deyince sanki şey bir durum geliyor ama
1: evet.
0: Yani aslında bir nimet. Yani,
1: rutinler
0: nimet.
1: Evet hocam.
0: O rutine sokmaya çalışıyoruz. Fakat burada çoğu zaman anne babalarda şöyle bir durum var. Çok koruyucu bir bakış açısıyla
1: maalesef.
0: Çocuğa bakıyorlar. Aslında okul yönetiminin yapmak istediği şey çocuğu korumak değil. Aksine o da
1: hayat hazırlamak, sorumluluk bilinci vermek değil
0: tabii
1: mi
0: ki,
1: hocam?
0: Tabii ki, tabii evet. ki. Burada çocuğun bir sosyal çevre içerisinde yaşadığını, bu sosyal çevre içerisinde
1: çözüm becerisi,
0: bazı durumları çözmesi gerektiğini, burada bizim engel olmak değil de bizim çocuğa burada omuz vermemiz gerektiğini, anne babanın da burada okul yönetimlerine birlikte hareket etmesi gerektiğini aslında anlatılmaya çalışıyordur. Ama anne baba çok koruyucu olduğu zaman ve duygusal olduğu zaman çocuğuna bir şey yani yakıştıramıyordur. İşte
1: evet.
0: Ama burada sorunu çözmek için anne babanın okul yönetimiyle bir işbirliği halinde hareket etmesi lazım.
1: Tutarlı davranılmış olması lazım değil
0: kesinlikle.
1: Mi hocam?
0: Kesinlikle. Tutarlılık
1: evet.
0: çok önemli. Kararlılık
1: evet,
0: çok önemli.
1: Kararlılık ve tutarlılık. Evet,
0: yani
1: disiplin.
0: Çocuğa okul yönetiminin şans vermesi, okulda çocuğun mesela ortam değişikliği, mesela biz bu pedagoji kavramları mesela unutuyoruz. Bunları mesela teoriden pratiğe çevirmeye de mesela bazen eksik kalabiliyoruz.
1: Evet,
0: mesela
1: maalesef.
0: Çocuk bir aynı ortamda aynı problemler devam ediyor ama burada mesela biz bir yöntem değişikliğine hemen gitmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Çocuğun mesela örnek veriyorum ortamını değiştirmek.
1: Evet. Bu bir çözüm idare için,
0: tabii,
1: okul için ve çocuk için.
0: Çocuk
1: aynı
0: için
1: zamanda.
0: De mesela bir çözüm olabiliyor.
1: Evet.
0: Basit bir sınıf değişikliği bile çocuk için mesela şey olabiliyor, yani bir çözüm olabiliyor. Ama burada mesela örnek veriyorum, anne baba duygusal yaklaşıp hayır asla olmaz, işte sınıfı değiştirilemez, hayır okulu değiştirilemez. Bu mevzularda, bu tür sıkıntılarda duygusal yaklaştığı zaman çocuğu biz kazanma durumunda devam etmemiz gerekiyor. Çocuğun ortam değişikliğinde, sınıf değişikliğinde herhangi bir elde edemediğimiz bir kazanım oldu mu? Daha sonrasında bunu rehberlik servisi vasıtasıyla acaba psikolojik olarak nasıl bir destekte bulunabiliriz? Bu esnada mesela anne babaya da işte uzman görüşü alınabilir. Mesela işte çocuğa psikolog desteği verilebilir şeklinde önerilerde bulunabiliyoruz.
1: Evet.
0: Bunların hepsi geçersiz olduğu zaman belki de çocuğa mesela anne babaya orada okul değişikliğinin daha iyi olabileceğini söylediğimiz zaman, hani burada sanki çocuğu bir cezalandırma yöntemiymiş gibi algılanabilir ama ama bu bakış açısıyla bakmamamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Bakış açımız şu.
1: Şimdi aile böyle ceza yöntemi olarak görürse öğrenci de bunu ceza yöntemi olarak görecek. Ama burada bir pozitif bir yaklaşım var aslında.
0: Tabii.
1: Çocuk üzerinde pozitif bir şekilde onun iyiliği için, çözüm becerisini geliştirebilmesi için, sosyalleşebilmesi için.
0: Ağır bir vaka
1: için...
0: yaşadığı zaman zaten çocuk
1: tabii
0: mesela.
1: Ki.
0: Burada
1: evet.
0: Ağır vakalarda burada aslında okul değişikliği mevzusunu mesela önerebiliyoruz aslında.
1: Evet, evet. O da bir korumadır. O ağır vakaysa hocam diğer arkadaşlarını da mesela zarar verebilecek bir durum da olabilir tabii ki bu durumda. Evet, burada da okulun otoritesini, idarenin otoritesini yıkmamak için, bu disiplini sağlayabilmek için ilk önce aslında çocuklardan önce velilerimiz hocam bunu bir kabul etmek mecburiyetinde.
0: Tabii ki eğitim sacaya doğru olarak.
1: Pozitif bir yaklaşımı aslında negatif gibi görülebiliyor burada. Ama bunun için de siz yöneticiler de çok uğraşıyorsunuz. Velilere seminerler verelim, eğitimler verelim.
0: Evet.
1: Hani ben sizi de biliyorum aynı zamanda. Okulda şu an genel konuşuyoruz ama hocam okulda mesela işte pandemi döneminde bile Zoom üzerinden toplantılar, eğitimler veren bir idarecisiniz
0: evet,
1: siz.
0: Evet,
1: evet hocam.
0: Anladım.
1: Hocam hemen bir mesajımız daha gelmiş, onu da bir okumak istiyorum. İyi akşamlar demişler Akile Hanım kendileri herhalde. İyi akşamlar, Yunus hocamıza saygılarımızı iletiyorum demişler. Bizim okulumuzda görevli, çok anlayışlı birisi. Benim çocuğum özel bir çocuk, özel olarak ilgilendi. Çocuğum zamanında eğitimine başladı. Saygılarımı sunuyorum Akile Akbaba demişler. Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel olsun. Mesajınız için. Evet, Yunus Hı-hı. hocamız gerçekten de çok özverili çalışmaları var.
0: Allah razı olsun.
1: Allah sizden de razı olsun hocam.
0: Veli İsmen hatırlayan

0: Ama zamanda demek
1: Evet.
0: ki ilgilenmişiz. Selamlarımı iletiyorum,
1: Evet.
0: saygılar sunuyorum.
1: Evet hocam. Hocam biz şimdi vaktimiz de daraldı. Bir taraftan veliler de öğrenciler konuştuk. Öğretmenler, yapı taşları, çok kıymetlilerimiz gerçekten de. Hani bazen hocam şu da olabiliyor. Hani bir öğretmenimiz dersi çok mükemmel anlatabiliyor. Çok iyi anlatıyor. Ama orada bir iletişim kopukluğu olabiliyor bazen. Hani çocukla belki o iletişimi kuramıyor olabiliyor veya işte o idareyle kuramıyor olabiliyor. Bunlara nasıl bir çözüm getirebiliyorsunuz hocam? Hepsi çok kıymetli. Öğretmenlerimize çok selamlarımızı iletiyoruz. Her öğretmenimiz
0: Öğretmenlerimize
1: eğitimlerini.
0: selamlarımı
1: Evet.
0: verelim öncelikle.
1: Evet.
0: Yani öğretmen burada idarecilik olarak mesela olaya biz idarecilik, yöneticilik gözüyle baktığımız için burada da öğretmenler de başka bir denge.
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: öğretmenler de başka bir denge bizim için. Şimdi bazen öğretmen çok iyi mesela eğitim öğretim yöntemi kullanabiliyor, çok ilgilenebiliyor.
1: Hı.
0: Ama bunun yanı sıra yine bir iletişimsizlik problemlerinden dolayı
1: Hı.
0: kendini çok ifade edemediği bir durum oluşabiliyor bazen.
1: Evet.
0: Burada biz öğretmenimizin genel tavrını bildiğimiz için,
1: Hı.
0: genel tavrını bildiğimiz için öğretmene elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü
1: Hı.
0: öğretmenin okul içerisinde mutlu olması lazım.
1: Evet.
0: Yani emin olun ki ben kendim de zaten şu anda mesela okul müdürü olmama rağmen
1: Hı
0: işte
1: hı.
0: bazen derslere giriyorum, bazen kendim de takip ediyorum,
1: Evet.
0: denetimler yapıyoruz.
1: Evet.
0: Mesela öğretmenlik yaptığım, tamamen öğretmenlik yaptığım senelerde ufak bir cümle, olumsuz bir cümle
1: Hı.
0: akşama kadar yani böyle 7-8 saat derse girdiğimiz zaman o cümle hep aklımızda zonkluyor böyle.
1: Hı.
0: Yani böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun, odaklanamıyorsun. Yani
1: Evet.
0: öğretmenin moralini yüksek tutmak önemlidir.
1: Motivasyon çok önemli,
0: Motivasyonu
1: çok
0: çok önemli.
1: kıymetli, evet.
0: Şimdi ben mesela çeşitli anılarım var. Bizde mesela artık yani yaşım 37, artık biz de 40'a doğru gidiyoruz. Genç
1: Evet.
0: yönetici olabiliriz ama anılar biriktiriyoruz artık.
1: Evet, tabii ki,
0: Yöneticilikte
1: tabii ki
0: çünkü
1: hocam.
0: 7. 8. senemizde burada bir öğretmenimiz söylemişti. Yıllar önce birlikte çalıştığım bir öğretmenim şunu demişti. Hocam siz yönetici olarak bizi uyardığınız zaman bile moralimizi bozmadan aksine bizi teşvik ederek uyarıyorsunuz demişti.
1: Evet, müthiş.
0: Bu
1: Ben de şahit oldum bu
0: cümle
1: davranışınıza hocam,
0: benim çok
1: gerçekten.
0: hoşuma gitmişti. O
1: Evet.
0: öğretmen arkadaşımız şu anda başka bir ilde çalışıyor.
1: Hı.
0: Bu cümle benim için çok kıymetliydi. Ve ben hep bunu hatırlarım. Belki bunu bilerek belki bilmeyerek aslında yapıyor. Yani insanın doğasında olması lazım. Bazen
1: Hı.
0: de insanın mesela fıtraten
1: Evet.
0: bazı şeyleri içine sindirmesi gerekiyor.
1: Hı.
0: Yani öğretmenin yaşadığı problemlerde bile
1: Hı.
0: öğretmenin moralini düşürmeden öğretmeni teşvik edip sensiz olmaz. Sen olmadığın zaman bir kişi eksiyiz mantığıyla
1: Evet.
0: bakmamız lazım.
1: Evet.
0: Yani öğretmenin burada elini tutup hep birlikte biz birlikte bir aileyiz burada birlikte hareket etmemiz
1: Hı
0: gerektiği
1: hı.
0: düşüncesiyle hareket etmemiz gerekiyor.
1: Hı.
0: Öğretmen insanlık hali bazen 3 dakika 4 dakika derse de geç kalabiliyor.
1: Evet.
0: Bazen bir öğrenciyle problem de yaşabiliyor. Ama biz burada
1: Evet.
0: öğretmene şu gözle bakmamamız gerekiyor. Yani niye bunu yaptın? Neden 3 dakika geç kalıyorsun? Niye 5 dakika geç?
1: Hı.
0: Geç kalmışsa zaten olan olmuş. Artık
1: Evet.
0: burada öğretmenin moralini düzeltip teşvik edip daha sonrasında daha dikkat etmesi için moralini yükseltmemiz gerekiyor yani.
1: Evet.
0: Hocam daha iyisini yapabilirsin. Biraz daha dikkatli ol. Bu tür durumlar yaşanabilir. İnsanlık hali haber vermeniz bizim için yeterli.
1: Hı.
0: Yani bu sabit cümlelerimizi kurup o daha sonrasında öğretmenimizi teşvik etmek bence en güzeli olur. Öğretmeni kaybetmememiz gerekiyor çünkü.
1: Evet, onlar bizim çok kıymetlilerimiz. Mobbing değil motive hocam, değil mi? Ne kadar
0: Motive
1: önemli.
0: etmek
1: Çünkü
0: lazım.
1: insanın çalıştığı yer çok önemli. Çalışma arkadaşları çok önemli. Dediğimiz gibi okul bir aile. Belki işte eşimizden, çocuğumuzdan daha çok fazla bulunduğumuz bir mekan orası hocam. Ve hele hele özveriyle çalışan öğretmenlerimiz özellikle. Onlar da gerçekten çok kıymetli. Bu mesleğe bir de gerçekten eğitmek adına, bir insan kazanmak adına yapılıyor olmuş olması da çok kıymetli hocam. Hani ben burada işimi yapayım, çekeyim, gideyim değil de hani burada ne katabilirim? Bir çocuğa işte nasıl dokunabilirim veya bu ortamı nasıl güzelleştirebilirim? Bunlar çok kıymetli değerler.
0: Kesinlikle. Yani burada şu açıdan olaya da biraz bakmak lazım. Mesela profesyonel yöneticilik kavramı vardır mesela çağımızda. Hı hı, hı. Profesyonel yöneticilik kavramı bana hiç samimi gelmiyor mesela. Ben olaylara hak ve hukuk gözüyle bakıyorum.
1: Adaletle bakıyorsunuz.
0: Hak hukuk gözüyle bakıyorum. Burada o yüzden hak hukuk gözüyle baktığımız zaman samimiyet ortaya çıkar.
1: Evet.
0: Yani burada bizim samimiyetimizi şu gözle bakmamız gerekiyor. Biz burada birlikte çalışıyoruz. Hı hı. Meslektaşız ve doğal olarak birbirimize karşı hukukumuz var.
1: Evet.
0: Hukukunun olması önemli bir kavram. Hukukumuz olduğu için biz birbirimize karşı birbirimizi motive etmemiz lazım. Birbirimizin hı hı. açığını kapatmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Birbirimizin ayıbını kapatmamız gerekiyor. Ve hep birlikte daha iyiye götürmemiz için acaba bir devlet kurumundaki buradaki eğitim öğretimi çocuğun faydasına daha iyi nereye götürebiliriz düşüncesiyle hareket etmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Çünkü
1: en güzel rol modellersiniz hocam, bir de öğrencinin gözünün önünde.
0: Evet, kesinlikle.
1: Evet, yani bu çok kıymetli gerçekten.
0: Burada öğretilmiş durumlar bana samimi gelmiyor. Mesela profesyonel yöneticilik öğretilmiş bir durumdur. Hı hı. Ve bu tamamen bir maskedir.
1: Evet.
0: Ben çalıştığım kurumların hiçbirisinde, müdür yardımcısı olarak çalıştım, okul müdürü olarak çalıştığım hı hı. kurumların hiçbirisinde ben giderken şunu dememiştir yani bir arkadaşın bana işte hakkımı helal etmiyorum gözüyle.
1: Aa, bu çok kıymetli.
0: Çok kıymetli
1: hocam.
0: Önemli
1: çok
0: olan kıymetli o. Yani bu açıdan bakmamız lazım. O yüzden aynı gemideyiz. Birlikte idare etmemiz gerekiyor. O şekilde
1: evet,
0: bakmamız gerekiyor.
1: Çok güzeldi hocam. Evet. Keyifli sohbetimiz çok güzel geçti gerçekten. Ve zamanımız da çok daraldı. Bir tane mesajımız var. Hemen onu okumak istiyorum ben hocam. Cansu Akansu iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz Cansu Hanım. Yunus hocamla çok kıymetli bir program yürütüyorsunuz. Hocamız okulumuzda hem fiziki hem de akademik olarak büyük adımlar yapmıştır. Yunus hocamın her cümlesi çok kıymetlidir. Velilerimizin de programı dikkatle dinlemesini isteriz. Sizleri severek dinliyoruz. Başarılarınızın devamını dilerim. Cansu Akansu. Zannedersem bir öğretmen değil
0: evet,
1: mi? Selamlar
0: evet.
1: gönderiyoruz
0: Selamlar
1: Cansu Hanım. Çok
0: Cansu
1: teşekkür
0: hocama.
1: Ediyoruz.
0: Teşekkür
1: çok kıymetliydi.
0: Çok kıymetli bir hocamız.
1: Evet, sağ olsunlar kendileri. Hocam peki öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize şöyle kısaca son bir dakikamız kaldı. Söylemek istediğiniz bir mesaj var mı? Gerçekten bu sohbetin devamını getirmeyi çok istiyorum. Çünkü böyle derinleştikçe derinleşiyor. Çok da güzel oldu.
0: Sağ olun, Allah razı olsun.
1: Söylemek istediğiniz son söz ne olur hocam?
0: Yani ben son sözleri söylemeyi çok sevmiyorum.
1: Öyle mi?
0: O yüzden evet. Yani devamı her zaman olsun. Yani bizim çünkü son söz söylendiği zaman sanki öğrenciyle de vedalaşıyormuşuz gibi bir durum
1: evet,
0: oluşuyor.
1: Evet, evet hocam. Yok, bizim, bir radyo programı için evet, ama evet, yani yine tabii ki olur programımız inşallah.
0: Öğrencilerimiz bizim için kıymetli. Geleceğimiz hı-hı. onlar.
1: Evet.
0: Ve onların çocukları olabilir ama onlar bizim de çocuklarımız. Benim her zaman söylediğim veliler geldiği zaman bir çocukla ilgili bir problem yaşadığımız zaman benim her zaman söylediğim bir cümle vardır. Okul bahçe kapısından içeri girildiği zaman çocuk bizim çocuğumuzdur artık.
1: Evet.
0: Çünkü o devletin
1: evet.
0: çocuğudur orada
1: evet.
0: artık. Öğrencilerimiz bizim için o yüzden kıymetlidir. Velilerimiz bizim için kıymetli.
1: Evet.
0: Velilerimiz çünkü akşama kadar bir yaşam mücadelesi, bir hayat hı-hı. mücadelesi verdiklerinin hı-hı. biz farkındayız. Hı-hı. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz bunun farkındayız. Hı-hı. Burada bir devlet okulunda yüklerini hafifletmenin ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Öğretmenlerimiz de zaten bizim meslektaşlarımız. Ben kendimi okul müdürü olarak bir öğretmenden ast üst ilişkisi olarak görmüyorum.
1: Evet.
0: Onlar bizim meslektaşımız, arkadaşımız. Hep birlikte inşallah Türkiye'nin geleceği için çalışacağız.
1: İnşallah hocam. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum
0: teşekkür
1: hocam.
0: Ederim,
1: bu samimiyetinize de birebir şahit olan birisi olarak gerçekten size gönülden teşekkür ediyorum. Bu samimi içten yaklaşımınız için öğrencilerle, velilerle kurmuş olduğunuz ilişkiler, iletişimler, öğretmenlerle kurmuş olduğunuz ve çok teşekkür ediyoruz. Sizin gibi idarecilere, yöneticilere ve öğretmenlere çok ihtiyacımız var. Ve ayaklarınıza sağlık hocam
0: çok
1: tekrar. Evet sevgili dinleyiciler, Bir Soru Bir Hayat programının yine sonuna geldik. Genel yayın yönetmenim Halil Bekki'ye çok teşekkür ediyorum. Ve siz kıymetli dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Haftaya farklı bir konuyla ve farklı bir konuğumla sizlerleyim. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: Özlem Gının hazırlayıp sunduğu Bir Soru Bir Hayat programı sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ankara için yatsı ezanı.

0: درجة رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
0: Radyo Hedef.
6: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
3: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Rahman sensin ki senin beni sevmen benim kendimi sevmemden daha sevimlidir bana. Sen beni yoklukta bulup var etmişken, sen beni hiç hatırlanmadığım yerden alıp hatırımı bilmişken, ben sana ne söylerim? Ben sana hangi karşılığı bulurum?
1: Allah. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekki.
3: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Yine güzel bir gecede sizlerle beraberiz. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun ya Rabbi. Evet, bugün sizlerle paylaşacağımız

yakın akrabayla ilişkilerimizin kesilmesi, tatlı dil ve güler yüzün fazileti ve insanların arasını düzeltmek. Belki ben bu üç şıkkı zikredince diyebilirsiniz ki, ya kardeş, başka konu kalmadı mı? İşte aslında en önemli konulardan bir tanesi diye özellikle ihmale gelmeyecek derecede ciddi bir mesele diye altını çiziyoruz. Hep arkaya ata ata, hep dünya menfaatlerine ve dünyanın telaşına kapıla kapıla öyle bir alemin içerisine daldık ki sevdiklerimizi, değer verdiklerimizi hep arka taraflara bıraktık. Sonra da açılan yaralar ve kanayan ızdıraplı sözler. İnşallah dostlar, kainatın efendisinin dilinden hadis-i şeriflerle ve ayetlerle ve biraz da hasbiyelle konunun içerisine dalmaya çalışalım. Bakalım ihmal ettiğimiz bu gerçekten ciddi olan mesele neyle müjdeleniyor veyahut da bizden neleri kaybettiriyor, onu sizlerle paylaşalım. Tesbihlerimizi elimize aldık. Kainatın efendisine salavat-ı şerife getire getire dostlar, konunun içerisine adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler inşallah.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayetle şöyle buyurdular: Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Onu ağırlasın, yedirip içirsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden yakınlarıyla ilişkisini sürdürsün. Yine Allah'a ve ahiret gününe iman eden gerçeği konuşsun yahut sussun. Buyuruluyor ki, susan kimse dilini boş laflardan, gıybetten ve kovuculuktan korumuş olur. Şekavi de şöyle buyurdu: dilin afetleri yani zararları çoktur. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: dilini kötü ve yaramaz sözlerden koru. Boş zamanlarını evinde geçir. Günahlarına ağla ve tövbe et. İnsanları yüzüstü cehenneme atan, dillerinden dökülen kötü sözler değil mi diye buyurdu. Evet, İbn-i Mesud radıyallahu anh da şöyle buyurdular: uzun süre hapsedilecek bir şey varsa o da dildir. Dil yılandır, yuvası da ağızdır diye buyurulmuştur. Çünkü konuşulduğunda kılıç kadar keskin olabiliyor. Sanki yaraları saran bir melhem gibi de olabiliyor. Bazen de kılıç kadar da keskin, tamir edilemeyen yaralar açabiliyor. Kişinin konuşacağı zaman düşünmesi gerektiğini her zaman tebliğ etmeye çalışıyoruz dostlar. Düşün, ondan sonra konuş. Çünkü insan yararlı şeyleri konuşmalı, zararlı şeylerde susmasını bilmelidir. Kalbine bu terbiyeyi, diline ve özüne bu terbiyeyi vermesini bilmelidir. Bütün başımıza gelen büyük sorunlar hep bu dilimiz yüzünden çıkmıyor mu dostlar? Tamir edilmesi güç olan yaraları bir an için gaflette bulunarak ağzımızdan çıkan birkaç kelimeyle açmıyor muyuz? Bunu düşünmek lazım. Çünkü çoğu zaman susmak en eftali olanıdır. Abdülkadir Geylani Hazretleri, Allah ondan razı olsun, buyuruyor ki: sana konuş denilene kadar sus. Çok güzel bir söz. Tabii ki arif olana. Buyuruluyor ki: rızkının bol ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse yakınlarıyla olan ilişkisini sürdürsün diyor kainatın efendisi. Yakınlarla ilişkisini sürdürsün. Çevremize bakıyoruz dostlar. Yakınlarımıza bakıyoruz. Akrabalarımıza bakıyoruz. Hangisine uzanabiliyoruz ki? Hiç düşündünüz mü? Acaba yakın akrabalarıma, komşularıma veya dostlarıma ne kadar faydalı bir insanım? Ne kadar? Onlara ne kadar ulaşabiliyorum? Şu bir gerçek ki ben başkalarına ulaşamadığım sürece başkalarından da bana ulaşmalarını beklemeye hakkım yok. Niçin? Ben uzanamıyorum ki onlara, onlardan bana uzanmalarını bekleyeyim. Nefis bazı şeylerde çok mutlu olur. Hani seni birisi aradığı zaman, telefon çaldı veya ziyaretine geldi, selamun aleyküm, merhaba dostum ben geldim dedi, veyahut da anacığım, babacığım, dayıcığım, teyzeciğim, yakın akrabalarım, halalar, yeğenler, onları gördüğün zaman ne kadar mutlu oluyorsun değil mi? Ne kadar mutlu oluyorsun? Çünkü onların gelmesi, seni sevmesi ve sayması çok hoşuna gidiyor değil mi? Peki senin onlara ulaşman, senin onların ziyaretine gitmen veya araman veya sorman elbette aynı derecede onların da hoşuna gidecektir. İnşallah arif olana yeter bu kelime. Yine devamla buyuruldu ki ayeti kerimede ecelleri gelince ne bir saat kısa bir süre ileri alınır ne de geri alınır buyurulmuştur. Hadiste ise ömrün uzayacağı bildirilmiştir ziyarette, sıla-i rahimle. Ömrün uzaması, zamanın verimli geçmesi, ömrün bereketlenmesi demektir. Boş ve zararlı geçen ömür uzun da olsa, kısa da olsa
zamanını değerlendiren, güzel ameller işleyen kimse az yaşasa da uzun ömürlü sayılır. Sıla-i rahim yapabilmek ibadet ve taata sebep olabilir ise o kısa ömür bile mükemmel şeyler getirir insanlara. Ve insanlar arkasında unutulmaz eserler bırakırlar. Ömür iki türlüdür. Birincisi, kulun ne kadar yaşayacağı hususunda Allah'ın bildiği ömürdür ki bu asla değişmez. Ne uzar ne de kısar. Fakat ikincisi ise ölüm meleğinin bildiği ömür, yani eceli kazadır. Allah bunu şartlı olarak uzatır veya kısaltır. Mesela şu gibi işleri yapan şu kadar yaşar, yapamayan daha az yaşar diye Allah-u Teala takdir etmiştir. Böylece hayır ameller, gönül yapıcı hareketler, ibadet ve taatler ömrün uzun olmasına, bunların aksi ise kısa olmasına sebep verir. Mevlam neyle bilirse öyle olsun dostlar ve öyle de olacaktır inşallah. Önemli olan bu akideyi içeriye oturtabilmek. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı şöyle buyuruyor. Rızkının bol ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse yakınlarıyla ilgilensin. Tirmizi de şöyle rivayet etmiş. Akraba ve yakınlarınızı tanıyın. Çünkü sıla-i rahim yakınlarla olan ilişkiyi sürdürmek, yakınlar arasında sevgi doğurur. Malı rızkı çoğaltır ve ömrün uzamasına sebep olur. Ebu Talip oğlu Hazreti Ali radıyallahu anh keremallahu ve cevallahu teala onun yüzünü şereflendirsin. Peygamber Efendimiz'den rivayette bir gün şöyle buyurdu. Ömrünün uzun, rızkının bol ve iyi bir şekilde ölmeyi arzulayan kimse Allah'tan korksun. Haramlardan korunsun ve yakınlarıyla olan ilişkisini sürdürsün diye buyurdu. Bizler dostlar paylaşma duygusunu yitirdik. Sizi tenzih ediyorum. Kendi nefsime söylüyorum.

Paylaşma duygusu yitirildi. Komşuluk duyguları yitirildi. Akrabalık duygularını yitirdik. Dostluk duygularını yitirdik. İçinde yaşadığımız şu ortam, bu ortamın çarklarına öyle bir daldı ki, hep alan, yani veren değil, hep alan olma yolunda gittik. Düşünüyorum da dışarıda o kadar sıkıntılı insanlar var. Çevremizde aç, susuz olabilen insanlar. Yokluk içerisinde veyahut da farklı ortamlarda birçok saldırılara maruz kalan insanlar var. Sıkıntı içindeler. Sonra asap zamanı gözümün önüne geliyor. Birbiriyle olan sıkı diyalog, samimi bir birleşme ve ufacık şeyleri bile birbiriyle paylaşma. Hani asap, kainatın efendisinin etrafında dizili olan inciler. Bir hurmayı 3-4 kişi emerek karınlarını doyuruyorlar ve birbirlerine ikram ediyorlardı. Ama bizim nefis koca olan önüne dağ gibi de yılsan gözü doymuyor. Ye, habire ye, nefsine sığdır. Tabak tabak ye. Yemediğini dök, çöplere at. Ve ondan sonra paylaşma duygusu da yok. Niçin mi? Akrabalık duyguları bırakılmış. Komşuluk duyguları bırakılmış. Dostluklar hep maddeye bağlanmış. Paran varsa ben senin en güzel dostunum. İşte ve sadece kendi nefsimize. Ama ashab bir hurmayı diyor, 3-4 kişi emerdik ve sonra yanımızdakine verirdik. Al kardeşim, sen de em karnını doyurmaya çalış diye. Ve kainatın efendisi, iki cihanın sultanı, her şeye en mükemmel şekilde layık olan Allah'ın Resulü. Hendek Harbi'nde biliyorsunuz bir kaya çıkmıştı. Onu kırabilmek için balyozu kaldırdığında asap onun karnında iki tane taş gördü. Sıkıca bastırmış ve sarmıştı kainatın efendisi. O her şeyin en iyisine layık olan değil miydi? Yemesi gerekirse, maddiyatın içerisinde gark olması gerekirse o değil miydi en önemli olan? Ama o dünyayı istemedi. Hatta bir rivayette buyruluyor, İster misin ya Ömer, dünya onların, ahiret bizim olsun diye. İstemediler. Allahu Teala buyurdu, iki dağı sana altın yapayım, dilediğin yere seninle gelsin. İstemedi kainatın efendisi. Hatta buyruluyor ki, dünya malı kıymetli olsaydı Allahu Teala onları Yahudi Hristiyanlara vermezdi. Müslüman için dünya malı her zaman arkada olması gereken şey. Çünkü niçin mi? Benim cebim dolduğu zaman, benim maddi imkanlarım çoğaldığı zaman, eğer kalbimdeki akide zayıf ise yaradanımı unutuyorum, dostlarımı unutuyorum, sevdiklerimi unutuyorum. Gözümün önüne tek olan şey madde ve para. Ama ne zaman elimden gitti, arkana bak, ne dost bulabilirsin ne arkadaş. Niçin mi? Sen sana lazım olan şeyi terk edip dünyaya tamah kıldın da onun için. Ya Rabbi, sen bize hidayet ihsan eyle ya Rabbi. Şükretmesini bilmez olduk dostlar. Sizi tenzih ederim. Kendi nefis koca olanıma söylüyorum bunları. Bir anlatabilsem. Anlatıyorum, hoşuna gidiyor. Çok güzel söylüyorsun diyor. Ama bir saat sonra sanki onu dinleyen başkasıydı. Onu söyleyen başkasıydı. Şükretmeyince Allahu Teala'ya yaptığım ibadetten lezzet almıyorum. Musibetler geliyor, sıkıntılar geliyor, imtihanlar arttıkça artıyor. Sonra diyorum ki işim rast gitmiyor. Sonra bakıyorum ki cebimdeki param yetmiyor. Sonra bir bakıyorum çoluk çocuk hepsi hasta olmuş. İmtihan üzerine imtihan. Evet, şu bir gerçek. Ben bu dünyaya rahat yiyip içip şehvet arzularımı doldurmak ve yaşamak için gelmedim. Yani farklı düşünce sistemine göre değerlendirilirsiniz, alemin içerisinde zevk-ü sefaya gelmedim. Ben bu dünyaya insanı kamil olabilmek için geldim. Allahu Teala birçok nefisleri insanı kamil

olma yolunda büyük imtihanların içerisine sokar. Ama ah şu ağzımın içerisinde olan dil şükretmesini bilse, onu kalbime indirmesini bilse, o zaman şu dünya ne kadar sıkıntıyla olursa olsun bana şu dünya sahte cennet gibi gelir. Rabbimi ne zaman bulmak istesem, ona ellerimi açıp ne zaman dua etmek istesem, çalıştığım yerlerde, oturduğum yerlerde, toplumun içerisinde veya ailemin içerisinde birkaç dakika huzuru ilahiye kendimi yönlendirmeye gayret göstersem, muhakkak maddiyatın bir eseri benim muhabbetimi alıp götürüyor. Niçin mi? Çünkü bugün insanoğlunun büyük bir bölümü tamamen maddiyatın içerisine gark olmuş ve Rabbini, Yaradanını zikretmekten, hamd etmekten, şükretmekten uzanır hale gelmiş ve uzak kalmış. Evet, dilde bunu söyleyen olabilir dostlar. Ben Allah için konuşuyorum. Sorulduğu zaman şükür elhamdülillah. Bunu diyebilmek de büyük bir lütuftur. Ama onu kalbime indiremiyorum ki. Gerçekten kalbime indirebilsem, namaza gittiğim zaman Allahu Ekber diyelerimi açıp da bağlayıp da huzur-u ilahiye çıktığım zaman dünyayı tamamen arkamda bırakırım. Secdeye inerim ve secdede Allah için ağlarım. Gözyaşlarını dökerim ama gözyaşlarım kurudu artık. Niçin mi? Kapıdan dışarıya baktığım zaman birçok kardeşimiz, bacılarımız birbirlerini teşhir edebilmek için yarışa girmişler. Onlar kötü insanlar değil ki. Davamı onlara anlatamadığım için utanıyorum. Sonra ben kendimde yaşamaya çalışıyorum davamı, gayret gösteriyorum, ibadetimi yapmaya çalışıyorum. Ama dışarıdaki kardeşime ulaşamıyorum, yakınlarıma, akrabalarıma ulaşamıyorum. Ondan sonra da nefis koca olan devreye giriyor. Ondan sonra da onları beğenmiyorum. Bu yaramaz. Ha, bu mu? Koy kenara gitsin, o da yaramaz, namaz kılmıyor. Ben kıldığım halde hayatıma geçiremiyorum. Kıldığım halde başkalarına davamı tebliğ edemiyorum. Bu sefer başkalarını da beğenmiyorum. Çarkın sistemin içerisinde hamur olmuşum. Sonra da tabii ki bana istedikleri gibi şekil verirler. İşte en büyük sıkıntılardan bir tanesi dostlar. Samimi olamamak işte. Kalpte yanan en büyük ateş o. Allah için davamı yaşayamıyorum. Niçin mi? Ben kainatın efendisi gibi o kadar sıkıntı görmedim. Ashab gibi sıkıntı görmedim. Rahatta olduğum için yaşayamıyorum işte. Rahatın içerisinde olduğum için. Bana namaz kılma diye kimse kafama mızrak saplamıyor. Ben Allah dedim diye kimse boğazıma sıkıp beni öldürmüyor. İşimi çalışıyorum, işimde çalışıyorum, akşam evime geliyorum. Kim karışır ki sana? Aileme davamı anlatamıyorum. Sevdiğim insanlarla davamı paylaşamıyorum. Niçin mi? Rahatlıktan dostum. Huzurun içindesin aslında, rahatsın. Maddi sıkıntı her zaman olur ve bütün dönemlerde de olmuştur. O bahanedir çünkü. Dünyanın temaşası o kadar güzel geliyor ki. Hani alimlerin dediği gibi, dünya bala batırılmış bir zehirdir diye. Elma şekeri gibi bu dünyayı yalıyoruz. Ama bir gün o şeker de bitecek. Ve gerçek aleme döndüğün zaman hakikati o zaman anlayacaksın ama o zamana kadar şu kabını şu sahte dünyaya satmadan doldur. Ne kadar doldurabilirsem o kadar sermayeyle giderim oraya. İşte Allahu Teala sevdiklerinin hatırına bizi affetsin. Ondan sonra da şu temaşanın içerisine daldıktan sonra da akrabalarımızı da unutuyoruz tabii. Benliğimizi unutuyoruz. Bildiğimiz tek şey var. Para, para ve şehvet. Karnın doydu, şehvet arzuların kabardı. Cebin doldu, insanları unuttun, çevrendeki insanlardan uzaklaştın ve yine nefsine ve şehvetine döndün. Rabbil Alemin bunları aldıktan sonra ya Rabbi beni affeyle. Elbette ki tövbe istiğfar etmek senin asli vazifen ama mühim olan erkeklik, samimiyetlik varken tövbe istiğfar edebilmek, varken yardım edebilmek. Onun için dostlar, hep sevdiklerimizi bunların arkasında bıraktık.
ve ondan sonra da

sıla-i rahimi de kestik. En yakınlarımıza ulaşabilmekten kendimize gayri tuttuk. Sordukları zaman vallahi hakkını helal et. Dünyanın içerisine öyle bir dalmışız ki unutmuşuz. Ama seni Yaradan'ın unutuyor mu? Sen asi olduğun halde, sen ibadetlerini yapmadığın halde, sen Allahu Teala'nın yapma dediği şeyleri yaptığın halde Yaradan'ın seni yine unutmuyor. Yine rızkını gönderiyor. Yine sebepler halk ediyor. Ama imtihan günü var. İmtihan günü var. Miskale zarratin hayra yara. Allahu Ekber. Hayır ve şer, şerre yara. Hepsi hesap edilecek ve ince bir tartıdan geçecek. İşte oraya yetiştirebilmek için terazinin şimdiden tepesini sağlam tut. Kifesini şimdiden doldurmaya başla. Nefis koca olan hep arzularını istediği sürece şu sahte dünyaya sattığımız kendimizi, şu sahte dünya bizi bir anda yutup götürecek. Ama tek şey yutamayacak. Benim bu dünyada yaptığım hayırlı amelleri. Onu ben Yaradan'ıma götüreceğim inşallah. Sen de götüreceksin. O zaman seni tutan şey ne ki? Allahu Teala'ya yakın olabilmek için, onun ilahi emirlerine ulaşabilmek için seni tutan şey ne? Ben söyleyeyim mi? Etrafında rengarenk dönüşen deptebeli dünyanın içindeki muhabbet. İşte Allahu Teala bu deptebeli muhabbetin şerrinden muhafaza buyursun. İnsanların içerisinde olmak lazım. Onlara ulaşmak lazım. Ama Allahu Teala'yı da hiçbir zaman unutmamak lazım. Düşün, Yaradan'ın seni unutursa senin halin ne olur? O hiçbir zaman unutmadığı halde, eğer sen Yaratanını unutuyor isen, onu ağzınla zikretmekten, kalbinle zikretmekten gafil isen, dostum, bu dünyada kimse senin tahtına, altındaki arabanın markasına, oturduğun evin lüksüne bakmaz. Huzur-u ilahiye çıktığın zaman, sermayeni önüne dök dedikleri zaman, şu fani dünyada ne götürebilirsen onunla hesap görülürsün. Yoksa kimse bu dünyadaki malıyla, mülküyle orada hesap görmeyecek. Yani aman efendim sen çok zenginsin, ön tarafa geç, güzel yerler verelim sana denmeyecek. İşte onun için Allahu Teala'nın bizim için hazırladığı o güzel yere talip olabilmek için dostlar, çok çalışmak lazım. Çok. Yine rivayetle buyruluyor ki, Enes radıyallahu an Peygamber Efendimiz'den şöyle buyurdu: Allah sadaka ve sıla-i rahimi, yakınlarla ilişkiyi sürdürmek sebebiyle insanın ömrünü uzatır. Yine bunlar nedeniyle kötü ölümü, yani tövbesiz ölmeyi ve şerri ve zararı o insandan def eder buyruluyor hadis-i şerifte. İşte ne kadar güzel bir hadis değil mi dostlar? Tövbesiz ölmeyi ve şerri ve zararı o insandan Allah-u Teala def ediyor. Hadi bakalım, sıla-i rahim yapmamakta hala direnecek miyiz? Hasan kabilesinden bir adam şöyle anlattı. Ashabıyla birlikte kainatın efendisi, iki cihanın sultanı oturuyorlardı ve şöyle buyurdular. O zat kainatın efendisinin yanına geldi ve dedi ki, Allah'ın peygamberi olduğunu ileri sürüyorsun değil mi? Kainatın efendisi evet dedi. O zaman dedi ki, peki ya Resulallah, hangi davranış ve hareket Allah'a daha sevimlidir? Kainatın efendisi dedi ki, Allah'a iman etmek. Ya sonra dedi, yakınlarınla ilişkiyi sürdürmek. Ya sonra iyiliği söylemek, kötülükten uzaklaştırmak. Peki ya Resulallah, hangi iş ve davranış Allahu Teala'ya çok gazaplandırır dedi. Hangisi dedi? Kainatın efendisi yine buyurdu ki, yakınlarla olan ilişkiyi kesmek. Daha sonra hangisi, ey Allah'ın Resulü diye sorunca, sonra kainatın efendisi dedi ki, kötülüğü söylemek, yaymak ve iyiliğe engel olmak, iyilikten uzaklaştırılmaktır dedi.

Allahu Teala muhafaza buyursun. Buna benzer bir rivayete Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'dan geldi. Bir Arap, Bedevi Arap, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuğu sırasında karşısına çıktı ve kainatın efendisinin devesinin dizginlerinden tuttu. Ve dedi ki, ya Resulallah, beni cennete yaklaştıracak, cehennemden de uzaklaştıracak bir şey söyler misin? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendini toparladı, ashabına, arkadaşlarına şöyle bir göz gezdirdi ve dedi ki, ilham edildi veya hidayet olundu. Sonra soruyu sorana dedi ki, ne demiştiniz? Adam yine söyledi. O zaman da kainatın efendisi şu cevabı verdi: Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şekilde şirk koşmazsın, namaz kılar, zekat verirsin ve yakınlarınla ilgilenirsin dedi. Bunlar seni cennete yaklaştırır, cehennemden uzaklaştırır. Şimdi bırak devemin yularını dedi. Ve kainatın efendisi yoluna devam etti. Ne kadar ciddi bir mesele. Cenneti kazanabilmek için Allahu Teala ne güzel lütfetmiş. Yakınına, dostuna, akrabana, en yakınlarına yardımcı ol diye. Şimdi bu atmosferin içerisine giriyoruz. Muhabbet kalbimizde. Hemen bu hadislere nail olabilmek için, çünkü hadisleri şu anda öğrendiniz, belleğinize oturdu. Çünkü bütün bilgileri bir anda aklınızda tutamazsınız ki. Dinimiz o kadar büyük ve o kadar geniş ki her konuda birçok ayetler ve hadisler var. Bunların hepsini bir araya koyamıyoruz değil mi dostlar? Aklımıza geleni icraat edebiliyoruz, yapabilirsek eğer, iman akidesinin değer ölçüsünde kalbimizde ne kadar tutabiliyor isek. Şimdi bu konuyu öğrendik, işin ciddiyetini öğrendik. Bu hadisleri ashab nasıl yapıyordu? Hadisi öğrendiği anda hemen hayatına geçiriyordu. Şimdi hadisleri zaten biliyorsunuz sizler. Ama hatırlatıldı bir vesile ile. Akrabalarından diyaloğunu koparmış, şu veya bu sebeplerle onlardan uzaklaşmış insanlar için bu hadis hatırlatıldığında, sen de bu hadislerin sevabından mahrum olmaman için bir telefon kadar yakın olan sana, akrabana, Allah için ayırıp da belki biraz sonra reklamlardan sonra bu mübarek gecenin hürmetine en yakınlarından bir tanesinin hatırını sorabilsen, Allah için tebliğ edebilsen, şu hadisin sevabını alırsın. Niçin mi? Söyleyene değil, söyletene bakın. Allahu Teala bu konuyu bugün burada tebliğ edilmesi lütfunu bulunduysa, sebepler halkolarak bu biz günahkara nasip oldu ise, elbette ki dinleyene bunun mesulü vardır. İşte sen de en yakın olan dostuna, bir akrabana Allah için ara ve bu hadisin sevabından mahrum olma. Çünkü kainatın efendisi gün gelir de sana derse ki, sen benim hangi sünnetimi yerine getirdin? En azından şu bir telefonla yapabileceğin bir güzellik, ya Resulallah, bu hadisi hatırlatıldı ve ben de inşallah bundan mahrum olmamak için hadisin tebliğinde hemen bir akrabamı aradım diyebilmen için, Allah için bir sevdiğine ulaş ve onun gönlünü al. Nasıl senin hoşuna gidiyor ise böyle mübarek bir gecede telefon ettiğin kişinin de gönlünü alırsın. Kainatın efendisi diyor ki, çünkü eğer söylediklerimi yerine getirirsen cennete girersin buyruluyor bu deminki hadisi şerifte. Niçin sen de cennetin talibi olmayasın ki? Niçin yaşıyoruz? Niçin şu fani dünyaya gönderildik? Elbette cennete de talibiz. Allahu Teala'ya da talibiz. Resulüne de talibiz. Ama icraat lazım. Cennet olduğu yerde bizi gelmez yanımıza. Bizim ona gidebilmemiz lazım. Allahu Teala ayetlerle tebliğ ettirdi, kainatın efendisiyle söyletti ve kullarım buyurun cennetime diyecek inşallah. Niçin sen ben oralarda olmayalım ki? Niçin o güzel günde kainatın efendisinin yanında olmayalım ki? Yeter artık, şu dünyaya sattık kendimizi. Saatler, aylar, yıllar peş peşe kovaladı. Dönüp arkama baktığım zaman
Diyorum ki eyvah, sen bitmişsin. Allah için ne yapabildin diye. Kainatın efendisinin hangi güzel sünnetini, bütün sünnetleri güzel, hangisini hayatına geçirebildin? Çok zor ama kul korkuyla ümit arasında olmalı. Allah-u Teala'dan ümidimizi hiçbir zaman kesmiyoruz. Ama Yaradan'ım da bu kadar sebepler halk ederken hala ben bu sebeplere sırtımı dönüp de Yaradan'ımdan uzaklaştığım sürece başıma gelen her türlü sıkıntı ve musibet bana müstahaktır. Aynı şey sizin için de geçerli dostlar. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım.

İbni Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Allah Celle Celaluhu halkının tutumu dolayısıyla nice memleketleri mamur eder. Mal ve servetleri de bollaştırır. Onları yarattığından beri asla gücenmez de onlara. Oradaki bulunanlar dediler ki, nasıl oluyor ya Resulallah? Kainatın efendisi şöyle buyurdu. Yakınlarıyla olan ilişkilerini sürdürmeleri, birbirlerine ziyaret etmeleri sebebiyle diye buyurdular. Ve yine Hazreti Ayşe validemiz dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. İnsanlık yönünden nasibini alan, dünya ve ahiret hayrından da nasibini alır. Sıla-i rahim, yakınlarla ilişkiyi sürdürmek, güzel komşuluk yahut güzel ahlak ülkeyi mamur eder. Hayır ve bereketi çoğaltır ve ömrü artırır dedi kainatın efendisi. Yine Ebu Leheb'in kızı Dürre radıyallahu anh da şöyle rivayet etti. Ya Resulallah, insanların en hayırlısı kimdir diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Allah'tan en çok korkan, yakınlarını çok çok ziyaret eden, iyiliği daha çok söyleyen ve başkalarını kötülükten sakındırmayı en fazla yapan kimsedir dedi. Ve yine başka bir rivayette de Ebu Zer radıyallahu anh şöyle dediler. Kainatın efendisi bir gün şöyle buyurdu. Benden mevki ve servet bakımından üstün olan kimseye bakmamamı, daha çok benden aşağı olanlara bakıp halime şükretmemi, fakirleri sevmemi, onlarla yakınlık kurmamı, onları gözetmemi öğütledi kainatın efendisi. Yine onlar yüz çevirseler de akraba ve yakınlarımla ilişkimi sürdürmemi, Allah'a bağlılığım hususunda hiçbir kınamadan çekinmememi, acı da olsa gerçeği söylememi vurguladı. Bunların yanında ayrıca La havle ve la kuvvete illa billah sözünü çok çok söylememi, çünkü bunun cennet hazinelerinden bir hazine olduğunu ekledi diye buyurdu. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Kainatın efendisi ne söylerse elbette ki güzelini söyler. Yine bir gün Amr bin As'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti.

Karşılık olsun diye yakınlarını ziyaret eden kimse gerçekten görüp gözeten değildir. Asıl ziyaretçi, kendisinden ilişki kesildiği halde ilişkisini kesmeyip sürdüren kimsedir diye buyurdu. İşte yiğitlik oradadır dostlar. Huzeyfe radıyallahu anh da yine kainatın efendisinden şöyle dediğini rivayet etti. Eğer başkaları iyilik ederse biz de iyilik ederiz. Başkaları kötülük yaparsa biz de yaparız deyip kötülükte başkalarına uymayınız. Dayanıklı ve kararlı olunuz. Başkaları size iyilik yapınca siz de onlara iyilik yapın. Kötülük yaparlarsa siz onlara kötülük yapmayın diye buyurdular. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh da kainatın efendisinden rivayetle şöyle buyurdu. Bir gün bir adam dedi ki, ya Resulallah, ben yakınlarımı ziyaret ediyor, onlarla ilişkilerimi sürdürüyorum. Onlar ise benimle ilgilerini kesiyorlar. Onlara iyilik ediyorum, onlar ise bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşakça davranıyorum, onlar cahilce davranıyorlar dedi. Bunun üzerine kainatın efendisi şöyle buyurdu. Eğer dediğin gibi ise sanki onlara sıcak kül yedirmiş gibi oluyorsun. Böyle yaptığın sürece Allah'ın yardımı seninledir diye buyurdular. Bir seferinde de Ukbe kızı Ümmü Gülsüm radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Sadakanın en değerlisi içinde kin tutan yakınlarına verdiğin sadakadır. Bunu çok dikkat edin dostlar. En değerlisi içinde kin tutan yakınlarına verdiğin sadakadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle hem akrabanın önemini hem de kötülüğe karşı müminin nasıl davranması gerektiğini ortaya koyuyor. Ve sadaka böyle birine verilirse bir taraftan o kişinin kalbi kazanılır, diğer taraftan da kin giderilir diye buyuruluyor. Kainatın efendisi ne kadar güzel söylüyor. Yine bir seferinde de Ebu Hureyre radıyallahu anh kainatın efendisinin şöyle dediğini buyurdu. Allah'ın Resulü şöyle dedi. Üç şey kimde bulunursa Allah ahiret gününde onun hesabını kolaylaştırır ve rahmetiyle onu cennete koyar. Bunu işitenler dediler ki, anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah. Nedir bu olay diye sorunca bu üç şey diye kainatın efendisi onlara şöyle cevap verdi. Size yardımı esirgiyene yardım etmeniz. Sizinle ilişkisini kesen kimseyle ilişki kurmanız ve size zulmedeni bağışlamanızdır. İşte bunları yaparsanız Allah sizi cennete koyar diye buyurdu. Şimdi dostlar şu hadisi şerifi işittik. Nefis koca oğlanı karşımıza alalım, Allah için soralım, Allah için. Bunları yapabilecek misin? Kendine güveniyor musun? Cennete talip isen yapmak zorundasın. Çünkü kainatın efendisi buyuruyor. Neydi o üç tane? Tekrar zikredelim inşallah. Size yardımını esirgeyene yardım etmen. Sizinle ilişkisini kesen kimseyle ilişki kurman. Ve size zulmedeni bağışlamandır diyor. İşte erdemlik burada dostlar. Nedense bunları yapmaktan aciz kalıyoruz. Niçin mi? Nefis koca oğlanın işine gelmiyor da onun için. Biz görüntüye ehemmiyet veriyoruz dostlar. Görüntüye. Nasıl mı? Akrabalarımızla olan bireysel ilişkilerimiz içerisinde ve yakın çevreyle kurduğumuz dostluklar çerçevesinde görsel şeylerin arkasına saklanıyoruz. Namaz kılmıyor bu adam. Bununla dost olunmaz ki. Biraz da faize meyilli. Veyahut da kapalı değil, açık bu insan. Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiyor. Bundan dost olmaz, uzaklaş ondan. Ya parayı çok seviyor. Veyahut da malı çok seviyor.

Bundan uzaklaşmak lazım. Bu benim emmimdir, dayımdır, amcamdır. Bu özellikler bunda yok. Onun için onlara gidip gelmiyorum. Niçin? Güzel kardeşim, Allahu Teala seni cennetle mi müjdeledi? Hepsini bitirdin. Sen öyle bir hale geldin ki mühür de eline verildi. Sen cennetle müjdelendin. Kendini kurtardın. Bunlardan kendini soyutla diye bir haber mi aldık? Yok. E peki niçin beğenmiyoruz? Şöyle ciddi bir mesele var dostlar. Mesela bir insan İslamiyet'i yaşamaya başladı. Kafasında belirli bir kavramlar oluştu. Allahu Teala'ya yakın olabilmek için de gayret göstermenin yoluna koyuldu. Ondan sonra nefis koca olan yavaş yavaş dürtmeye başlar arkadan. Sen çok iyisin. Hepsinden iyisin. Bak sen namaz kılıyorsun, o kılmıyor. Onun için sen ondan daha üstünsün. Arkadan senin sırtını üfelediği zaman omuzların kabarır. Onlara bakış tarzın bile değişir. Veyahut da o insanlar bir kere açık saçık insanlar. Onların içerisine girme. Yoksa senin ailen de bozulur. Niye bozulsun? Otur Allahu Teala'nın izniyle ailene dinini öğret. Ondan sonra onları da yetiştir. Onlara da ulaş. O kardeşlerime de İslam'ı öğrenmelerine vesile ol. Ama öyle değil. Koca olanın işine gelmiyor. Niçin? Sen onlardan daha üstünsün. Sen namaz kılıyorsun. Hem sen tesettürlüsün. Başın da kapalı. E ne oldu kapalı olunca? İman akidelerini kalbine indiremedikten sonra, alnını secdeye koyup Allahu Teala'ya namazı huşu ile kılamadıktan sonra, bütün dünya meşgaleleri, dedikodu, gıybet, bir türlü sıkıntılar olduktan sonra, sen topuğuna kadar şalvar giysen ve üzerlerine cilbabı kapatsan ne hükmü var ki? Elbette kapanmanın Allah için kapandıysan sevabını alırsın, ama kalbin Allah'la beraber olmadığı sürece, muhabbetullah'ın içerisine girmediğin sürece sen de bir sıfırsın. Bunu düşünmen gerekir. Sözüm kendi nefsime, sizi tenzih ederim. İşte benim nefis koca olan bunlara sevdiği için her şeyi görsellikte arıyor. Diyor ki o adam mala tamahkar ediyor. Amcamdır, dayımdır, ebemdir, dedemdir. Onlara ulaşmam. Çünkü neden? Adamın işi gücü para, işi gücü mal mülk. Ve dostum, senin de cebinde para mülk olsa sen de malı seversin. Hanginiz acaba içinizde parayı sevmiyor? Hanginiz aman benim bir arabam da, güzel bir arabam olsa veyahut da çocuklarıma bırakacağım 3-4 tane evim olsa, kim istemez bunu? Benim nefis koca olan hepinizden önce ister. Fazlasıyla ister. Çocuklarıma birer tane, ikişer tane vereyim de hatta bir tanesini otursunlar, öbürlerinde kirasını yesinler. Elimde muhtaç kalmasınlar diye benim nefis koca olan daha fazlasını ister. E peki ben malı bu kadar seviyorsam elbette ki ben onlardan daha mahrum kişiyim. Ama benim cebimde param yok ya, benim cebimde malım olmadığı için malı olan kimseler benim gözüme batıyor. Nefis koca olan sevmiyor onları. Hele bir de bir şey istedin ondan. Allah için gittin dostum, Allah razı olsun, bana biraz para ver, çok sıkıntıdayım dedin. Veyahut da bir işin düştü, halletmeni istedin. Onlar da seni geri çevirdi ya. Onlar alim olsa da sen beğenmezsin artık. Çünkü neden? Senin işini görmedi. Onun için de ona cephe alırsın. Benim koca olan böyle diyor. Bilmiyorum sizinkiler ne diyor dostlar. Ve böyle görüntüye ehemmiyet verdiğimiz için de dostlarımızdan kopuyoruz. Akrabalarımızdan kopuyoruz. Neymiş onun gözünün üzerinde kaşı var. Varsa var ya. Her şeyi maddede aramamak lazım dostlar. Bir insan gerçekten nefsine vurabilmek istiyorsa hepsinden daha kötü görmeli kendini. Hepsinden daha kötü. Ve bir ortama çıktığı zaman da ben iyi olsaydım onlar iyi olurdu diyebilmeli. Çünkü nefsin üzerine vurduğun sürece, onun kafasını ezdiğin sürece ve nefsine muhalefet ettiğin sürece İslam'da bir değer kazanırsın. Ve o İslam seni şekillendirir Allah'ın izniyle. Muhabbetullah kalbine daha rahat yerleşir. Ama nefsin her dediğine al koçum karnını doyur, al koçum sana mal mülk dediğin sürece ve her zaman da kendi işlerin olmasını ön plana tuttuğun sürece ne arkanda akraban kalır, ne dostların kalır, ne yakın dostların ve seni seven arkadaşların. Çevremize baktığımız zaman en yakınlarımızı da hep bu dünyalıklar yüzünden kaybetmedik mi? Ya ulaşamadığımız için onlara, gaflet perdesi önümüzde, bıraktık gittik onları, ya da işlerimiz düştü, bize vermedikleri için kötü oldular, verdikleri zaman onlardan iyisi yok ve ondan sonra hep menfaatimiz doğrultusunda en samimi olan dostlarımızı, akrabalarımızı unuttuk gittik. Kendi nefsime soruyorum ve söylüyorum, diyorum ki sorulduğu zaman bir sürü yakın akrabaların var, sen onları ne zaman hatırlıyorsun? Bayramdan bayrama değil mi? O da ulaşabilirsen.
Ulaşamazsan belki bir telefon, ona da ulaşamazsan ya hakkını helal et, gelip gidemiyoruz, görüşemiyoruz. Niçin? Ya işte yol parası çok fazla tutuyor. Allah razı olsun. Tamam, bana gelme. Beni bir sefer arasan da mutlu olurum. Bugün bir telefon parası kaç liradır güzel kardeşim? 300 bin lira mı? 500 bin lira mı? Ola ki 1 milyon liralık telefon parasıyla bir dostunu arasan. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Nasılsın dayıcım, amcacım, teyzecim? Ellerinden hürmetle öperim. Gelemiyorum, hakkını helal et. Çoluk çocuk biraz kalabalığız. Yol parası da çok fazla tutuyor ama ben telefonla senin gönlünü alayım desen niye bana gelmedin diye telefonun suratına mı kapatır? Hayır. Allah razı olsun. Aradın bizi, düşündün ya der. İşte her zaman arayan sen olursan Allahu Teala da onları sana arattırır. Ve bu şekilde sırayı rahimle de Allahu Teala'nın müjdelerine talip olursun. Ama sen talip olmazsan hiçbir kimseden de beklemeye hakkın yok. Onun için ulaşamıyorum sözü bahane. Allahu Teala belki bunları belirli vesilelerle bize keşfettirdi ve farkına vardırdı. Geç olsak da mühim olan şu andan sonrasını kurtarmak olduğuna göre yakınlarımıza, sevdiklerimize, dostlarımıza Allah için ulaşmaya gayret gösterelim. Bir paket sigarayı ver diyoruz, 1,5 milyon verebiliyoruz da, zevk-i sefamız için bir sürü paralar harcayıp da efendim bir sürü farklı farklı şeylerle keyfiyetimize düştüğümüz için farklı masraflar ve harcamalar yapıyoruz da, benim anam, babam, akrabalarım, en yakın amcam, teyzem, dayılarıma, beni sevdikleri ve akrabam diyorum olduğu için onlara ulaşamıyorsam o sigara benim boğazıma dürülür. Sigara içenler için söylüyorum. Allah onları da bırakmak nasip etsin. Veyahut da işte çok güzel bir film var kardeş, bugün çok güzel filmler aldım, VCD'ler aldım, gelin biz de oturalım seyredelim. Veyahut da çocuklar işte 5 tane VCD aldım, çok güzel filmler var, oturup seyredelim. Ne kadar para verdin dostum bunlara? İcabında 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon her neyse. Veyahut da evine aldım mesela diyelim, güzel ihtiyacın olsa da yine de fazlasıyla para verip aldım. Bir madde, bir eşya, bir yiyecek maddesi. Kaç lira para verdin? 10 milyon, 15 milyon mu verdin? Ona benzeri şeyler. E peki bugün iki akrabanı arasan, başka şehirlerde olan, 1 milyonluk telefon parasına 2 milyon. O zaman onlar sana hayır duası ederler. Sıla-i Rahim'i yerine getirdiğin için sevap kazanırsın. Ama öbür türlü zevkine her türlü şekilde insan para harcayabiliyor da ne hikmetse akrabaları ve onlara ihtiyacı olan, sesini duymakla mutlu olduğu insanlara ulaşmak insanlara çok zor geliyor. Aklına bile getirmiyor. Ama kendi nefsine dolansa 1,5-2 milyon lira para verip icabında o sigarayı keyifle içebilir veya lüksüne kullanabilir. Ama Allah için bir yakınını akramaktan uzak gelir, aklına bile gelmez. Çünkü niçin? İşi düşmüyor. Ama bir de ulaşacağı kişi, ona ihtiyacı olduğu kişi ise o dese ki dostum, ne kadar yavrum, yeğenim, amcam, dayım, ne kadar paraya ihtiyacın var? Amca 1 milyara ihtiyacım var. Oğlum hemen atla gel. Sen taksi tutar gidersin onun yanına. İşin düştü ya, hemen ulaşırsın ona. Ama işin düşmeyince arayıp sormazsın bile. Sordukları zaman da işte üf, gidip gelemiyoruz. Niçin? Bir menfaatin yok ki ortada, onun için arayıp sormuyorsun. Bu örnekler çoğaltılabilir dostlar. Kendi nefis kocalanıma söylüyorum. Ama pay çıkartmak isteyen varsa kendi payına, tabaktan hakkına düşeni alsın.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayın.

0: Yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.
3: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
4: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
5: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah adaletli olanları, adil davrananları sever. Allah sınırı aşanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

İ'tisam bil kitap ve sünne bölümündeki hadis-i şeriflere devam ediyoruz. 7304 nolu hadisimiz. Kale'l müellif el İmamul Buhari rahimehullah haddesena Adem kale haddesena ibn Ebi Zib kale haddesena Zuhri an Sehl ibn Sa'd es-Sa'idi أنه قال جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي عويمر العجلاني arkadaşı Asım bin Adi'nin yanına geldi. Fekale ve şöyle bir soru sordu. Eraeyte raculen vecede ma'a imraatihi raculen feyaktuluhu. Etaktulunehu. Bir adam hanımıyla birlikte uygunsuz bir şekilde birini görse ve namus haysiyeti sebebiyle onu öldürse, siz onu öldürür müsünüz? Veya bu kimseye ölüm cezası verilir mi? Selli ya asimu Resulallahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Asım, benim için Allah Resulüne bu soruyu sor, dedi. Fe'se'elehu, Asım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve bu soruyu sordu. Fe'kerihen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el mesaile, Peygamber-i Zişan Efendimiz bu gibi soruları sormayı hoş karşılamamıştı. Ve âbeha, hatta ayıplıyordu. Fe raca asimun fe akhbarahu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kerihel mesaile. Asım Uveymir'e döndü ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu çeşit soruları hoş karşılamadığını, yadırgadığını ifade etti. Fekale Uveymir, bunun üzerine bu olayın sahibi Uveymir, vallahi le'atiyennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Bizzat ben Allah'a yemin ederim ki Resulullah'a gidip bunu soracağım, dedim. Fecae, Peygamberimize geldi. وَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَ الْقُرْآنَ خَلْفِ عَاصِمٍ Asım'ın sorusundan sonra, Asım'ın ardından Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu konuda ayet-i kerimeler indirmişti. Nur suresinin ilk ayet 6, 7, 8 ve 9. ayetleri. فَقَالَ لَهُ Uveymir'e Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪يكُمْ Kur'anen. Allah sizin hakkınızda ve bu çeşit olaylarla ilgili olarak Kur'an-ı Azimüşşan'dan ayetler indirdi. Fede'a bihima ve hem Uveymir'i hem zina isnadında bulunduğu hanımını çağırdı. Fetekaddema, Efendimizin huzuruna geldiler. Fetela'ana ve mülaane yaptılar. Lanetleştiler. Sümme kâle Uveymir, kezebtu aleyha ya Resulallah in emsektuha. Eğer bu isnatta, bu suçlamada bulunduğum hanımımı nikahımda tutarsam, ben yalan söylemiş olurum, dedi. Fe fârakaha ve hanımından ayrıldı. وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ بِفِرَاقِهَا Halbuki aleyhissalatü vesselam Efendimiz hanımından ayrılmasını Uveymir'e emretmemişti. فَجَرَتِ السُنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ Lanetleşenler hakkında uygulama metodu tarih boyunca bu şekilde gerçekleşti. Evet, hadis-i şerifi bitirip olayı şöyle bir nakledelim. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمُ Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. اُنْذُرُوهَا O hanımın akrabalarına, bu hanıma bakın.

فَاِنْ جَأَتْ بِهِ اَحْمَرَ قَصِيرًا مِثْلَ وَحَرَةٍ فَلَا اُرَاهُ اِلَّا قَدْ كَذَبَ. Eğer keler gibi kocasına benzeyen kısa boylu bir çocuk, kızıl bir çocuk dünyaya getirirse Uveymir'in hanımına iftira ettiğini düşüneceğim. وَاِنْ جَأَتْ بِهِ اَسْحَمَ اَعْيَنَ ذَا الْيَتَيْنِ فَلَا اَحْسِبُ اِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا. Eğer siyah vücutlu, koyu siyah gözlü, kalçaları büyük, valdırları geniş bir çocuk dünyaya getirirse Uveymir'in hanımına zina isnadında haklı olduğunu düşüneceğim dedi. Ve sonuç فَجَأَتْ بِهِ عَلَى الْاَمْرِ الْمَكْرُهِ. Ve nihayet bu hanım çocuğunu istenmeyen şekilde, yani Uveymir'in iddiasını doğrular şekilde bir çocuk dünyaya getirdi. Uveymir hanımına zina isnadında haklıydı. Olay şu. Sahabe-i kiramdan biri evine geliyor. Ve evinde hanımını bir başka erkekle uygunsuz bir durumda, bir zina halinde görüyor. Ancak böyle bir kimseye ceza verilmesi için 4 şahidin bulunması gerekir. Olaya şahit olan 4 kişi yok. Ama adam gözleriyle bu zina fiilinin işlendiğini görüyor. Buna karşı ne yapması gerekir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bir elçi gönderiyor. Asım bin Adi. Çünkü o noktada gayrete, kıskançlığa gelip öldürse Kur'an ve sünnete aykırı bir şey yapmış olacak. İslam ne diyorsa o yerine getirilecek. Ve Asım bin Adi geliyor ama henüz o konuda ayet-i kerime gelmemiş. Peygamber Efendimiz bu çeşit soruları, zina, fuhuş ve benzeri çirkinliklerin söylenmesini bile hoş görmüyor. Hani ecdadımızın bu manada bir atasözü var. Şuyu'u vuku'undan beter. Yaygınlaşması meydana gelmesinden daha kötüdür. Zina, fuhuş, livata, ters ilişkiler ve benzeri haram ilişkilerin toplumda yayılması, yaygınlaşması giderek hoş karşılanmasına, normal, tabii olarak değerlendirilmesine sebep olabilir. Dolayısıyla bu manada yüzümüz kızarmalı, tepkimiz elimizde, dilimizde, gönlümüzde, kalbimizde açık ve net olarak verilmelidir. İşte bu manada bunun gündeme gelmesi, sorulması, gayet tabii bir soru olarak nakledilmesi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından yadırganıyor. Ama böyle bir gerçek var. Gözleriyle gördüğü bir hadise var. İşte bu hadisede çare şudur. Lanetleşme. Zina iddiasında bulunan davacı ile davalı hanım hakimin önüne gelir ve 4 defa kendisinin zina isnadında doğru söylediğine dair yemin eder. 5.sinde eğer ben yalancıysam Allah'ın laneti benim üzerime olsun der. Sonra hanıma sıra gelir. Zina isnadında bulunulan hanım aynı şekilde eğer itiraf etmezse, eğer böyle bir şey yapmıyorum diyorsa 4 defa yeminle bunu ifade eder. Ben böyle bir fiil işlemedim. 5. defa eğer bu erkek bana yaptığı bu suçlamada yalancıysa Allah'ın gazabı onun üzerine olsun diye bu şekilde bir şehadette bulunur. Bunun adına li'an denir. Bunun adına mülaane, karşılıklı lanetleşme. Tarih boyunca böyle hadiseler olduğunda gerçekten çok heybetli bir ortamda Allah'ın adının kullanılması, yemin edilmesinin manevi sorumluluğu üzerinde

üzerinde hakim bu noktada açıklamalar bulunur ve o yeminin etkisiyle ya itirafla gerçekleşir veya eğer itiraf etmezse kadın haksız olduğu halde kendisinin suçsuz olduğunu söylerse mutlaka dünyada veya dünyada göremezse ahirette cezaya uğrayacağı lanetten, ilahi gazaptan söz ediyoruz. Bir gerçek olarak yaşanmıştır ve yaşanacaktır. Nur suresinin 6, 7, 8 ve 9. ayet-i kerimelerinde bu olay anlatılmaktadır. Nur suresi şöyle başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun enzelnaha. Bu öyle bir suredir ki bu sureyi biz indirdik. Ve faradnaha, bu surenin uygulanmasını farz kıldık. Ve enzelna fiha ayatin bayyinat. Biz azimüşşan buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, bu surede apaçık ayetler indirdik. Leallekum tezekkerun. Böylece siz ibret alır, böylece siz bundan istifade edersiniz. Biz indirdik. Elhamdülillah inanıyoruz. Bu sureyi Cenab-ı Hak indirdi. Uygulanmasını, tatbik edilmesini farz kıldık. Sonra ayetler kapalı değil, gayet açık, gayet net. Billur gibi apaçık ayetler indirdik. Bunlardan ibret alın, ders alın, hayatınızda bunları yaşayın, yaşatın. Sonra nasıl devam ediyor? Ezzaniyetu ve zani, zina eden kadın ve zina eden erkek, bunlara şu cezayı verin ve devam ediyor. Yalnız İslam hukukunda şu kural çok çok önemli bir kural. Nedir bu kural? Hiçbir ceza birkaç kişinin bir araya gelmesiyle verilemez. Yani özellikle had cezaları, cinayet gibi, zina gibi, hırsızlık gibi, adam öldürme, benzeri iftirada bulunma cezaları verilirken buna had cezaları deniyoruz. Mutlaka bu karar bir hakim tarafından verilmeli. Ve bu hakim de yetkisini devletten almalıdır. Yani biz kasabamızda oturduk, karar verdik. Efendim falana şu cezayı uygun gördük diyemeyiz. Mutlaka bu karar İslam toplumunda bir hakim tarafından verilmelidir. İncelenerek, deliller, şahitler incelenerek. Ve bu hakim de yetkisini devlet otoritesinden, gücünden almalıdır. مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. Yani burada bir farzın meydana gelmesi için mutlaka bir şart gerekiyorsa o şartın da yerine getirilmesi gerekiyor. Nur suresinin bu ayeti kerimeleri uygulanması sadece 3 kişi 5 kişi kendi arasında uygulanması suretiyle değil, az önce ifade ettiğimiz gibi şartlarına, usulüne göre kurulmuş böyle bir mahkemede taraflar dinlenecek. Bütün deliller, şahitler ve gereken bütün İslam fıkhındaki hükümler ortaya konacak ve o şekilde uygulanacaktır. Evet, şimdi burada Uveymir doğru sözlüydü. Çocuk diyor, dünyaya gelecek çocuk. Eğer Uveymir'e benziyorsa ve dolayısıyla Uveymir o kadına iftira etmiş oluyor. Ama ilişki kurdu o siyah vücutlu, siyah benizli kimseye benziyorsa dolayısıyla Uveymir bu suçlamasında, bu isnadında haklıdır ve diye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu beyan ediyor. Ve sonra görüldü ki Uveymir isnadında haklıydı. Bu böyle lanetleşme, lian olayının tarafı olan kadın da haksızdı.
Olayın diğer yönleri

Ne girmiyoruz. Buradan niçin bu konu buraya gündeme geliyor? Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cenab-ı Hak'tan emir almadan herhangi bir hüküm vermiyor. Çok önemli bir olay. Soru soruluyor ama sadece bu soruyu yadırgıyor. Hoşlanmıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle bir sorudan razı olmuyor. En azından yüz hatlarıyla bunu ortaya koyuyor. Ama sonradan bu soruyu soran Asım'dan sonra, Asım bin Adi'den sonra Cebrail aleyhisselam bu konudaki ayeti kerimeleri kendisine indirdiğinde konu netleşiyor. Ve şahit bulamayan ama hanımını da böyle kötü bir durumda gören kimsenin ne şekilde bir uygulama yapacağı ortaya çıkmış oluyor. Uveymir ben artık o hanımla beraber olamam diyor. Çünkü ben haklıyım. Gözlerimle gördüm. Bu lanet olayından sonra da lanetlediğim bir hanımla da bir arada yaşamam mümkün değil. Ayrılıyorum diyor. Ayrılıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle bir şey emretmediği halde artık bu adet, bu gelenek, bu uygulama aynı şekilde devam ediyor. Biz olayın sadece hukuki yönüne bakmakla kalmayalım. Çünkü bu gibi olaylarda aynı zamanda manevi, ahlaki yönü de göz önünde bulundurmak gerekiyor. İslam toplumu ceza toplumu değildir. İslam hukukunda cezalar, yaptırımlar, müeyyideler ağırdır. Ancak uygulanma noktasına gelince şartlar da o derece ağırdır. Bu şartların tamamı tahakkuk etmedikçe bu cezalar, verilen cezalar uygulanmaz. İslam toplumu af toplumudur, rahmet toplumudur, şefkat toplumudur. İslam toplumu eğitim toplumudur. Önce insanlar eğitilir. İnsanı suça iten sebepler ortadan kaldırılır. Açlık hırsızlığa götürebilir, rüşvete götürebilir, zinaya götüren bir takım toplum içerisinde bir takım sebepler, vesileler olabilir. İslam önce bu vesilelerin ortadan kaldırılmasını emrediyor. Önce eğitim yoluyla, önce irşat yoluyla insanlığın yetiştirilmesini emrediyor. Yani İslam sadece cezaya yönelik bir takım esaslar ortaya koymuyor. Aynı zamanda eğitim, irşat esaslarıyla toplumda önce toplumu belli bir seviyeye getiriyor. Belli bir seviyeye, eğitim seviyesine gelen toplum haramlardan uzaklaşıyor. Nadiren, çok az olarak bir takım virüsler bulaşmışsa bunlar hakkında da hukuki işlem yapılıyor. Yani İslam toplumu önce ahlakı, önce manevi esasları, önce fazileti, önce bu noktadaki ilke ve prensipleri hayata hakim kılıyor. İslam önce ilim diyor, önce medeniyet diyor, önce ahlak diyor, önce eğitim diyor ve sonra hukuki boyut uygulanıyor. Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki Mekke döneminde eğer Medine dönemindeki ayetler hukuki esaslar indirilseydi pek çok kimse İslam'ı kabul etmezdi. Çünkü Mekke döneminde önce iman deniyor. Önce iman, önce ahlak, önce gönüller İslam'a ısınmalı. Öyle bir bağlılık meydana gelmeli ki Allah ve Resulullah deyince insanlar baş tacı etmelidir. Evet, bu duygu ve düşüncelerle geceniz, gündüzünüz hayırla, bereketle dolsun diyoruz. Önce Kur'an'ı, sünneti iyi tanıyalım. Yani İslam ailesi denince bir takım hukuki esaslardan önce gönüller arasında sevgi, şefkat, rahmet hakim olmalı. Ve Cenab-ı Hakk'ın rahmeti üzerimizde sağanak halinde yağmalıdır Allah'ın izniyle.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Bari sensin ki senin sözünle ten cana yoldaş oldu. Senin sözünle ateş suya sırdaş oldu. Yoktan var ettiklerin sonsuzluğa aşık oldu. Unutulmuşluktan çıkardıkların unutulmaktan korkar oldu.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.

0: rahime rabbi inne rabbi gafurur rahim.
1: Yusuf dedi ki, ben kendi nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü Rabbimin merhamet ettikleri dışındaki nefis kötülüğü emreder. Doğrusu benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي

0: Hükümdar, onu bana getirin, onu kendime samimi bir dost edineyim, dedi. Onunla konuşunca, sen bugün bizim yanımızda yüksek bir makam sahibisin ve güvenilir bir kişisin, dedi.
1: قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
0: Yusuf, beni ülkenin hazineleri üzerine memur yap. Çünkü ben onları iyi muhafaza ederim. Yönetmesini de iyi bilirim, dedi.
1: وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.
0: Böylece biz Yusuf'u o yerde mevki sahibi kıldık. Orada dilediği yerde konaklıyordu. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye veririz. İyilik yapanların mükafatını zayi etmeyiz.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: İman edip kötülükten sakınanlar için ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıkınca onları hemen tanıdı. Fakat onlar Yusuf'u tanımıyorlardı.

0: أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون.
1: Yusuf onların erzak yüklerini hazırlatınca dedi ki, bir daha gelirken babanızdan olan kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz ki ben ölçüyü tam tutuyorum ve ben misafirperverlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz bende sizin için bir ölçek bile erzak yok. Artık bana yaklaşmayın.

0: Kardeşleri, onun babasını ikna etmeye çalışacağız ve herhalde bunu yapacağız dediler.
1: وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَا انْقَلَبُوا اِلَى اَهْلِهِمْ

0: الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون.
1: Babalarına döndüklerinde, ey babamız, bize ölçekle erzak verilmesi yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de ihtiyacımızı ölçüp alalım. Biz onu elbette koruruz dediler.

0: قَبْلِ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
1: Yakup dedi ki, daha önce kardeşlerini size emanet ettiğim gibi onu da mı size emanet edeyim? Allah en iyi koruyucudur. O merhamet edenlerin en merhametlisidir.
0: وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ
1: Onlar yüklerini açtıklarında ödedikleri bedellerin kendilerine iade edilmiş olduğunu gördüler. Babalarına dediler ki, ''Ey babamız, daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş.'' Onunla yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla yiyecek alırız. Zaten bu az bir ölçüdür.
0: قَالَ لَنْ اُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى

0: Yakup, hepiniz kuşatılıp engellenmedikçe onu mutlaka bana geri getireceğinize dair Allah için bana sağlam bir söz verinceye kadar onu asla sizinle beraber göndermeyeceğim dedi. Hepsi de ona söz verince, söylediklerimize Allah vekildir dedi.
1: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدَخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ

0: الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.
1: Yine Yakup dedi ki, ey oğullarım, Mısır'a hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı ben sizi koruyamam. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben yalnız O'na güvendim. Güvenecek olanlar da sadece O'na güvensinler.
0: وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ

0: في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: Babalarının emrettiği yerlerden girdiklerinde bu, onları Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı koruyamazdı. Ancak Yakup, içindeki bir arzuyu meydana çıkarmış oldu.

0: Şüphesiz ki Yakup, bizim kendisine öğrettiğimiz şeyler hakkında ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ اِنِّي اَنَا اَخُوكَ قَالَ اِنِّي اَنَا اَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onlar Yusuf'un huzuruna girince o, öz kardeşi Bünyamin'i yanına aldı ve ''Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme.'' dedi.
1: فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيرُ اِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ
0: Yusuf, onların yüklerini hazırlattığı sırada su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir tellal arkalarından şöyle seslendi. Ey kervan, durun! Çünkü siz hırsızlarsınız.
1: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون.
0: Kervan onlara dönerek ne kaybettiniz dediler.
1: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
0: Onlar, hükümdarın su kabını kaybettik. Her kim onu getirirse kendisine bir deve yükü mükafat verilecek dediler. Ve tellal da ben buna kefilim dedi.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِق۪ينَ
0: Yakup'un oğulları, Allah'a yemin ederiz ki sizin de bildiğiniz gibi biz Mısır toprağına bozgunculuk çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız da değiliz dediler.

0: Onlar, eğer yalan söylüyorsanız çalanın cezası nedir dediler.
1: قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين.
0: Yakub'un oğulları, bunun cezası çalınan şey kimin yükünde bulunursa onun köle olarak alıkonulmasıdır. İşte hırsızlığın cezası o kimsenin kendisidir. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız dediler.
1: فَبَدَأَ بِاَوْعِيَتِهِمْ

0: نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ
1: Yusuf, kardeşinin kabından önce onların kaplarını aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa hükümdarın kanununa göre kardeşini alamazdı. Bu ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri bulunur.
0: قَالُوا اِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ ف۪ي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ
1: Yakub'un oğulları, eğer o hırsızlık etmiş ise daha önce kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf bunu kalbinde gizledi, onlara açmadı. İçinden, durumu kötü olan sizsiniz. Allah sizin anlattıklarınızın doğrusunu çok iyi biliyor dedi.
0: قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَز۪يزُ اِنَّ لَهُ اَبًا شَيْخًا كَب۪يرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهِ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
1: Onlar Yusuf'a, ey vezir, onun ihtiyar yaşlı bir babası vardır. Onun yerine bizden birimizi al. Biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz dediler.

0: Yusuf, Allah'a sığınırım. Biz malımızı kimin yanında bulmuşsak ancak onu tutuklarız. Yoksa biz haksızlık etmiş oluruz dedi.
1: فَلَمَّ اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَب۪يرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفْ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ
0: Onlar Yusuf'tan ümidi kesince aralarında gizlice konuşmak için bir tarafa çekildiler. Büyükleri dedi ki, bilmiyor musunuz ki babanız sizden Allah için sağlam bir söz almıştı ve daha önce de Yusuf hakkında hata işlemiştiniz. Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm bildirinceye kadar ben bu topraklardan ayrılmayacağım. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

0: Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, senin oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Biz gaybı bilenler değiliz. İçinde bulunduğumuz şehir halkından ve beraber geldiğimiz kervandan sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz.
1: قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ

0: Döndüklerinde Yakup, bilakis nefisleriniz bir işi daha güzel gösterip sizi ona sürükledi. Artık bana güzel bir sabır gerekir. Belki Allah onların hepsini bana getirecektir. Çünkü her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan O'dur dedi.
1: وَتَوَلَّا عَنْهُمْ

0: miyim?
1: Yakup onlara sırt çevirdi ve vah, Yusuf'a yazık oldu dedi ve üzüntüden gözlerine ak düştü. O acısını yutup içine atıyordu.
2: قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِك۪ينَ
1: Oğulları Yakup'a, Allah'a yemin ederiz ki sen Yusuf diye diye bitkin düşeceksin veya ölüp gideceksin dediler.
2: قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
1: Yakup dedi ki, ben üzüntümü ve tasamı ancak Allah'a arz ederim ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim.
2: يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ

0: Ey oğullarım! Gidin, Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Sakın Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafir kavimden başkası Allah'ın lütfundan ümidini kesmez.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَز۪يزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ

0: Kardeşleri Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, "Ey vezir, bize ve ailemize darlık dokundu ve biz değersiz bir sermaye ile geldik. Ama sen bize ölçeyi tam tut, bize sadaka ver. Şüphesiz ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir," dediler.
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون.
0: Yusuf, "Siz cahillikle Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz?" dedi.
1: قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
0: Onlar, "Ah, yoksa sen Yusuf musun?" dediler. O da, "Evet, ben Yusuf'um. Bu da kardeşimdir. Allah bize ikramda bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse, bilsin ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez," dedi.

0: Onlar, Allah'a yemin ederiz ki Allah seni bizden üstün tutmuştur. Doğrusu biz hata işlemişiz dediler.
1: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ
0: Yusuf dedi ki, bugün size hiçbir kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne sürün, gözü açılsın ve bütün ailenizle bana gelin.

0: مَا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُونَ
1: Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, "Doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ah, bana bunadı demeseydiniz de inansaydınız," dedi.
0: قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي ضَلَالِكَ الْقَد۪يمِ
1: Yanındakiler, "Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın," dediler.
0: فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَش۪يرُ اَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَص۪يرًا

Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açıldı. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri ben biliyorum dememiş miydim dedi.

0: Oğulları Yakub'a, "Ey babamız, Allah'tan bizim günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz hatalıydık." dediler.
1: قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Yakup, "Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir." dedi.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ
0: Nihayet hep birlikte Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o anasını babasını bağrına bastı ve "Allah'ın dileyince güven içinde Mısır'a girin." dedi.
1: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
0: Anasını ve babasını tahtın üzerine çıkarıp oturttu. Onların hepsi de Yusuf'a karşı saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, "Ey babacığım, işte önceden görmüş olduğum rüyanın tabiri budur. Rabbim onu gerçek yaptı ve bana ihsanda bulundu. Çünkü beni hapisten çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden buraya getirdi. Rabbim dilediği kimselere lütfeder. Çünkü O her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir."

0: fi dunya vel ahireh. Tevaffani muslimen ve elhiqni bis salihin.
1: Ey Rabbim, sen bana hükümranlık verdin. Rüyada görülen olayların tabirini bana öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada da ahirette de benim dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyi kimseler arasına kat.
0: ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتُ

0: emrahum ve hum yemkurun.
1: Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar hile yaparak işlerine karar verdiklerinde sen onların yanında değildin.
0: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
1: Sen her ne kadar içten arzu etsen de insanların çoğu iman edecek değildir.
0: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
1: Sen tebliğ etmene karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. Bu Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür.
0: وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
1: Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlardan yüz çevirerek yanlarından gelip geçerler.
0: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
1: Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar.

Onlar Allah'ın azabından kendilerini örtecek bir musibetin başlarına gelmeyeceğinden veya onlar anlamadan ansızın kıyamet saatinin kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular?

Ey Muhammed! De ki, işte benim yolum budur. Ben de, bana tabi olanlar da, basiret üzere Allah'a davet ediyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim.

0: إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.
1: Biz senden önce de şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Kötülükten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?
0: Hatta اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجَرِمِينَ.
1: Nihayet peygamberler ümitsizliğe düşüp kendilerinin yalana çıkarıldıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi de bizim dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız günahkar kavimden hiçbir zaman geri çevrilmez.
0: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْص۪يلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ

Peygamberlerin kıssalarında aklı başında olanlar için bir ibret vardır. Bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Fakat kendinden önceki kitapların tasdiki, her şeyin açıklaması, iman eden bir kavim için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 43 ayettir. Ra'd, gök gürültüsü demektir. Bu surede gök gürültüsünün Allah'ı tesbih ettiğinden söz edildiği için bu adı almıştır. Sure içerisinde Medine devrinde inen ayetler de vardır.

Gökleri sizin gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra da arşa hakim olup güneşi ve ayı buyruğu altına alan Allah'tır. Bunların her biri belirli bir zamana kadar akıp gitmektedirler. Allah bütün işleri yönetir ve ayetleri geniş bir şekilde açıklar. Umulur ki siz Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız.''

0: النَّارِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
1: Yeryüzünü yayan, üzerinde sabit dağlar ve ırmaklar var eden, her çeşit üründen çift çift yetiştiren, gündüzü geceyle bürüyen yine Allah'tır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

0: عِضٍ فِي الْأُكُلِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
1: Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekin tarlaları, dallı budaklı ve tek köklü hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi de bir su ile sulanır. Ama biz ürünleri hususunda onları birbirinden üstün kılarız. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.''

0: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَاُولَٰئِكَ الْاَغْلَالُ ف۪ي اَعْنَاقِهِمْ وَاُولَٰئِكَ الْاَغْلَالُ ف۪ي اَعْنَاقِهِمْ وَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
1: Ey Muhammed! Eğer şaşacaksan onların, biz ölüp toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız sözlerine şaşmak gerekir. İşte Rablerini inkar edenler onlardır. İşte onlar boyunlarına zincir vurulan kimselerdir. Ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
0: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ

0: النَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ.
1: Kafirler senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini isterler. Oysa onlardan önce nice ibret alınacak cezalar gelip geçmiştir. Şüphesiz ki Rabbin haksızlık yapmalarına rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Fakat Rabbinin azabı da çok şiddetlidir.
0: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın ve her kavmin bir yol göstericisi vardır.

0: Allah her dişinin neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip arttırdığını bilir. Onun yanında her şey bir ölçüye bağlıdır.
1: Alimul gaybi ve şehadetil kebirul mutaal.
0: O görüleni de görülmeyeni de bilir. Çok büyüktür, çok yücedir.

0: bihi ve men huve mustahfin bil leyli ve saribun bin nehar.
1: Allah'a göre içinizden sözü gizli tutanla açığa vuran, gece karanlıklarda saklananla gündüz ortada dolaşan hep birdir.

0: أنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
1: İnsanı önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah

Size korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur.

0: Gök gürültüsü ve melekler Allah'tan korktuklarından dolayı onu hamd ile tesbih ederler. Allah yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Kafirler Allah hakkında tartışıyorlar. Halbuki O büyük kudret sahibidir.
1: لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ

0: وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
1: Gerçek dua yalnız ona mahsustur. Ondan başka dua ettikleri şeylerse onların hiçbir dileklerine cevap veremezler. Onların hali, ağzına gelmesi için avuçlarını açıp suya uzatan kimsenin hali gibidir. Oysa su avuçlayıp almadıkça onun ağzına gelmez. Öyleyse kâfirlerin duası sapıklıktan başka bir şey değildir.

0: Göklerde ve yerde bulunanların kendileri ve gölgeleri ister istemez sabah akşam Allah'a secde ederler.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهِ

0: يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
1: Ey Muhammed! Onlara de ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Onlar cevap vermeyince sen Allah'tır de. Yine onlara de ki, siz onu bırakıp da kendilerine bile hiçbir fayda ve zarar veremeyen dostlar mı edindiniz? Hem de ki, hiç körle gören bir olur mu? Veya karanlıklarla aydınlık bir midir? Yoksa onlar Allah'a Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular ki yaratma işi onlara göre birbirine benzedi? Sen de ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir ve her şeye üstün gelendir.

0: النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالِ
1: Allah gökten bir su indirdi de dereler kendi ölçülerince aktı. Sel üzerinde kabaran köpüğü alıp götürdü. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittikleri madenlerin de bunun gibi bir köpüğü vardır. Allah hakla batıl için böyle bir benzetme yapar. Köpük uçup gider, insanlara faydalı olan şeylerse yerde kalır. İşte Allah böylece misaller getirir.
0: لِلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَاءِ

0: اَفْتَدَوْ بِهِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ.
1: Rablerinin davetini kabul edenler için en güzel mükafatlar vardır. Onun davetini kabul etmeyenlerse, yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi bir misli daha fazlasıyla kendilerinin olsa, onu kurtuluş bedeli olarak verirlerdi. İşte onlar için kötü bir hesap vardır. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır.

0: أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْأَلْبَابِ.
1: Ey Muhammed! Rabbin tarafından sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, ona inanmayan kör gibi midir? Ancak aklı başında olanlar bundan öğüt alırlar.
0: اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْم۪يثَاقُ.
1: Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar.
0: وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
1: Onlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri birleştirirler. Rablerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler.

0: مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ.
1: Onlar Rablerinin rızasını dileyerek sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcarlar ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte dünya yurdunun güzel sonucu onlarındır.
0: Cennetu adenin yedekulûneha ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim ve zürriyâtihim. وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ

0: Onlar Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlar da onlarla beraber girerler. Melekler de her kapıdan onların yanlarına girerler.
1: Selamun aleykum bima sabertum. فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ
0: Melekler onlara, sabretmenize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir derler.

0: Allah'a verdikleri sözü iyice sağlamlaştırdıktan sonra bozanlara, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparanlara ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara gelince, işte lanet onlaradır. Dünya yurdunun kötü sonucu olan cehennem de onlar içindir.
1: Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ ve yakadir.

Allah rızkı dilediği kimse için genişletir, dilediğine de daraltır. İnkarcılar dünya hayatıyla sevindiler. Oysa dünya hayatı ahirete göre sadece az bir menfaatten ibarettir.

0: be.
1: İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi derler. Sen de ki, şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

0: الْقُلُوبِ
1: Onlar iman etmiş olup kalpleri Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur. İyi bilin ki Allah'ı zikretmekle kalpler huzur bulur.
0: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ
1: İman edip salih amel işleyenler için bir mutluluk ve varılacak güzel bir yer vardır.

0: Böylece biz seni kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmete, sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuman için peygamber olarak gönderdik. Onlar Rahman olan Allah'ı inkar ediyorlar. De ki, O benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız O'na güvendim. Dönüşte yalnız O'nadır.
1: وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِّ اللّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا اَفَلَمْ

0: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد.
1: Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut da ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı, o bu kitap olurdu. Oysa bütün işler Allah'a aittir. İman edenler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola iletirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıkları kötü şeyler yüzünden inkar edenlere devamlı bir bela gelecek veya yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez.''

0: ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ.
1: Andolsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edilmiştir. Ben inkar edenlere mühlet verdim. Sonra da onları yakaladım. Onlara verdiğim azabım nasıl oldu bir görseydin.
0: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّب۪يلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ.
1: Herkesin kazandığını gözetip koruyan Allah, bunu yapamayan putlarla bir olur mu? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. Sen de ki, onlara bir at takın. Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa boş sözler mi söylüyorsunuz? Bilakis inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
0: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقٍ.
1: Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur.
0: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ.
1: Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin altından ırmaklar akar. Yiyecekleri de gölgesi de süreklidir. İşte bu kötülükten sakınanların güzel sonucudur. Kafirlerin sonuysa ateştir.
0: وَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنْ

0: Ancak Allah'a kulluk yapmam ve ona ortak koşmamam emredildi. Ben yalnız ona davet ediyorum ve dönüşüm de yalnız onadır.
1: وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا

0: Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Eğer sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, senin Allah tarafından ne bir dostun olur ne de bir koruyucun.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ
0: Andolsun ki senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getirmesi mümkün değildir. Her sürenin yazıldığı bir kitap vardır.

Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Kitapların aslı onun yanındadır.

Ey Muhammed! Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz. Yahut göstermeden önce senin canını alırız. Sana düşen ancak tebliğ etmektir. Hesap ise bize aittir. Evet.

0: معقب لحكمه وهو سريع الحساب.
1: Onlar bizim yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah dilediğince hükmeder. Onun hükmünü bozacak bir kimse yoktur. O hesabı çabuk görür.

0: كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ
1: Onlardan öncekiler de hile yaptılar. Bütün hilelerin cezasını vermek Allah'a aittir. O herkesin ne kazandığını bilir. Kafirler de bu dünya yurdunun güzel sonucunun kimin olduğunu yakında bileceklerdir.
0: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ
1: İnkar edenler sana, sen peygamber değilsin derler. Sen de onlara de ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitap bilgisi bulunanlar yeter. İbrahim Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 52 ayettir. Hazreti İbrahim ailesinden söz edildiği ve onun yaptığı dua anlatıldığı için bu adı almıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyke litukhrijan-nase minadh-dhulumati ilan-nuri bi-izni rabbihim ila sirati'l-azizil-hamid.

0: Lam Ra. Ey Muhammed! Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
1: Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard ve veylun lil kâfirîne min azâbin şedîd.
0: O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Uğrayacakları şiddetli bir azaptan dolayı vay kâfirlerin haline.
1: اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ.
0: Onlar dünya hayatını ahirete tercih ediyorlar. Allah yolundan alıkoyup o yolun eğrilmesini istiyorlar. İşte onlar derin bir sapıklık içindedirler.
1: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

0: Ve huvel azizul hakim.
1: Biz her bir peygamberi ancak kendilerine açıkça anlatsın diye kavminin diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْ

0: Andolsun ki biz Musa'yı, kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiştekilerin başına gelen olaylı günlerini hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. İşte bunda çokça sabredip şükreden herkes için nice ibretler vardır.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

0: ekum ve fi zalikum belaa'un min rabbikum azim.
1: Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o sizi Firavun soyundan kurtarmıştı. Onlar sizi kötü işkencelere uğratıyorlar, oğullarınızı kesiyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.
0: وَاِذْ تَأَذَّنَ

0: miydi?
1: Hani Rabbiniz, andolsun ki şükrederseniz sizin için nimetlerimi arttırırım. Nankörlük ederseniz şüphesiz ki benim azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti.

0: Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekilerin hepsi nankörlük etseniz, iyi bilin ki Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır demişti.
1: أَلَمْ يَأْتِكُمْ

Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelen ve sayılarını Allah'tan başkasının bilmediği kavimlerin haberi size gelmedi mi? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişlerdi. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürüp, "Biz sizin tebliğ etmek üzere gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz. Bizi kendisine davet ettiğiniz din hakkında da şüphe ve endişe içindeyiz," dediler.

Onların peygamberleri, göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah hakkında herhangi bir şüphe mi var? O sizi günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirli bir zamana kadar ertelemek için imana davet ediyor dediler. Onlarsa, siz de sadece bizim gibi birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıkları şeylerden çevirmek istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin dediler. قالت

0: min ibadih ve ma kana lana en na'tiyakum bi sultanin illa bi iznillah ve alallahi felyetevekkelil mu'minun.
1: Peygamberleri onlara demişlerdi ki, evet, biz de ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah, kullarından dilediğine peygamberlik ihsan eder. Allah'ın izni olmadan size bir delil getirmemiz bizim için mümkün değildir. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.
0: وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ
1: Bize yollarımızı göstermiş olan Allah'a neden güvenmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere elbette katlanacağız. Güvenecek olanlar yalnız Allah'a güvensinler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ

0: men khafe meqami ve khafe va'id.
1: İnkar edenler peygamberlerine, ya sizi memleketimizden çıkaracağız veya siz de bizim dinimize döneceksiniz dediler. Rableri de peygamberlere şöyle vahyetti: biz zalimleri mutlaka helak edeceğiz. Onlardan sonra yerlerine sizi yerleştireceğiz. Bu da huzurumda hesaba durmaktan ve tehdidimden korkanlar içindir.
0: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
1: Peygamberler Allah'tan zafer istediler ve her bir inatçı zorba helak olup gitti.

0: idi.
1: Bu helakin ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli bir su içirilir.

0: هُوَ بِمَيِّتٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ.
1: O suyu yutmaya çalışır ama boğazından geçiremez. Kendisine her taraftan ölüm geldiği halde o yine ölemez. Bundan sonra da ağır bir azap vardır.
0: مَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقَدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ.
1: Rablerini inkar edenlerin amellerinin hali, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu haktan uzak bir sapıklıktır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ.
1: Görmez misin ki Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Eğer dilerse sizi yok eder, yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir.

0: Halkın hepsi Allah'ın huzuruna çıkarlar. Güçsüzler, büyüklük taslayanlara, şüphesiz ki biz size tabiydik. Şimdi Allah'ın azabından hiçbir şeyi bizden uzaklaştırabiliyor musunuz derler. Onlar da, eğer Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da, sabretsek de birdir. Bizim için kaçıp sığınacak bir yer yoktur derler.
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ

0: قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: İş bitirilince şeytan der ki, Allah size gerçeği söz vermişti. Ben de size söz verdim ama size verdiğim sözden caydım. Aslında benim sizi zorlayacak hiçbir gücüm yoktu. Ancak sizi isyana davet ettim. Siz de benim davetimi hemen kabul ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Zaten önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da tanımamıştım. Şüphesiz ki zalimler için acı bir azap vardır.

0: فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَح۪يَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامٌ
1: İman edip salih amel işleyenler, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulurlar. Rablerinin izniyle orada ebedi olarak kalırlar. Onların oradaki esenlik dilekleri selam sözüdür.

0: ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء
1: Görmez misin ki Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir kelime, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.
0: Tu'ti ukulaha kulle hinin bi'izni rabbiha ve yadribullahu l-emthâle nin-nâsi leallehum yetezekkerûn.
1: O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. İşte Allah öğüt alsınlar diye insanlara böyle misaller getirir.

0: Kötü bir kelime de yerin üstünden koparılmış, kararı olmayan kötü bir ağaç gibidir.
1: يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

0: Allah, iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sağlam bir sözle sabit tutar. Allah zalimleri saptırır ve Allah dilediğini yapar.
1: Alem

0: Cehenneme yaslavunaha ve bi'sel karar.
1: Allah'ın nimetini nankörlükle değiştirenleri ve kavimlerini helak yurduna, yani girecekleri cehenneme sokanları görmüyor musun? Orası ne kötü karargâhtır.
0: وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَب۪يلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَاِنَّ مَصِيرَكُمْ اِلَى النَّارِ.

Onlar halkı Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koştular. De ki, şimdi eğlenip faydalanın, sonunda varacağınız yer ateştir.

0: وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
1: Ey Muhammed! İman eden kullarıma söyle de namazı kılsınlar, alışverişin ve dostluğun olmayacağı bir günün gelmesinden önce kendilerine verdiğimiz rızıklardan bir kısmını gizli ve açık olarak Allah yolunda harcasınlar.

0: مُسَخَّرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارِ
1: Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkaran, buyruğuyla denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize veren, ırmakları hizmetinize hazırlayan Allah'tır.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ
1: Size devamlı faydası olan güneşi ve ayı hizmetinize veren, geceyle gündüzü de size hizmet ettiren yine Allah'tır.
0: وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ
1: Allah, kendisinden istediğiniz her şeyi size vermiştir. Eğer Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz, onları sayamazsınız. Doğrusu, İnsan çok zalim ve çok nankördür.
0: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ
1: Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti. Ey Rabbim! Bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzaklaştır.

Ey Rabbim! Şüphesiz ki o putlar insanlardan birçoğunu saptırmıştır. Kim bana tabi olursa şüphesiz ki o bendendir. Kim de bana isyan ederse gerçekten sen çok bağışlayıcısın, çok merhamet edicisin.

Ey Rabbimiz! Ben soyumdan bazılarını senin kutsal evinin yanında ikinsiz bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen insanlardan bir kısmının kalplerini

0: onlara meylettir. Şükretmeleri için onları çeşitli meyvelerle rızıklandır.
1: Rabbena inneke te'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin. Ve ma

0: Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen bizim gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz.
1: Elhamdülillahi'llezî vehebe li alel kibri İsmail ve İshak. İnne rabbî lesemî'u'd-duâ.
0: Bana ihtiyarlığımda İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki benim Rabbim duayı işitir, kabul eder.
1: Rabbi cealni mukimassalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua.
0: Ey Rabbim! Beni de, soyumdan gelenleri de, namazı dosdoğru kılan kimseler yap. Ey Rabbimiz, duamı kabul et.
1: Rabbena ğfir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab.
0: Ey Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla.

0: لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبْصَارُ
1: Sakın sen Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onların azabını sadece gözlerin şaşkınlıktan donup kalacağı bir güne erteliyor.
0: مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ
1: O gün başlarını yukarı kaldırmış oldukları halde çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine dönmeyecek şekilde sabit kalır. Kalpleri ise bomboştur.

0: gel.
1: Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği günden korkut. Haksızlık yapanlar o gün, ey Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar ertele de senin davetini kabul edelim, peygamberlere tabi olalım derler. Onlara, siz daha önce sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz denir.
0: وَسَكَنْتُمْ ف۪ي مَسَاكِنِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ
1: Siz kendilerine haksızlık edenlerin yerlerine oturmuştunuz. Onlara nasıl azap ettiğimiz size açıklanmıştı. Ayrıca sizin için misaller de getirmiştik.

Onlar hilelerini yaptılar. Oysa onların hileleri dağları yerinden oynatacak güçte olsa bile yaptıkları hilenin cezası

0: Allah'ın yanındadır.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ
0: Allah'ın peygamberlerine olan vaadinden cayacağını zannetme. Allah çok güçlüdür, intikam sahibidir.
1: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
0: Yer başka bir yerle, gökler de başka göklerle değiştirildiği gün, insanlar tek ve kahredici olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.
1: وَتَرَى الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ
0: O gün günahkarların bir arada zincirlere vurulmuş olduklarını görürsün.

0: النار.
1: Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş kaplar.
0: لِيَجَزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
1: Allah, herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.
0: هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا اَنَّمَا هُوَ اِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا اَنَّمَا هُوَ اِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ اُولُو الْاَلْبَابِ
1: Bu Kur'an, korkutulsunlar, Allah'ın yalnız bir tek ilah olduğunu bilsinler ve aklı başında olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye insanlara bir tebliğdir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 13. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey gökleri ve yeri yaratan Allah'ım! Sen her şeyi hakkıyla bilensin. Fettah olan isminle yakarıyorum sana. Sen hüküm verenlerin en güzelisin. Bize haksızlık yapanları alçalt. Haklılarımızı yücelt. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Fettah isminle yakarıyorum sana. Bize merhamet, iyilik ve hayır kapılarını aç. Düğümlenen işlerimizi çöz Allah'ım. Hakkı görmemiz ve seni bulmamız için kalbimizi ve gözümüzü aç. Fettah isminle yalvarıyorum sana Allah'ım. Sen ki gönülleri de fethedensin. Mübarek bir fetih ver bize. Zor olan işlerimizi kolaylaştır. Dünyamızı ve ahiretimizi mamur edecek olan dinini yaşamamızı bize kolaylaştır. Fettah isminle yakarıyorum sana. Bilmeden yaptığımız isyanlar yüzünden bize nimet kapılarını kapatma. Eğer unutursak, eğer gaflete düşersek, merhametini ve affını esirgeme bizden. Senden gayrı hakim yoktur Allah'ım. Hükümlerinin ruhumuza neşvi neva bulmasını nasip et. Nefes alıp verdiğimiz her an kalbimizden işittik ve itaat ettik sesi yükselsin. Ezeli ve ebedi ilminle indirdiğin mübarek Kur'an'ın sesi kaybolmayan tek ses olsun kainatta. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Her sıkıntı ve darlıktan sonra gönüllerimizi aç Allah'ım. Bize ferahlık ver. Gaybın anahtarı senin katındadır Allah'ım. Sen gizli ve açık olan her şeyi bilirsin. Gizli, açık yaptığımız günahlarımızı affet. Bize bağışlanma kapılarını aç. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Senin bize ihsan ettiğin gibi bizim de ihsan sahibi kullarından olmamızı nasip et. Gönül kapılarımızı kötülüğe kapat. İyiliğe aç. Hayrın anahtarlarını elimize ver. Allah'ım, Fettah isminle yalvarıyorum sana. Sen ki yegane hüküm verensin. Bizi hükmüne razı olan kullarından kıl. Emrine ram olan kullarından eyle bizi. Allah'ım, Fettah isminin tecellisini göster bize. Bağışlanma kapılarını aç. Bağışlanma kapılarını aç ki umutlarımız tükenmesin. Bağışlanma kapılarını aç ki işlediğimiz her günahtan sonra dönüşün ancak sana olduğu hakikati kalbimizden silinmesin. Kusurlarımızı ört. Senden başka hakem yoktur Allah'ım. Sen ki bize hakla batılı birbirinden ayırt eden kitabını indirdin. Kitabına ram olan kullarından kıl bizi. Gaybın anahtarı senin elinde Allah'ım. Gaybımızı bize hayırlı kıl. Allah'ım, Fettah isminle yalvarıyor, Musa aleyhisselamın diliyle dua ediyorum sana. Rabbim, benim göğsüme genişlik ver ve işimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Akşamın kızılığında üzerimize çöken solgun günlerin hüznünü feraha çevir Allah'ım. Akşamın kızılığında üzerimize çöken solgun günlerin hüznünü feraha çevir Allah'ım. Yorgun yüreklerimize, yosun tutan ruhlarımıza baharı getir. Fettah isminle dua ediyorum sana. Dünyanın

aldatan cazibesine kapılan, gönüllerimizin üzerinden bir tül gibi çek al karanlığı. Ey yarattığı her şeyi dilediği gibi hükmeden Allah'ım! Davetine razı olarak boyun eğen kullarından eyle bizi. Sana itaat etmenin kapılarını genişlet bize. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Her müşkülümüzü sen aç. Darlıktan bizi kurtar. Kalbimizin kirlerini aç. İlmin kapılarını bizlere aç. İlham kapılarını bize aç. Hayrın kapılarını bize aç. Helal rızık kapılarını bize aç. Nurun yaz güneşi gibi kuşatsın kalplerimizi. Meleklerin kanatları kalbimize değsin. Ya Fettah, ya Fettah. Bereket kapılarını bize aç. Tevbe kapılarını bize aç. Cennet kapılarını bize aç. Kalp gözümüzü aç Allah'ım. Sana teslim oldum Allah'ım. Ruhumu senin sevgine aç Allah'ım. Ve ölünce tabutumun her çatlağından senin nurun dolsun Allah'ım. Allah'ım, nurunla kuşat bizi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Riya ve Gösteriş. İkinci Bölüm. Riya vesvesesini kökünden söküp atmanın yolu. Riya arzusuna muhalefet edince ve kalb ile onu kerih görünce, tabiatında riya isteği ve vesvesesi kalırsa ondan mesul olmazsın. Çünkü o, insanın tabiatında, yaratılışındadır. Sana tabiatında olanı değiştir diye emrolunmadı. Emrolunduğun, onu yenmen, ona hakim olman ve elin altında bulundurman olup seni cehenneme atmamasıdır. Onun dediğini yapmayacak kuvveti elde etmen, ona hakim olmanı ve elinin altında olmasını gösterir. Kul olmanın verdiği mesuliyet için bu kadarı yetişir. O arzu ve isteği kerih görmen, o arzunun kefaretidir. Bunun delili şudur ki, ashab-ı kiram aleyhimür rıdvan, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediler: aklımıza öyle düşünceler geliyor ki, eğer bizi gökten yere atsalar, bizim için daha kolay olur. Biz ise bu düşünceleri kerih görüyoruz, beğenmiyoruz. Resulullah onlara, ya bu hale kavuştunuz mu buyurdu. Onlar da evet dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o sarih imanı gösterir buyurdu. O vesveseler Allah-u Teala hakkındaydı. Sarih iman, onları kerih bilmektir. Yoksa vesveseye sarih iman denmez. Onları kerih görmek, onların kefareti olunca, insanların vesvesesiyle ilgili olanların kerih görmekle yok olacağı daha açıktır. Ama şeytan, bir kimsede nefsine muhalefet ve şeytanla bu vesvesede mücadele kuvvetini görürse, şeytan ona haset eder ve ona kurtuluşunun bu vesvesede şeytanla mücadele etmesinde olduğunu gösterir. O mücadeleyle meşgul olma. Kalpten münacaat lezzetine götürür. Bu ise yanlıştır. Bu da 4 derecede olur. 1. Onunla mücadele ederken zaman geçer. 2. Onu yalanlamakla, kovmakla ve kalpten münacaat etmekle yetinir. 3. Onu yalanlamak ve kovmakla da uğraşmaz. Çünkü bununla da biraz zaman geçireceğini bilir. İltifat etmeyip münacaata koyulur. 4. İhlas için çok uğraşır, çok çalışır. Zira şeytanın bundan kızacağını, kendisine yüz vermeyeceğini bilir. En yüksek derecesi budur. Çünkü şeytan ondan bunu görünce ümidi keser. Bunlar ilim öğrenmeye giden 4 kimseye benzer. Yollarında bir çekemeyen durur. Birinin gitmesine engel olur. O ise onun sözünü aldırmayıp geçmez ve onunla kavgaya tutuşur. Vakit kaybeder. Öbürüne mani olur,

O hasetçiyi kovar. Fakat kavga ile oyalanmaz. Üçüncüsü ise aldırmaz. Onu defetmekle de uğraşmaz. Ona vaktini hiç harcamaz. Dördüncüye de mani olur. O ise ona hiç iltifat etmez, yüz vermez. Yoluna devam eder, zaman harcamaz. Hatta yüzüne bakmayıp daha çabuk yürür. Haset eden o kimse, ilk ikisinden maksadından bazı şeylere kavuşmuştur. Üçüncüdense bir şey elde edememiştir. Dördüncüden bir şey elde edemediği gibi, onda bazı şeylerin akmasına sebep olmuştur. Hiçbirine üzülmese de bu sonuncusuna üzülür ve keşke yapmasaydım der. O halde vesvese ve onunla münazarada kavgaya tutuşmamaya, münakaşayla oyalanmamaya gayret edip münacata devam etmelidir. Aşikar taatte cevaz. Taati yani ibadet ve iyi işleri gizli tutmanın faydası riyadan kurtulmak içindir. Başkalarına göstermenin büyük faydaları vardır. Bu da halkın kendisine uyması ve insanları iyi işler yaptırmaya tahriktir. Bunun için Allahü Teala her ikisini de övüyor ve Bakara suresinin 271. ayetinde mealen eğer sadakaları aşikare verirseniz o ne güzel şeydir. Eğer sadakaları gizler de onları öylece fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmını örter. Allah her ne yaparsanız ondan hakkıyla haberdardır buyuruyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz para istedi. Ensardan biri bir kese altın getirdi. Diğerleri de onu görünce para getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse iyi bir çığır açıp başkaları ona uyarlarsa, kendisi sevap aldığı gibi ona uyan diğerlerinin aldığı sevap kadar da sevap alır buyurdu. Bunun gibi gazaya veya hacca gidecek olan kimse daha önce hazırlık yapar, akraba ve komşulara uğrar, diğerlerini teşvik için onlarla görüşürse veya gece namaz kılarken diğerlerinin de uyanması için yüksek sesle okursa iyi olur. O halde riyadan emin ise ısrar etmek başkalarının da yapmasına sebep ve onları teşvik oluyorsa kıymetli olur. Yok eğer riya arzusunu tahrik edecekse diğerlerinin rağbetinin ona faydası olmaz. O zaman gizli yapmak daha iyi olur. Demek ki ibadeti açıktan yapmak isteyen kimse kendisine uyacak kimselerin mümkün olduğu yerde yapmalıdır. Çünkü bir kimse olur ki evindekiler ona uyar, çarşıdakiler uymaz. Yine bir kimse olur ki çarşıdakiler ona uyar fakat evindekiler uymaz. Bir de kalbini kontrol etmelidir. Çünkü çoğu zaman arzu kalpte örtülü olur ve helake götürmek için diğerlerinin uyması için ibadeti aşikar yapmayı bahane eder. Böyle bir kimse yüzme bilmeyip denize düşen ve başkasını kurtarmak için eline yapışan kimseye benzer. Her ikisi de boğulur. Kuvvetli olan kimse ise usta yüzücü olur. Kendisini kurtardığı gibi başkasını da kurtarır. Bu, peygamberler ve evliyanın derecesidir. İnsan bu hususta aldanmamalıdır. Gizli tutulması icap eden ibadeti gizli tutmaması doğru olmaz. Bunda doğruluk nişanı, kendisine sen ibadetini, taatini gizli tut. İnsanlar filan abide uysunlar. Senin sevabın da aşikar yapanların sevabı gibi olur dense, kendinde açıktan yapmak rağbeti bulursa, ahiret sevabını değil, kendi makamını aramış olduğu anlaşılır. Taati aşikar eylemenin diğer bir yolu da, taatten sonra ben ne yapmışım der. Bundan nefsi lezzet alır, ballandırarak.

olarak anlatır. Böyle olunca dilini korumak ve ishar etmemek vacip ve lazım olur. İnsanların övmesiyle ayıplaması, kabul ve reddetmeleri nazarında bir oluncaya kadar böyle tahrik olduğunu anlar ve söyler. Bu hususta kalpleri kuvvetli olanlar çok sözler söylemişlerdir. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh, Müslüman olduğumdan beri hiçbir namaz kılmadım ki nefsim kıyamette bundan sorulacağını ve cevap vereceğini söylememiş olsun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyduğum her sözün doğruluğunda hiçbir şekilde şüphe etmedim, dedi. Ömer radıyallahu anh, sabahleyin kalktığım zaman işlerimin zor veya kolay olacağından korkmam. Çünkü benim için hangisi hayırlıdır bilemem, buyurdu. İbn Mesud radıyallahu anh, sabahleyin nasıl kalkarsam ona muhalif olmayı arzu etmem, buyurdu. Osman radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle biat ettiğimden beri sağ elimle avret yerime dokunmadım, teganni etmedim ve yalan söylemedim, buyurdu. Ebu Süfyan radıyallahu anh, ölürken bana ağlamayın, Müslüman olduğumdan beri hiç günah işlememişim, buyurdu. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, hiçbir zaman Allahü Teala'nın bana takdir ettiğinin değişmesini istemedim. Allahü Teala'nın dilediğinden başka hiçbir sevinç ve neşem yoktur, buyurdu. Böyle sözler riyadan emin olan kuvvetli büyüklerin sözleridir. Zayıfların bunları taklidi doğru değildir. Allahü Teala işlerde hikmetler yaratmıştır. Bunları kimse anlayamaz. Her kötülüğün altında bizim anlayamayacağımız nice iyilikler vardır. Riyakârı mahveden riyada bile insanlar için nice iyilikler vardır. Zira birçok kimselerin riya ile yaptıkları işleri başkaları ihlas ile yapıyorlar sanır ve kendileri de o iyi işleri işlerler. Derler ki, Basra'da sabahları öyle olurdu ki, nereye uğransa zikir ve Kur'an-ı Kerim sesleri duyulurdu. Bununla insanların rağbet ve gayreti artardı. Birisi riyanın incelikleri hakkında bir kitap yazdı ve hepsi bu güzel işlerden el çektiler. Bu yüzden rağbet ve gayretleri gevşedi, zayıfladı. Keşke bu kitabı yazmasaydı, dediler. Demek ki riyakâr kendini feda ediyor, kendisi helak olurken diğerlerini kurtuluşa çağırıyor. Günahı gizlemekte cevaz. İbadeti açıktan yapmak yahut söylemek riya olabilir. Ama günahını gizli tutmak 7 özürle her zaman caizdir. 1. Allahü Teala buyuruyor ki, fısk ve günahı gizleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise, büyük günaha düşen bir kimse, Allahü Teala'nın örtüsünü onun üzerinde bulundurmalıdır, buyurdu. 2. Bu dünyada örtülü kalırsa, öbür dünyada da örtülü kalacağı ümidi hasıl olur. 3. İnsanların ayıplaması sebebiyle kalbinin meşgul olacağından, ibadeti karışık ve kalbi dağınık olmasından korkar. 4. Kalbi insanların ayıplamasından ve kötülemesinden incinir. Bu da insanın tabiatında olan bir şeydir. Ayıplamadan incinmek ve ondan kaçmak haram değildir. Ayıplanmayı ve övülmeyi bir tutmak, tevhid makamının sonunda olup, herkes buna ulaşamaz. Ama ayıplanmak korkusuyla taat etmek caiz olmaz. Çünkü taat, yalnız Allahü Teala için yapılır. Övülmemeye ve methedilmemeye sabretmek kolaydır. Ama ayıplanmaya sabretmek gayet zordur.

5. Günahını söylerse kendisini öldüreceklerinden veya eziyet edeceklerinden korkar. Had cezası icap etse de günahını gizlemeye ve tövbe etmeye şeriat da izin vermiştir. O halde başkasının şerrinden, zararından kaçınmak için günahını gizlemek caiz olur. 6. Günahını söylemekten insanlardan utanır. Utanma güzel bir huydur ve imandandır. Utanma başka, riya başka şeydir. 7. Günahını söylerse, fasıkların, günahkarın da kendisi gibi yapacağından, günah işlemeye atılacaklarından korkar. Bu niyetlerle günahını saklarsa mazur olur. Niyeti kendisini başkalarına vera sahibi olarak tanıtmaksa riya olur ve haram olur. Ama bir kimsenin içi dışı aynı olursa bu sıddıkların derecesi olur. Bu da şöyle olur ki kalbinden hiç günah işlemez. Fakat işlerse Allah-u Teala'nın bildiğini kuldan niçin saklayayım derse bu cahilliktendir ve caiz değildir. Belki Allah-u Teala'nın sırrını saklamak vaciptir. Riya korkusuyla iyiliklerden el çekmenin cevazı. Taat 3 derecedir. Birincisinin insanlarla ilgisi yoktur. Namaz ve oruç gibi. İkincisinin insanlarla ilgisi vardır. Halifelik, katılık ve valilik gibi. Üçüncüsünün insanlarla ilgisi vardır. Vaaz ve sohbet gibi. Birinci kısım. Namaz, oruç ve hac gibi Allah-u Teala ile ilgili olan şeylerdir. Riya korkusuyla bunlar asla terk edilmez. Farz da, sünnet de bırakılamaz. Fakat ibadete başlarken yahut ibadet arasında riya düşüncesi akla gelirse gidermek için uğraşmalıdır. İbadete niyeti yenilemeli ve ibadeti insanların görmesi sebebiyle arttırmamalı ve eksiltmemelidir. Ancak ibadet niyeti olmayıp tamamen riya olan yerlerdeki ibadet, ibadet olmaz. Fakat niyetin aslı kaldığı müddetçe ibadet bırakılmaz. Fudeyl, riya insanlar görür korkusuyla ibadet etmemektir. İnsanlar için ibadet ederse şirk olur. Şeytan senin ibadet etmemeni ister. Buna muvaffak olamayınca sana, insanlar seni görüyorlar. Bu yaptığım taat değil, riyadır der. Ve hile ile ibadetten seni alıkoyar. Onun bu sözüne iltifat eder kaçarsan ve böylece yerin dibine girersen de yine insanlar onlardan kaçıp zahit olduğunu biliyorlar. Bu zühd değil, riyadır der. O halde kurtuluş yolu şeytana şöyle demelidir. Kalbi insanlarla bulunmak ve onlar sebebiyle taati terk etmeyi söylemekle riya olunca insanların görmesi ve görmemesi aynı olur. O halde eski adetimi yaparım, insanların görmediğini düşünürüm. Çünkü insanlardan korkarak taatten el çekmek şuna benzer ki bir kimse hizmetçisine al şu buğdayı temizle der. Hizmetçi temizlemez ve eğer temizlesem iyice temizleyemeyeceğimden korkuyorum der. O zaman kendisine be hey aptal, şimdi elini çektin ve hiç temizlemedin. El çekmenle temizlemek de olmadı denir. Demek ki kula ihlaslı olması emredilmiştir. Amelden el çekince ihlastan da el çekmiş olur. Zira ihlas amelle olur. İbrahim Nehai'den rahmetullahi aleyh anlatılır. İbrahim Nehai Kur'an-ı Kerim okurdu. Birisi yanına gelince Mustafa kapatır, görmelerine lüzum yok. Biz her zaman Kur'an-ı Kerim okuruz derdi. Bunun sebebi birisi gelince konuşmak icap ettiğini ve Kur'an-ı Kerim okumaktan baş kaldıracağını bildiği için idi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, bir kimse vardı,

ağlayacağı zaman insanlar görmesin, bilmesin diye ağlamasını gizlerdi. Böyle yapmak caizdir. Çünkü zahiren ağlamayı korumak, içten ağlamak kadar faziletli değildir. Bu bir ibadet değildir ki elini çekmiş, terk etmiş olsun. Yine Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle buyurdu. Bir kimse vardı. Yoldaki zararlı şeyleri kenara atmak isterdi. Fakat zahit sanmasınlar diye bunu yapmazdı. Bu ise hali zayıf olanların hikayesi olup, insanların kendisini tanımasından ve ibadetinin saf olamayacağından korkar. Ama istediği halde bundan sakınmak iyi olmaz. Bilakis yapmalı ve riyayı gidermelidir. Ancak hali zayıf ve kurtuluşunu bunda bilen kimse hariçtir. Bu ise noksan bir sıfattır. İkinci kısım. Kadılık, halifelik ve valilik gibi insanlarla ilgili olan şeylerdir. Adaletle iş yaparsa ibadetten üstün, zulümle iş yaparsa büyük günahlardan olur. Adalet yapacağından emin olmayanın böyle bir vazifeyi kabul etmesi haramdır. Çünkü bundaki zarar pek büyüktür. Namaz, oruç, sadaka gibi değildir. Bunların kendilerinde lezzet yoktur. Bunlarda nefsin lezzeti insanların görmesindedir. Ama hükümdar olmanın lezzeti büyüktür. Nefis bundan daima büyümektedir. Bu ise kendinden emin olan kimseye uygun olur. Ama bir kimse valilik, hükümdarlık ve emirlikten önce birçok işlerde kendini tecrübe ederse, vali ve padişah olunca değişeceğinden ve azlolunacağından çekinirse, bunda ihtilaf olunmuştur. Bazıları kabul etmelidir. Çünkü bu zan kuvvetli değildir. Kendini tecrübe ettiği için ona güvenilir dediler. Bize göre doğrusu, kabul etmesi doğru değildir. Çünkü adaletle hüküm vereceğine söz verirken, nefsi naz ve eda yapabilir. Hakim olunca da değişebilir. Önceden tereddüt etmesinden değişeceğinin kuvvetli olduğu anlaşılır. Bunun için sakınmak daha iyidir. Valilik, padişahlık, halifelik ise kalbi kuvvetli kimselerden başkasına gelmez. Ebu Bekr-i Sıddık, Rafi'a radıyallahu anhüma, iki kimsenin üzerine bile olsa reisliği kabul etme buyurdu. Sonra Sıddık halifeliği kabul edince Rafi radıyallahu anh kendisine beni nehyettin, bugün kendin kabul ettin, böyle şey olur mu deyince seni şimdi de reis olmaktan men ederim. Adaletle iş yapmayana Allahü Teala'nın laneti olsun buyurdu. Zayıflara itiraz, yüzme bilip denizde duran bir babanın küçük çocuğuna denize yakın gelme demesine benzer. Zira çocuk da babası gibi denize girip yüzeyim derse boğulur. Sultan zalim olursa kadı adil karar veremez. Sultana müdahale etmek zorunda kalır. Bu durumda böyle görevleri kabul etmemek lazımdır. Azledilmek korkusuyla zulüm yaparsa bu mazeret sayılmaz. Azledilinceye kadar adaletten ayrılmamalıdır. Eğer bu işi Allah rızası için yapıyorsa azledildiğine de memnun olur. Üçüncü kısım. Vaaz, fetva, tedris ve hadis-i şerif bildirmektir. Bunda da büyük lezzet vardır. Namaz ve oruçtan daha çok bunda riya bulunur. Bu da vali ve sultanlığa yakındır. Aradaki fark, şeriatı bildirmek, vaaz vermek ve hadis-i şerifleri öğreterek dinleyenlere faydalı olduğu gibi, söyleyene de faydalıdır. Dine çağırmak, riyadan uzaklaştırmaktır. Sultanlıksa böyle değildir. Bir kimse de bu işte riya hasıl olursa, bunu yapmamak olabilir. Birçok kimseler bu yüzden bunu terk etmişlerdir. Kendilerine fetva sorulan birçok sahabe, soranı başkasına gönderirdi. Bişr-i Hafî, birçok kitap sandıklarını toprağa gömdü ve kendimde muhaddis olmak arzusu görüyorum. Eğer görmeseydim, hadis alimliği yapardım.''

Geçmiş büyüklerimiz buyuruyor ki, hadis öğretmek dünya kapılarından bir kapıdır. Kim haddesena derse, huzurumda oturun demek ister. Bir kimse Hazreti Ömer'den radıyallahu anh sabah namazlarından sonra insanlara nasihat vermek için izin isteyince izin vermedi ve içine öyle bir rüzgar yani gurur düşer ki kendini Süreyya yıldızı kümesinde görürsün buyurdu. İbrahim-i Teymi buyurur. Canım konuşmak isteyince konuşma sus. Susmak isteyince konuş derim. Bizim burada seçtiğimiz yol, hadis ve ilim öğretenler kalplerine bakmalıdırlar. Söylemekte Allahü Teala'ya taat niyetinin yanında kalbinde riya da bulunuyorsa, söylemeye devam etmeli, kalbindeki bu niyeti kuvvetlendirmeye çalışmalıdır. Bu, sünnet ve nafile namazlarına benzer. Niyetin aslı var iken, riya düşüncesiyle bunlar terk edilmez. Sultanlıksa bunun aksidir. Riya ile karışık olunca yanaşmamak daha iyidir. Çünkü bozuk niyet çabuk galip olur. Bunun için Ebu Hanife rahmetullahi aleyh valilikten kaçtı. Kadılık verdiler, bunu da yapamam buyurdu. Niçin yapamazsın dediklerinde, yapamam diyorum. Eğer doğru söylediğime inanıyorsanız, yapamam. Yok yalan söylüyorsam, zaten yalan söyleyen kadı olamaz buyurdu. Halbuki öğretme ve öğrenmeden kaçmadı, elini de çekmedi. Ama kalbinde hiç ibadet ve taat niyeti yoksa, maksadı riya ile mevki ise, bu işten el çekmesi ona farz olur. Biz ne yapalım diye sorarlarsa bakarız. Eğer sözünde insanlar için fayda yoksa, sohbeti lüzumsuz sözler, kahramanlık hikayeleri, nüktelerle geçiyorsa ve sözleri Allah rahimdir, günaha devam şeklindeyse yahut kalpte haset ve övünme tohumunu büyütüp ağaç yapan kavga, ihtilaf ve münazara öğretiyorsa ona mani oluruz. Çünkü ona mani olmak kendisi ve insanlar hakkında büyük iyilik olur. Ama sözü insanlara faydalı oluyorsa, şeriata uygun ise, insanlar onu muhlis tanıyorlarsa, öğretmesi din için faydalı oluyorsa, el çekmesine izin vermeyiz. Çünkü onun çekilmesinde başkalarının zararı vardır. Başkaları ise çoktur. Onun konuşmasındaysa yalnız kendine zarar vardır. Bizim için 1000 kişinin kurtulması, 100 kişinin kurtulmasından iyidir. Onu diğerlerine feda ederiz. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala bu dine kendilerine hiç faydası olmayanlarla da yardım eder buyurdu. Bundan maksat böyle insanlardır. En çok söyleyebileceğimiz şey, el çekme ve riyadan uzak olmaya gayret et. Niyetini düzelt ve nasihatinden, herkesten çok sen hisse al. Allah'tan kork, sonra diğerlerinden kork demektir. Sual: vaizin niyetinin doğru olduğunu ne ile biliriz? Bunun alameti nedir? Cevap: doğru niyet, maksadının insanları Allah yoluna çevirmesi, dünyadan uzaklaştırması ve insanlara karşı şefkatli ve merhametli olduğunu belli etmesidir. Bir başkası ortaya çıkar, vaazı daha faydalı olur, İnsanlar onun sözünü daha çok kabul ederlerse, buna sevinmelidir. Nitekim bir kimse bir kuyuya düşmüş olsa, kuyunun üzerinde de bir taş bulunsa, şefkat ve merhamet edip onu kurtarmak isterse, büyük zahmetle taşı kaldırırken bir kimse gelip o taşı kaldırsa ve onu bu sıkıntı ve zahmetten kurtarsa buna sevinir. İşte bu vaiz sevinmeyince ve kendinde haset görünce maksadının insanları Allahü Teala'ya değil kendine çağırmak olduğunu bilmelidir. Bir başka alameti de dünyayı sevenler